0: bid'a ve külle bid'atin dalale ve külle dalaletin ve sahibeha finnar ve bis senedil muttasılı ilen nebi sallallahu aleyhi ve selleme ennehu kal
1: astakur rü'ya ma kâne neharan لأن الله تعالى عز وجل خصني بالوحي نهارا صدق رسول الله فيما قال كما قال Cabir Hazretlerinden rivayet edilmiştir. Müstedrek'te ve Deylemi'de kaydedilmiş hadis-i şerif. Metni şöyle: Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Hazretleri buyurmuş ki, rüyanın en doğrusu gündüz olanıdır. Çünkü Allahu Teala, aziz ve celil olan Allah, beni vahyimi bana vahyetmeyi gündüze tahsis eylemiştir. Malum rüya insanın uyuduğu zaman, kendinden geçtiği zaman gördüğü bir takım şeyler. Ama gözleri kapalı da yine görüyor. Demek ki görmek gözle de değilmiş. Rüyaların çeşitleri vardır. Hakkı vardır, batılı vardır. Şeytanisi vardır, rahmanisi vardır, nefsanisi vardır. Doğru rüyaların olduğuna Kur'an-ı Kerim'de işaretler var. Yusuf Aleyhisselam rüyaları tevil etmeyi, tabir etmeyi Allahu Teala Hazretleri kendisine öğretmiş olduğu için bazı rüya tabirleri yapmış. Onlar Kur'an-ı Kerim'de yer alıyor. Mesela diyor ki, ya ebeti, Bismillahirrahmanirrahim, ya ebeti, inni re'eytü ehede aşere kevkeben ve şemse vel kamera re'eytühüm li sacidin. Gördüm ki 11 yıldız ve güneş ve ay bana secde ediyorlar. Yakup Aleyhisselam anladı rüyanın şeyini, neye işaret olduğunu. Dedi ki, oğlum rüyanı sakın kardeşlerine aktarma. Rüyanı kardeşlerine söyleme. Fekidü leke keyda. Sana bir zararları dokunur. Bir hile yaparlar. Kıskanırlar. Kıskanırlar da bir hile yaparlar dedi. Çünkü 12 kardeş de Yusuf Aleyhisselam ile beraber evlatları, efendim Yusuf Aleyhisselam'ın güzelliği, terbiyesi Allah tarafından kendisinin tabi peygamber olarak seçilmiş. Küçükten beri hoş hali vardı. O hali ötekiler kıskanıyorlardı. Babası onlara itibar ediyordu. Rabet ona itibar ediyordu. Hususi bir muamele ediyordu diye ötekiler onu kıskanıyorlardı. Bu böyle. Yani burada da bir başka ders çıkıyor ki, insan ne kadar hoş halli, iyi olsa yine de kızıp da kendisine kötülük yapmak isteyenler çıkabiliyor. Allah'a sığınmaktan gayri çare yok. Küllü nimetin mahsudun. Her nimet hasede uğrar. Haset celbeder. Birisinde bir şey gördüm, ötekilerin içi kıvrılır. Hasetçiyi de tedavi mümkün değildir. Ancak senin elindeki nimet gidecek de hasetçinin içi rahatlayacak. Başka türlü rahat etmez. Yani sen kıvrım kıvrım kıvrandığın zaman o zaman memnun olur. Tamam, şimdi içim rahat etti. Ya mübarek, ne olur Allah sana da versin, ona da versin. Yani ondaki nimetin gitmesin ne diye istiyorsun? Haset, kötü bir duygu, kötü bir istek insanın içinde. Karşısındakinin elindeki nimet gitsin diye kıvranır içi, ister. Benim de olsun dese, Allah bana da versin dese neyse ne. Fakat onun elindeki gitsin. Çıksın onun elinden o. Dayanamıyorum onun o nimete mazhar olmasına. Böyle durumlar oluyor. Tabi aradan uzun macera geçti Yusuf Aleyhisselam'ın hayatında. Kardeşleri hakikaten onu kıskandılar, efendim öldürmeye kastettiler, kuyuya attılar, efendim kervana sattılar, Mısır'a gitti. Ama bir insanı Allah aziz ederse cümle cihan halkı başına toplaşsa onu zelil edemez. Allah onu gene Mısır'da da aziz etti. Mısır'ın azizi onu satın aldı. Çoluk çocuğu yoktu. Hanımına dedi ki, bunu alalım. Evladımız yok, bunu evlat edinelim. Bize belki bir faydası dokunur dedi. Gene saraylarda büyüdü Yusuf Aleyhisselam. Ötekiler istedikleri kadar kıskansınlar, kuyuya tıksınlar, efendim esir olarak satsınlar. Gene sarayda büyüdü. Gene Allah onu çeşitli nimetlere erdirdi. Sonunda da öteki hasetçiler yaptıklarına pişman oldular da uzun maceradan sonra yanlarına çağırdı onları.

Onlar ona o zamanın usulü üzere secde ettiler. Hürmetlerini ifade etmek için. Bizim şeriatimizde başka bir kimseye secde etmek yok. Eğer bir insanın bir insana secde etmesi olaydı, kadına, kocasına secde etmesini emrederdim buyuruyor Peygamber Efendimiz. Demek ki başkasına secde etmek yok. Hatta böyle iki büklüm kıvrılmak da yok. O rükû olmasa dünyada eğilmez başlar. Mehmet Akif ne güzel söylüyor. Rükû olmasa, namaz olmasa bu Müslümanın başı dünyada eğilmez yani. Kimseye eğilmez. İzzet var. Müslümanlığın izzeti var, şerefi var. Müslümanlığın izzetini hiçbir şekilde bir başkası, Müslüman olmayan bir kimse onu geçecek bir başka şeyle telafi edemez. Parası var, olsun. Efendim şusu var, busu var, zengin, tahsilli ve hiçbir kıymeti yoktur. İzzet Allah'ındır, Resulullah'ındır ve onlara inandıkları için Müslümanlarındır. Münafıklar bunu anlayamazlar. E bundan ne çıkar? İzzet etsene. Ne çıkacak? Müslüman kardeşine izzet etsene. Kendi Müslüman kardeşine niye izzet ve ikram etmezsin? İslam'ın ruhundan haberi yok Müslümanların. Secde ettiler Yusuf Aleyhisselam'a. O zaman dedi ki Yusuf Aleyhisselam, ya ebeti hazati evli rüyaya min kabl. İşte daha önce gördüğüm rüya vardı ya, hani 11 tane yıldız, ay ve güneş bana secde etmiş diye. İşte 11 yıldız kardeşlerim, işte ay ve güneş, sen ve anam, efendim, işte rüyanın tevili. Ne anlıyoruz? Kur'an-ı Kerim'den sağlam bir delil çıkıyor ki rüyanın aslı var. Rüya denilen şeyin sadece efendim insanın içine depo edilmiş, atılmış efendim duygular, alt şuura itilmiş bir takım hislerden ibaret olmadığı, manevi alemlerle ilgisi olduğu, bir takım hakikatleri aksettirdiği ne Kur'an-ı Kerim şahit. Ama rahmanisi var, şeytanisi var, nefsanisi var. Doğru. Yani bazen öyle. Peki bunların hangisi doğrudur? Zamanı da önemlidir. Seher vaktinde görülen doğru rüyadır. Seher vakti. Gecenin yarısı geçmiş, üçte ikisi geçmiş, gelmiş sahura kalkma zamanı, işte o zaman görülen rüya doğru. Ondan sonra gündüz görülen rüyalar doğrudur. Çünkü insan dinlenecekse dinlenmiştir. Midesinde hazmedilecek bir şey varsa hazmolmuştur vesaire. Artık şey, manevi hayatın hakikatleri aksedebiliyor. E peki gündüz insan yatar mı? Müslüman yatar gündüz tabii. Gündüz uykusu var, sünnet olan Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz öğle civarında uykuya yatardı. Ona kaylule uykusu derler. İstirahat veya uyku çok da faydalıdır vücuda. Hele mümkün olsa da sen de mesela şöyle bir öğleden az bir saat önce, yarım saat önce veya öğleden biraz sonra şöyle biraz bir uzanıversen, karanlık bir yerde gözünü kapatıp şöyle bir uzansan, öğleden sonra nasıl dinç olursun? Nasıl rahat çalışırsın? Nasıl dinlenmiş olursun? Gör o zaman. Nasıl sıhhat kazanırsın? Amerika'da bunun tecrübeleri yapılmış. Avrupa'da, Amerika'da, Rusya'da tecrübeleri yapılmış. Öğleyin dinlenen dinç oluyor. Kendiniz de denerseniz Peygamber Efendimiz'in tavsiyesidir. Öyle yaparsanız iyi olur. İşinizin bir kenarında şöyle bir kenara çekilip de 15-20 dakika bu sünnettir, şeydir diye efendim onu yaptığınız takdirde günün ortasında tazelenirsiniz. Niye öğleyin uyuyalım? Ömrümüz uykuyla mı geçecek? Müslüman zaten gece tam uyumuyor ki. Müslüman sahur vaktinde kalkıyor. Teheccüd namazını kılıyor. Tevbe istiğfar ediyor. Zikri fikirle meşgul oluyor. Ondan sonra sabah namazını kılıyor. Sabah namazından sonra efendim işraka kadar bekliyor. Ondan sonra efendim rızkınızı talepte uykuya yatmayınız denildiği için kalkıyor, işine gidiyor. Artık o öğleye doğru geldi mi adam akıllı yorulmuş demektir. Şöyle bir uzanıverdi mi, iş yerinde de mesela bir saat tatil veriyorlar. Bence namazını kılsın, birazcık yemeğini yesin, şöyle 15-20 dakika bir yerde uzansın işçi. Çok dinç olur. İşte gündüz görülen rüya doğru bir rüyadır. Rüyaların en doğrusudur buyurmuş Peygamber Efendimiz. Diğer bir hadisi şerife geçiyoruz. Bu hadisi şerifler baldan tatlıdır ve daha şifalıdır. Bunları hatırımızda iyi tutalım. Resulullah'ın sallallahu aleyhi ve sellem tavsiyesidir. Peygamber Efendimiz'in sünnetini tutan, sünnetini ihya eden, onu yaşayan kimselere şehit sevapları var. Aslı külli daim el beredetü. İkinci hadisi şerif bu. Çok rivayetler

gelmiş Darakutni'de Enes İbni Malik'ten, İbni Sinni ve Ebu Nuaym efendim Hazreti Ali Efendimiz'den efendim İbni Asakir Ebu Said El-Hudri'den Rıdvanullahi Aleyhim Ecmain rivayet etmiş. Aslı külli da'in el-beredetü. Bütün hastalıkların kökü, aslı mideyi tıka basa doldurmaktır. Kalp hastalığı ondan olur, mide hastalığı ondan olur, ülser ondan olur, gastrit ondan olur, efendim şişmanlık ondan olur, şişmanlıktan doğan öbür hastalıklar ondan olur, efendim vesaire vesaire. Böyle gider. Çok yemek. Berede mideyi çok doldurup da onu artık dondurmak, hareket edemez hale getirmekten, o kökten onun için bu tabir verilmiş mideyi doldurmaya. Fazla yemek demek. Ne kadar yiyeceğiz? Bir kere önce soralım, ne zaman yiyeceğiz? Bir hakim zata sormuşlar, ne zaman yemek yiyelim diye. Çok zarif bir cevap vermiş. Diyor ki, fakir bulduğu zaman yesin. Fakir bulduğu zaman yesin. Ama zengin ancak acıkınca yesin. Acıkmadan yemek üzerine yemek çok zararlıdır. İyice acıksın öyle yesin. Zengin, mutfağı dolu, gıdası tamam, bir sıkıntısı yok, acıktığı zaman yesin. Fakir, zavallıcık, ne zaman bulursa yesin, sonra ne kadar, kaç gün bulacak mı bulmayacak mı belli değil. Böyle cevap vermiş. Demek ki aslında iyice acıkmadan yememek lazım, acıkarak yemek lazım. Faydalı olması için öyle. Peki ne miktar yiyelim? Yine bir hakime sormuşlar, demişler ne kadar yiyelim? Demiş ki 200 dirhem yiyin. Ooo demişler, bu kadarcık şey kime yeter? Diyor ki hazel miktaru yahmilüke. Bu kadarı seni ayakta tutar, sıhhatli olursun, işini görürsün. Ve mazitte aleyhi fe ente hamiluhu. Daha fazla yersen sen onun hamalı olursun. Bu kadarı sana yeter, fazla yersen sen onun hamalı olursun. Neden? Miden şişer, efendim kilo alırsın filan, onu taşımak zorunda kalırsın. Bu da güzel bir tavsiye. Yani az yiyecek. Peki ne kadar az? İştaha varken sofraya oturacaksın, henüz daha yemeğe iştahın varken kalkacaksın. Şunu da yok artık, tıka basa doldum, hiç yiyecek halim kalmadı, boşuna ısrar etme, yiyemeyeceğim filan. Çok yemiş, o kadar olmayacak. Midesinin üçte birini gıdaya, üçte birini suya, üçte birini de efendim havaya bırakıp öyle yemek yemeyi tavsiye etmişlerdir. İştahı varken daha elini çekebilmesi lazım Müslümanın. Bütün hastalıklar mideyi çok doldurmaktan başlar. Öyle öyle gider bu iş. Az yediği zaman insan hafif olur, vücudu az yorulur, azaları az çalıştığı için mide vesaire vesaire tahrip olmaz. Çok kilo almadığı için efendim dizi ağrımaz, kemik sistemi bozulmaz efendim vesaire vesaire, kalbi yorulmaz. Bir hadis-i şerif daha var arkada. Bu da ona benziyor. Ebu Derda radıyallahu anh'ten rivayet edilmiş. Aslı külli da'in elberdu. Aslı külli da'in elberdu. Demin elberedetü dedi, burada elberdu demiş. Şimdi bu ikisini böyle peş peşe zikrettiğine göre hocamız rahmetullahi aleyh cennet mekan, ikisi arasında bir fark var. Şerhte diyor ki bir teskinin ra ey teberrüt kema merra anifen, yani bir önceki gibi diyor manası, ama burada hakiki manasıyla berd soğuk olsa gerek. Soğuk. Yani midenin artık hazmedemeyecek, kıpırdayamayacak gibi donması manasına berede değil, berd demiş burada. O zaman mana soğuk. Her hastalığın kökü soğuktur demek olur. Bu da tıbben öyledir. Hakikaten insan üşüyünce her hastalık oradan gelir. Sıcaktan zarar gelmez der dedelerimiz. Yün kuşaklar sararlar, efendim yün çoraplar giyerler, efendim abasını çıkartmaz, üstünde dur, kazağını çıkartmaz filan. Öyle gezer, 100 yaşına, 110 yaşına, 120 yaşına dolaşır sapasağlam. Ama delikanlılar, gençler efendim tiril tiril bir atletle dolaşırlar. Bakarsın 30 yaşında, 35 yaşında, 40 yaşında romatizmaymış, bilmem ne rahatsızlığıymış, bilmem ne rahatsızlığıymış, bilmem ne rahatsızlığıymış başlar. Yani üşütmek her şeyi, her hastalığı harekete geçiriyor. Bu bakımdan insanın sıcak durması, sıcak olması, şöyle bürünmesi, örtülmesi iyidir. Öbür hadis-i şerif. İsna'il ma'ruf ila men huve ehlihu ve ila gayri ehlihi fe in esabte ehlehu esabte ehlehu ve in lem tusib ehlehu kün te

0: ente ehlehu. Hazreti Ali Efendimiz'den rivayet edilmiş bir hadisi şerif. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Hazretleri buyurmuş ki, iyiliği yap, ehil olana da, ehil olmayana da. Yani iyilik maruf, aklın ve şeriatin hoş, uygun gördüğü fiil. Mesela yemek yedirmek, mesela sadaka vermek, mesela efendim güleç yüz göstermek, mesela buna benzer şeyler. Akıl tamam iyi diyor buna. Yani halkın arasında aklen ve şer'an beğenilen, memduh olan fiiller, işler. Bunu yap. Kime karşı? Herkese karşı demek. Yani ehline ve ehil olmayana da yap diyor Peygamber Efendimiz. Herkese karşı yap. Demek anlıyoruz ki acaba bu adam bu iyiliğe değer mi? Liyakatlı mı? Liyakatsız mı? Yapmayayım yoksa? Herifin kim bilir arka tarafta ne kusuru vardır, bilmem nesi vardır. Yapmayayım şu iyiliği. İyice bir araştırayım. Yok, böyle demiyor Peygamber Efendimiz. O tarafına pek karışma da iyiliği yap. Eğer sen ehline isabet edersen, iyilik yapılmaya layık olan bir insana iyilik yapmış olursan, tamam, hedef, gaye elde edilmiş demektir. İyiliği istediğin tarzda ehil olan bir kimseye yapmışsın, tamam, maksat hasıl oldu. Eğer ehil olmayana yapmışsan, o zaman sen onun ehlisin. Yani sen yine iyiliği yapmış demeksin, sen iyilik sahibi bir insan olarak şey yaparsın, sen ondan zarar etmezsin. Eski ümmetlerden bir zat geceliğin kimse görmedik bir yerde, karanlıkta birisinin eline bir tutuşturmuş, bir sadaka vermiş. Ertesi gün yayılmış ki, o dün akşam şehirde bir hırsıza sadaka verildi. O bilmiyor ki hırsız olduğunu, iyilik yapmak için. Daha ertesi gün yine bir şey yapmış, dün gece filanca kötü kimseye iyilik yapıldı. Böyle hadis-i şerif var. Birkaç gece böyle şey yapmış, vermiş, isabet etmemiş. Yani başka kimselere yapmış ama o şahıs zarar etmiyor. Çünkü iyi niyetle yapıyor. Biz de insanların aslını faslını araştırmak zorunda değiliz. Araştırırsak cemiyette fitneler olacağından Allahu alem, karma karışık karıştırır. Sen benim kusurumu araştırırsın. Ben senin kusurunu araştırırım. Casuslama, hepimiz birbirimizin işinin peşine düşersek, o zaman ne sevgi kalır, ne muhabbet kalır, ne tat kalır, ne birlik kalır, ne kardeşlik kalır, ne beraberlik kalır. Aldırmayacaksın o tarafına. Sen iyiliği yap, iyilik yap, denize at. Balık bilmese de Halık bilir. Böyle bir söz vardır. Balık bilsin bilmesin, sen balık bilsin diye yapmıyorsun ki, istersen denize at iyiliği. Kimisi iyilik yapmak için efendim işte hoca efendi sana al şu kadar şunu getirdim herkesin içinde. Canım hiç kimse bilmeden versen yine Allah biliyor yani. Bir şey değişmeyecek. Kimisi öyle şey yapıyor. Demek ki iyilik yapmaya gayret edeceğiz ve muhatabımızın layık mı değil mi diye düşünüp de durumundan dolayı bir üzüntüye düşmeyeceğiz. Her halde biz kârdayız. İsabet etsek de etmesek de kârdayız.
1: Allah Teala Hazretleri sizi sırat-ı müstakimden ayırmasın, sevdiği kul eylesin, marifetullah'a erdesin, aşkullah'ı, muhabbetullah'ı gönlünüze yerleştirsin, sevdiği işleri yapmanızı nasip eylesin, huzuruna sevdiği, razı olduğu kullar olarak varıp cennetiyle, cemaliyle müşerref olmayı nasip eylesin, Peygamber Efendimiz'e komşu eylesin. Bi hürmeti esrar suratil Fatiha.

Hadisler Deryası. Hocamız, gönül dostumuz, mürebbiimiz Mahmud Esad Coşan'ın yaptığı hadis sohbetini istifadenize sunduk. Bir sonraki Hadisler Deryası programında buluşmak üzere Allah'a emanet olunuz.

aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: sana iyi davranmaları senin çocukların üzerindeki hakkındır. Aynı şekilde çocuklar arasında adil davranman da onların senin üzerindeki hakkıdır.

Kur'an-ı Kerim hatimleri, sohbetler, kültür, edebiyat, aile, psikoloji, eğitim, sağlık, araştırma, çevre, saymakla bitiremeyeceğimiz binlerce podcast, program Akremedya'da. Okuyun, dinleyin, izleyin, paylaşın. Play Store ve App Store'dan hemen indirin. Akremedya, sağduyunun sesi.

Rahman ve Rahim Allah'ın adıyla. Sizi emirlerini yerine getirmede yeryüzünün halifeleri, görevlileri yapan, size verdiği şeylerde sizi imtihan etmek için kiminizi kiminizden derecelerle üstün kılan O'dur.

yeryüzünün halifeleri, görevlileri yapan, size verdiği şeylerde sizi imtihan etmek için kiminizi kiminizden derecelerle üstün kılan O'dur.

0: advice came about fairness in divorce and other things that were helpful to Muslims.
1: That's it for Tell Me About Islam today. We look forward to you joining us again for the next program.
2: Gençler merak ediyor. Uzman konuklar geliyor, gençler merak ettiklerini soruyor.
3: Merhabalar sevgili dinleyenler. Yeni bir gençler
4: olduğu gibi bu haftada yeni bir konu ve yeni bir
5: sorunun sorularını cevapladığınız için çok teşekkür ederim.
2: Acaba neden, ne yapmalıyım, nasıl olmalı, doğrusu nedir? Kısa sorular öz cevaplar buluyor. Gençler merak ediyor. Pazartesi 16.30 ve cumartesi saat 14.15'te Akra'da.

0: Kur'an-ı Kerim Hatmi Cüz 20.
1: Euzubillahimineşşeytanirracim.

فبصرت به عن جنب وهم لا يشعرون. فحرمنا

Kur'an-ı Kerim Hatmi Cüz 20'yi dinlediniz. Sabah ezanıyla bir bir yanmaya başladı evlerin ışıkları. Bereket ve rahmetle yeni bir güne uyandık. Fecrin ışıkları sardı şehri. Fırından taze ekmek kokuları gelirken, simitçi en sıcak simitlerini tablasına koyarak düştü yollara. Er Rezzak niyetiyle açıldı bir bir dükkanlar. Sabahın ve yeni günün bereketi çepeçevre sarsın bizi. Besmele dudakların kilidini açsın. Ayet-i kerimelerden ve hadis-i şeriflerden seçilen dualar, zikirler. Sabahın bereketli anlarını değerlendirmek ve günün her vaktini feyizli geçirmek için dua vakti birazdan Akra'da.

yerden ve gökten bizlere rızık verir. Veren kimdir? Kanaat ve tevekkül edene rızkını veren kim? Dua ile istekte bulunana icabet eden kim? Veren Allah'tır. Duamıza icabet eden O. Nimetlerini hatırlamamızı, helal ve temiz şeylerden yememizi, O'na kulluk etmemizi, O'na şükretmemizi istemektedir. Bu ayetler de O'nun kelamıdır. Hangi yiyecekleri nasıl anmakta? Bize söylemekte, bize hatırlatmaktadır.

Bir de insan yediğine ibretle baksın. Şüphesiz ki biz suyu, yağmuru dilediğimiz kadar döktükçe döktük. Sonra yeri, bitkileri çıkarmak için göz göz yardık. Orada taneler bitirdik, üzüm ve yoncalar, zeytin ve hurmalar, iri ve sık ağaçlı bahçeler, meyveler, çayırlar, bitkiler ve sebzeler yetiştirdik. Bütün bunlar sizin ve hayvanlarınızın faydalanması içindir. Allah size onunla ekin, zeytin, hurma, üzüm ve meyveler bitiriyor. Şüphesiz bunda düşünen kimseler için

0: elbette bir ibret ve Allah'ın kudretine deliller vardır. Allah göklerin, yerin, her şeyin nurunu, aydınlığını verendir. Onun nurunun misali bir hücre içindeki kudretli bir lamba gibidir. O lamba bir cam içindedir. O cam sanki inciden bir yıldızdır ki güneşin doğduğu yere de battığı yere de nispeti olmayan mübarek bir ağaçtan, zeytinden yakılır. Onun zeytinin parlak yağı kendisine bir ateş değmese bile neredeyse ışık verir. Bu da nur üzerine nurdur. Işığı parıl parıl aydınlıktır. Allah dilediği, layık gördüğü kimseyi nuruna kavuşturur. Allah insanlar için misaller verir. Allah her şeyi bilendir.
1: Yerden ve gökten bizlere rızık verilir. Veren kimdir? Kanaat ve tevekkül edene rızkını veren kim? Duayla istekte bulunana icabet eden kim?

Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Kim sabah namazını cemaatle kıldıktan sonra güneş doğuncaya kadar Allah'ı zikrederek bekler ve iki rekat namaz kılarsa hac ve umre sevabı kazanır. Dua vakti sabahın en bereketli zamanlarından işrak vaktine kadar. Akrada.

İlahi huzurdan kovulan şeytandan Allah'a sığınırım. Sonsuz rahmet sahibi, Rahman olup, daima merhamet eden Rahim Allah'ın adıyla. Doğrusu biz her şeyimizle Allah'a aitiz ve sonunda sadece O'na döneceğiz. Habibim, benim adıma de ki, ey kendilerine çok fazla günah yüklemiş kullarım, Allah'ın rahmetinden ümit kesmeyin. Unutmayın ki Allah bütün günahları affeder. Çünkü çok bağışlayan, gafur, çok merhamet eden, rahim ancak O'dur. Azap size gelip çatmadan önce tövbe edip Rabbinize dönün ve O'na boyun eğin. Yoksa size yardım edilmez. Siz farkında bile değilken, ansızın size azap gelip çatmadan önce Rabbinizden size indirilen Kur'an'ın getirdiği güzelliklere uyun. Yoksa o azap günü günahkar kişi, Allah'a karşı haddi aşmamdan dolayı yazıklar olsun bana. Gerçekten ben Kur'an'la ve müminlerle alay edenlerdendim diyerek üzülecektir. Yahut keşke Allah bana hidayet etseydi, ben de günahlardan sakınanlardan olurdum diyecektir. Yahut cehennem azabını gördüğünde, keşke benim için dünyaya dönüş olsaydı da güzel davranan müminlerden olsaydım diyecektir. Allah ise o gün şöyle buyuracak: hayır, ayetlerim sana geldi de sen onları yalanladın. Büyüklük taslayıp iman etmedin ve kafirlerden oldun. Başka ilahlar bulunduğuna inanmak suretiyle Allah'a iftira atanları kıyamet gününde yüzleri kapkara bir halde göreceksin. Allah'a karşı büyüklük taslayanlar için cehennemde yer mi yok? Allah, kendisine saygı duyup emrine uygun yaşayanları, bu başarıları sayesinde bütün sıkıntılardan kurtaracak. Onlara kötülük ve azap dokunmayacak ve onlar mahzun da olmayacaklar. Allah, her şeyin yaratanıdır. O, her şeyi koruyup kollayandır.

Sonsuz rahmet sahibi, Rahman olup daima merhamet eden Rahim Allah'ın adıyla. O öyle Allah'tır ki ondan başka ilah yoktur. Gizliyi de açığı da bilendir. Sonsuz rahmet sahibi Rahman olup daima merhamet eden Rahim ancak O'dur. O öyle Allah'tır ki ondan başka ilah yoktur. Kainatın hakimi Melik'tir. Her türlü kusurdan uzak Kuddüs'tür. Selamet kaynağı selamdır. Güven altına alan mümindir. Görüp gözeten müheymindir. Karşı konulmaz güç sahibi azizdir. Yaptırım gücüne sahip cebbardır. Büyüklükte denge olmayan mütekebbirdir. Allah müşriklerin ortak koşmalarından münezzehtir. O öyle Allah'tır ki her şeyi yaratan Halık'tır. Kusursuz ve uyumlu var eden Bari'dir. Suret veren Musavvir'dir. En güzel isimler ancak O'na aittir. Göklerdeki ve yerdeki her şey O'nu tesbih etmektedir. Karşı konulmaz güç sahibi Aziz, her şeyi yerli yerince yapan Hakim ancak O'dur.

0: بسم الله الرحمن الرحيم ويشفي صدور قوم مؤمنين.
1: Sonsuz rahmet sahibi Rahman olup daima merhamet eden Rahim Allah'ın adıyla. İnkarcılara karşı cihad edin ki Allah mümin topluluğun gönlünü ferahlatsın.
0: وَشِفَاءٌ لِمَا فِي الصُّدُورِ وَهُدًى وَرَحْمَةٌ لِلْمُؤْمِنِينَ.
1: Ey insanlar! Rabbinizden size bir öğüt, içinizdeki dertlere bir şifa, müminler için bir hidayet ve rahmet olan Kur'an gelmiştir.
0: يَخْرُجُ مِنْ بُطُونِهَا شَرَابٌ مُخْتَلِفٌ أَلْوَانُهُ فِيهِ شِفَاءٌ لِلنَّاسِ اِنَّ فِي ذَٰلِكَ لَآيَةً لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ.
1: Arıların karınlarından farklı renklerde içecek çıkar. Onda insanlar için şifa vardır. Düşünen bir topluluk için elbette bunda ibret alınacak bir alamet vardır.
0: وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِلْمُؤْمِنِينَ.
1: Biz müminler için şifa ve rahmet olan Kur'an'ı indiriyoruz.
0: وَإِذَا مَرِضْتُ فَهُوَ يَشْفِينَ.
1: Hastalandığımda da bana sadece o şifa verir.
0: قُلْ هُوَ لِلَّذ۪ينَ آمَنُوا هُدًى وَشِفَاءٌ.
1: De ki, iman eden kimseler için o, Kur'an bir hidayet ve şifadır.
0: الْاَحَادِيثُ الشَّرِيفَةِ بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ. اِنَّ اللّٰهَ وَمَلَائِكَتَهُ يُصَلُّونَ عَلَى النَّبِيِّ يَا اَيُّهَا الَّذ۪ينَ آمَنُوا صَلُّوا عَلَيْهِ وَسَلِّمُوا تَسْلِيمًا.
1: Sonsuz rahmet sahibi, Rahman olup daima merhamet eden Rahim Allah'ın adıyla. Allah ve melekleri peygamberi hayırla yad ediyor. Ey müminler, siz de onu hayırla yad edip ona dua edin. Onun için esenlik dileyin.
0: Allahümme salli ala Muhammedin nebiyyil ummiyi ve ala ahli Muhammed.
1: Allah'ım, okuma yazmayla meşgul olmamış ümmi peygamber Muhammed Mustafa ile ailesinin şanını, şerefini yücelt.
0: Allahümme salli ala Muhammedin ve ala ahli Muhammed kema salleyte ala İbrahim ve ala ahli İbrahim inneke hamidun mecid.

0: اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد.
1: Allah'ın Hazreti İbrahim ve ailesinin şanını, şerefini yücelttiğin gibi Peygamber Efendimiz Muhammed Mustafa ve ailesinin şanını, şerefini de yücelt. Çünkü sen övgüye en layık, şerefi en yüce olansın. Allah'ım, Hazreti İbrahim ve ailesine bereket ihsan ettiğin gibi Peygamber Efendimiz Muhammed Mustafa ve ailesine de bereket ihsan eyle. Çünkü sen övgüye en layık, şerefi en yüce olansın.
0: Allahümme salli ala Muhammedin nebiyyi ve ezvacihi ummahatil mu'minin ve zürriyetihi ve ehli beytih kema sallayta ala ali İbrahim inneke hamidun mecid.
1: Allah'ım, Hazreti İbrahim'in ailesinin ve dostlarının şanını, şerefini yücelttiğin gibi Peygamber Efendimiz Muhammed Mustafa'nın, manevi annelerimiz olan eşlerinin, temiz neslinin ve aile fertlerinin de şanını, şerefini yücelt. Çünkü sen övgüye en layık, şerefi en yüce olansın.
0: Estağfirullahal-azim allazî lâ ilâhe illâhu el-hayyel-kayyûme ve etûbu ileyh. أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه.
1: Yüce Allah'tan beni bağışlamasını dilerim. Ondan başka ilah yoktur. O daima diridir. Daima insanların yararını gözetir. Ben de ona döner, ona sığınırım.
0: وجهت وجهي للذي فطر السماوات والأرض حنيفا وما أنا من المشركين إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا من المسلمين اللهم أنت الملك لا إله إلا أنت أنت ربي وأنا عبدك ظلمت نفسي واعترفت بذنبي فاغفر لي ذنوبي جميعا إنه لا يغفر الذنوب إلا أنت واهدني لأحسن الأخلاق لا يهدي لأحسنها إلا أنت واصرف عني سيئها لا يصرف عني سيئها إلا أنت لبيك وسعديك والخير كله في يديك والشر ليس إليك أنا بك وإليك تباركت وتعاليت أستغفرك وأتوب إليك.
1: Yüzümü gökleri ve yeri yoktan var eden Allah'a çevirdim. Ben Allah'ı tek ilah kabul ederim ve ona ortak koşanlardan değilim. Kıldığım namazlar, yaptığım ibadetler ve kestiğim kurbanlar, yaşadığım hayat ve zamanı geldiğinde tadacağım ölüm, bütün varlıkların sahibi ve koruyup kollayıcısı Allah içindir. Onun ortağı yoktur. Bana Allah'ı tek ilah kabul etmem emredildi. Ben de bu emre teslim olarak Allah'ı tek ilah kabul edenlerin en başındayım. Allah'ım, sen mutlak hakimiyet sahibisin. Senden başka ilah yoktur. Sen benim Rabbimsin. Bütün ihtiyaçlarımı gideren ve beni koruyup kollayansın. Ben de senin kulunum. Nefsime uyup kendime yazık ettim. Günahlarımı itiraf ediyorum. Artık benim bütün günahlarımı bağışla. Çünkü günahları ancak sen bağışlarsın. Beni güzel huylara meylettir. Çünkü beni bunlara ancak sen meylettirebilirsin. Beni kötü huylardan uzak tut. Çünkü beni bunlardan ancak sen uzak tutabilirsin. Senin davetine uyup gönül rızasıyla ve memnuniyetle huzuruna geldim. Bütün hayırlar senin elindedir. Kötülükler sana yol bulamaz. Ben senin için varım ve sana kavuşacağım. Sen yücesin ve bereket kaynağısın. Sana tövbe edip senden bağışlanma diliyorum.
0: Allahümme ente Rabbi la ilahe illa ent. Halaktani ve ana abduk. Ve ana ala ahdike ve va'dike mestata'at. A'udhu bike min şerri ma sana'at. Abu'u leke bi ni'metike alayya ve abu'u bi zenbi. فَغْفِرْ لِي فَاِنَّهُ لَا يَغْفِرُ الذُّنُوبَ اِلَّا اَنْتِ
1: Allah'ım, sen benim Rabbimsin. İhtiyaçlarımı gideren, beni koruyup kollayansın. Senden başka ilah yoktur. Beni sen yarattın. Ben senin kulunum. Gücüm yettiği kadar seni tek ilah tanıyacağıma dair verdiğim söze bağlıyım. Kötü şeyler yapmış olmaktan sana sığınırım. Bana lütfettiğin sayısız nimetlerin farkındayım. İşlediğim günahların da farkındayım. Beni bağışla. Çünkü günahlarımı ancak sen bağışlayabilirsin.
0: Allahümme inni a'udhu bike minel hemmi vel hazan ve a'udhu bike minel aczi vel kesel ve a'udhu bike minel cubni vel buhl ve a'udhu bike min galabetid deyni ve kahrir rical.
1: Allah'ım, her türlü keder ve üzüntüden sana sığınırım. Her türlü çaresizlik ve tembellikten sana sığınırım. Her türlü korkaklık ve cimrilikten, eli sıkı olmaktan sana sığınırım. Borç yükü altında ezilmekten ve zorba insanların baskısı altında kalmaktan sana sığınırım.
0: Allahümme inni a'udhu bike minel keseli vel harami vel mağrami vel me'sem. Allahümme inni a'udhu bike min azabin nari ve fitnetin nari ve azabil kabr. Ve şerri fitnetil gina ve şerri fitnetil fakri ve min şerri fitnetil mesihid deccal.
1: Allah'ım, her türlü tembellikten, bunaklıktan, borç yükü altında ezilmekten, günah altında kalmaktan sana sığınırım. Allah'ım, cehennem azabından ve sıkıntısından, kabir azabından, zenginliğin getireceği badirelerden ve zenginlikle sınandığımda başarısız olmaktan, fakirliğin doğuracağı sıkıntılardan ve fakirlikle sınandığımda başarısız olmaktan, Mesih Deccal'in getireceği sıkıntılardan ve Deccal'le sınandığımda başarısız olmaktan sana sığınırım.
0: Allahümme inni a'udhu bike min azabi cehenneme ve min azabil kabr ve min fitnetil mahya vel memat ve min şerri fitnetil mesihid deccal.
1: Allah'ım, cehennem azabından, kabir azabından, hayatın ve ölümün getireceği sınavlarda, Mesih Deccal karşısındaki sınavda başarısız olmaktan sana sığınırım.
0: Allahümme ba'id beyni ve beyne khatayaya kema ba'adte beynel meşriki vel meğrib. Allahümme nakkini minel khataya kema yunakka thawbul abyadu minel denes. Allahümme gsil khatayaya bil ma'i ve thalci vel barad.
1: Allah'ım, doğuyla batıyı birbirinden uzak kıldığın gibi beni de hataya düşmekten uzak tut. Allah'ım, beyaz elbise kirlerinden nasıl arındırılırsa beni de hatalarımdan öyle arındır. Allah'ım, hatalarımı bemberrak, dupduru suyla yıkayıp beni arındır.
0: La ilahe illallah vahdehu la şerike leh. Lehul mulku ve lehul hamdu ve hu ala kulli şeyin kadir. Allahümme la mani'a lima a'tayt ve la mu'atiye lima mena'at. Ve la yenfa'u zel ceddi minkel cedd.
1: Allah'tan başka ilah yoktur. O tektir. Onun ortağı yoktur. Hükümranlık ancak O'nundur. Bütün övgü, teşekkür ve takdirler O'nadır. O'nun sonsuz gücü her şeye yeter. Allah'ım, senin verdiğini engelleyebilecek biri olmadığı gibi, engellediğini verebilecek biri de yoktur. Senin yüce buyruğun karşısında makam ve servet, ahirette sahibine fayda vermez.
0: La ilahe illallah vahdehu la şerike leh. لَهُ الْمُلْكُ وَلَهُ الْحَمْدُ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ لَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللَّهِ لَا إِلَٰهَ إِلَّا اللَّهُ وَلَا نَعْبُدُ إِلَّا إِيَّاهُ لَهُ النِّعْمَةُ وَلَهُ الْفَضْلُ وَلَهُ الثَّنَاءُ الْحَسَنُ لَا إِلَٰهَ إِلَّا اللَّهُ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ وَلَوْ كَرِهَ الْكَافِرُونَ
1: اللَّهْتَن başka ilah yoktur. O tektir. Onun ortağı yoktur. Mutlak hükümranlık ancak O'nundur. Bütün övgüler, teşekkür ve takdirler O'nadır. O'nun sonsuz gücü her şeye yeter. Güç ve kudret ancak Allah'ın elindedir. O'ndan başka ilah yoktur ve biz ancak O'na ibadet eder, O'na kulluk ederiz. Bütün nimetler O'na aittir, bütün lütuflar O'na aittir. Bütün güzel övgü ve teşekkürler O'nadır. Allah'tan başka ilah yoktur. İnkar edenler, bu hakikati kabul etmeyenler hoşlanmasa bile biz, bütün samimiyetimizle böyle inanırız.
0: Subhanallahi velhamdülillahi ve la ilahe illallah vallahu ekber ve la havle ve la kuvvete illa billahil aliyyil azim.
1: Allah eksiksiz

0: her türlü eksiklikten uzak ve münezzehtir.
1: Subhanallahi adada halqi. Subhanallahi adada halqi. Subhanallahi adada halqi.
0: Yarattığı bütün mahlukat sayısınca ilan ederim ki Allah her türlü eksiklikten uzak ve münezzehtir.
1: Subhanallahi rida nefse. Subhanallahi rida nefse. Subhanallahi rida nefse.
0: O razı oluncaya kadar ilan ederim ki Allah her türlü eksiklikten uzak ve münezzehtir.
1: Subhanallahi zinata arşe. Subhanallahi zinata arşe. Subhanallahi zinata arşe.
0: Arşı ağırlığınca ilan ederim ki Allah her türlü eksiklikten uzak ve münezzehtir.
1: Subhanallahi midada kelimatih. Subhanallahi midada kelimatih. Subhanallahi midada kelimatih.
0: Sözleri sayısınca ilan ederim ki Allah her türlü eksiklikten uzak ve münezzehtir.
1: Subhanallahi adada ma halaka fissemâ ve subhanallahi adada ma halaka fil ard ve subhanallahi adada ma halaka beyne zâlik ve subhanallahi adada ma huve hâlik ve allahu ekberu mislu zâlik velhamdülillahi mislu zâlik ve la ilahe illallahu mislu zâlik ve la havle ve la kuvvete illa billahi mislu zâlik.
0: Gökte yarattığı mahlukat sayısınca ilan ederim ki Allah her türlü eksiklikten uzak ve münezzehtir. Yerde yarattığı mahlukat sayısınca ilan ederim ki Allah her türlü eksiklikten uzak ve münezzehtir. Gökle yer arasında yarattığı mahlukat sayısınca ilan ederim ki Allah her türlü eksiklikten uzak ve münezzehtir. Yaratacağı mahlukat sayısınca ilan ederim ki Allah her türlü eksiklikten uzak ve münezzehtir. Bir bu kadar da ilan ederim ki Allah en büyüktür. Bir bu kadar da ilan ederim ki bütün övgü, teşekkür ve takdirler Allah'adır. Bir bu kadar da ilan ederim ki Allah'tan başka ilah yoktur. Bir bu kadar da ilan ederim ki güç ve kudret ancak Allah'ın elindedir.
1: Bismillahillazi la yadurru ma'asmihi şey'un fil ardı ve la fissemâi ve huves semî'ul alîm. Bismillahillazi la yadurru ma'asmihi şey'un fil ardı ve la fissemâi ve huves semî'ul alîm. Bismillahillazi la yadurru ma'asmihi şey'un fil ardı ve la fissemâi ve huves semî'ul alîm.
0: Her işe Allah'ın adıyla başlarım. O Allah ki ismi anıldığında yerde ve gökte hiçbir varlık zarar veremez. Çünkü o her şeyi işitir, her şeyi bilir.
1: Radiyetu billahi rabba ve bil islami dina ve bi Muhammedin nebiyya. Radiyetu billahi rabba ve bil islami dina ve bi Muhammedin nebiyya. Radiyetu billahi rabba ve bil islami dina ve bi Muhammedin nebiyya.
0: Ben Rab olarak Allah'ı, din olarak İslam'ı, peygamber olarak Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellemi benimseyip razı oldum.
1: Hasbiyallahu la ilahe illahu aleyhi tevekkeltu ve huve rabbul arşil azim. Hasbiyallahu la ilahe illahu aleyhi tevekkeltu ve huve rabbul arşil azim. Hasbiyallahu la ilahe illahu aleyhi tevekkeltu ve huve rabbul arşil azim. Hasbiyallahu la ilahe illahu aleyhi tevekkeltu ve huve rabbul arşil azim. Hasbiyallahu la ilahe illahu aleyhi tevekkeltu ve huve rabbul arşil azim. Hasbiyallahu la ilahe illahu aleyhi tevekkeltu ve huve rabbul arşil azim. Hasbiyallahu la ilahe illahu aleyhi tevekkeltu ve huve rabbul arşil azim.
0: Allah bana yeter. Ondan başka ilah yoktur. Ben ona güvenip dayandım. Büyük arşın sahibi odur.
1: Allahumme ecirni minen nar. Allahumme ecirni minen nar. Allahumme ecirni minen nar. Allahumme ecirni minen nar. Allahumme ecirni minen nar. Allahumme ecirni minen nar. Allahumme ecirni minen nar.
0: Allah'ım beni cehennemden kurtar.
1: سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك.
0: Allah'ım senin her türlü eksiklikten uzak ve münezzeh olduğunu açıkça ilan

0: ilan eder, seni över, sana teşekkür ederim. Bilir ve açıkça ilan ederim ki senden başka ilah yoktur. Senden bağışlanma diler, sana yönelip tövbe ederim.
1: فَسُبْحَانَ اللّٰهِ حِينَ تُمْسُونَ وَحِينَ تُصْبِحُونَ وَلَهُ الْحَمْدُ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَعَشِيًّا وَحِينَ تُظْهِرُونَ يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي ويحيي الأرض بعد موتها وكذلك تخرجون.
0: Akşama kavuştuğunuzda, sabaha çıktığınızda deyin ki Allah her türlü eksiklikten uzak ve münezzehtir. Göklerde ve yerde, gece gündüz bütün övgü ve teşekkürler ancak O'nadır. O diriden ölüyü, ölüden de diri çıkarır. Cansız bir haldeyken yeryüzünü canlandırır. Ey insanoğlu, sizin diriltilip topraktan çıkarılmanız da bu şekilde olacaktır.
1: El esmaul husna. Bismillahirrahmanirrahim. Ve lillahi'l esmaul husna fed'uhu biha.
0: El esmaul husna. Sonsuz rahmet sahibi, Rahman olup daima merhamet eden Rahim Allah'ın adıyla. En güzel ve mükemmel isimler Allah'ındır. Öyleyse bu isimlerle Allah'a dua edip ondan isteyin.
1: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن لله 99 اسما 100 إلا واحدة من أحصاها دخل الجنة.
0: Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu ki Allah'ın 99 ismi vardır ki bunları iyice belleyip ona göre hayatına çeki düzen veren cennete girer.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Huvallahu'llezî lâ ilâhe illâ hu. Errahmanurrahimul melikul kuddusus selam. El mu'minul muheyminul azizul cebbarul mutekebbir. El hâliqul bâriul musavvir. الغفار القهار الوهاب الرزاق الفتاح العليم القابض الباسط الخافض الرافع المعز المذل السميع البصير الحكم العدل اللطيف الخبير الحليم العظيم الغفور الشكور العلي الكبير الحفيظ المقيت الحسيب الجليل الكريم الرقيب المجيب الواسع الحكيم الودود المجيد الباعث الشهيد الحق الوكيل القوي المتين الولي الحميد المحصي المبدئ المعيد المحيي المميت الحي القيوم الواجد الماجد الواحد الصمد القادر المقتدر المقدم المؤخر الأول الآخر الظاهر الباطن الوالي المتعالي البر التواب المنتقم العفو الرؤوف مالك الملك ذو الجلال والإكرام المقسط الجامع الغني المغني المانع الضار النافع النور الهادي البديع الباقي الوارث الرشيد الصبور الحمد لله الذي أحيانا بعدما أماتنا وإليه النشور.
0: Sonsuz övgü, teşekkür ve takdir Allah'adır. Bizler hayat sahibi değilken bize hayat verdi. Sonunda dönüp varacağımız yerde ancak onun huzurudur.
1: Allahumma bika asbahna ve bika emseyna ve bika nahya ve bika namutu ve ileyken nuşur.
0: Allah'ım, senin lütfunla sabaha çıkar, senin lütfunla akşama kavuşuruz. Senin lütfunla yaşar, senin lütfunla ölürüz. Sonunda dönüp varacağımız yerde ancak senin huzurundur.
1: Asbahna ve asbahal mulku lillahi rabbil alemin. Allahümme inni es'eluke khayra hazel yevm, fethahu ve nasrahu ve nurahu ve bereketahu ve hudah, ve a'udhu bike min şerri ma fihi ve şerri ma ba'dah.
0: Kainatın idaresinin, onun sahibi ve koruyup kollayıcısı Allah'a ait olduğunu kabul ve ikrar ederek sabaha çıktık. Allah'ım, ben senden başlangıcıyla, yardımıyla, nuruyla, bereketiyle ve hidayetiyle bugünün getireceği hayırları, iyilikleri isterim. Gerek gün içinde, gerek sonrasında ortaya çıkacak şerlerden, kötülüklerden sana sığınırım.
1: Allahümme fâliq.

0: والإصباح وجاعل الليل سكنا والشمس والقمر حسبانا اقض عني الدين وأغنني من الفقر وأمتعني بسمعي وبصري وقوتي في سبيلك.
1: Karanlığı giderip sabaha aydınlatan, geceyi huzur ve sükunet vakti kılan, güneş ve ayı sabit bir düzende yaratan Allah'ım, borçlarımı ödemeyi nasip et. Fakirliği benden uzak tut. Kulağımı, gözümü, gücümü, kuvvetimi selamette kıl. Senin yolunda kullanmayı nasip et.
0: Allahümme ma asbaha bi min ni'metin fe minke vahdeke la şerike lek fe lekel hamdu ve lekel şükür.
1: Allah'ım, sabaha çıktığımda benimle olan her nimet sadece sendendir. O nimetin lütfedilmesinde senin ortağın yoktur. Öyleyse övgü, teşekkür ve takdirim sanadır.
0: Allahümme inni asbahtu uşhiduke ve uşhidu hamalata arşik ve melaiketeke ve cemi'a halkik enneke entallahu la ilahe illa ent ve enne Muhammeden abduke ve rasuluk.
1: Allah'ım, sabaha çıktığımda seni, arşını taşıyanları ve meleklerini, yarattığın bütün varlıkları şahit tutuyorum ki Allah sadece sensin. Senden başka ilah yoktur. Peygamberimiz Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem senin kulun ve resulündür.
0: La ilahe illa ente subhaneke inni kuntu minezzalimin.
1: Allah'ım, senden başka ilah yoktur. Senin eksiksiz ve mükemmel olduğunu açıkça ilan ederim. Senin buyruklarına uygun davranmadığım takdirde ben kendine yazık edenlerden olurum.
0: Allahümme Rabbena atina fi'd-dünya hasene ve fi'l-âhireti hasene ve qina azâben-nâr.
1: Allah'ım, ey Rabbimiz, bize dünyada iyilik ve güzellikler ver. Ahirette de güzellikler ver. Bizi cehennem azabından koru.
0: Ya mukallibel kulûb, sabbit kalbi ala dinik.
1: Ey kalpleri evirip çeviren Allah'ım, kalbimi senin dinin üzere sabit kıl, dininden ayırma.
0: Allahümme inni a'udhu bike minel kufri vel fakri ve azabil kabr.
1: Allah'ım, buyruklarını kabul etmeyerek inkara düşmekten, fakir kalmaktan ve kabir azabına uğramaktan sana sığınırım.
0: Allahümme fatiras semavati vel ard, alimel gaybi ve şehade, rabbe kulli şeyin ve melikeh. Eşhedü en la ilahe illa ent. Eûzu bike min şerri nefsî ve şerri şeytânî ve şirkih.
1: Allah'ım, gökleri ve yeri yoktan var edensin. Görüneni, görünmeyeni bilensin. Her şeyin sahibi, koruyup kollayıcısı ve hükümranısın. Seni şahit tutuyorum ki senden başka ilah yoktur. Benden doğabilecek kötülüklerden, şeytanın yapabileceği kötülüklerden ve şirke düşürmesinden, beni kıskacına almasından sana sığınırım.
0: Allahümme inni es'aluke l'afiyete fi'd-dünya ve'l-âhire. Allahümme inni es'aluke l'afve ve'l-afiyete fi dini ve dünyaya ve ehli ve mali. Allahümme estur avrati ve amin ravati. Allahümme ahfazni min beyni yedeyye ve min khalfi ve an yemini ve an şimali ve min fawqi ve a'udhu bi'azametike en ugtale min tahti.
1: Allahım, senden dünyada ve ahirette selamet ve kurtuluş istiyorum. Allah'ım, senden dinim, dünyam, aile fertlerim ve malım hakkında bağışlanma, selamet ve kurtuluş diliyorum. Allah'ım, kusurlarımı ortaya dökme. Beni korkularımdan emin kıl. Allah'ım, beni önümden ve arkamdan, sağımdan ve solumdan, üzerimden gelebilecek kötülüklerden koru. Altımdan gelebilecek kötülüklere karşı gafil yakalanmaktan da senin büyüklüğüne, azametine sığınırım.
0: Allahümme afini fi bedeni, Allahümme afini fi sem'i, Allahümme afini fi basari, la ilahe illa ent.
1: Allah'ım, bedenime sağlık ver ki sana olan kulluk görevimi layıkıyla yerine getirebileyim. Kulaklarıma sağlık ver Allah'ım. Gözlerime sağlık ver Allah'ım. Bu sayede senin bana olan lütuflarını hakkıyla düşünüp anlayabileyim. Senden başka ilah yoktur.
0: Allahümme inni a'udhu bike minel kufri vel fakr. Allahümme inni a'udhu bike min azabil kabr. La ilahe illa ent.
1: Allah'ım, iman ettikten sonra inkara düşmekten, fakir ve muhtaç kalmaktan sana sığınırım.

0: Allah'ım, kabirde azaba uğramaktan, kabir azabına düşürecek şeylerden sana sığınırım. Senden başka ilah yoktur.
1: Allahümme rahmeteke arju, fela tekilni ila nefsi tarfata ayn, ve aslih li şe'ni kulleh, la ilahe illa ent.
0: Allah'ım, tek istediğim senin rahmetindir. Beni bir an bile yalnız bırakma. Her halimi düzgün eyle. Senden başka ilah yoktur.
1: Allahümme inni es'eluke bi enne lekel hamd. La ilahe illa entel mennan. Bedi'us semavati vel ard. Ya zel celali vel ikram. Ya hayyu ya kayyum.
0: Allah'ım, her türlü övgü, şükür ve takdire layık olan sensin. Ne istiyorsam sadece senden istiyorum. Senden başka ilah yoktur. Daima lütufta bulunan, bol bol nimet veren sensin. Gökleri ve yeri yoktan var eden sensin. Ey gerçek yücelik ve ikram sahibi Allah'ım. Ey daima diri olan, her şeyi idare eden Allah'ım. Lütfunu esirgeme.
1: Allahümme a'udhu bi ridâke min sahatik ve bi muafâtike min ukûbetik. وأعوذ بك منك لا أحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك.
0: Allah'ım, bana gazap etmenden razı olmana sığınırım. Allah'ım, beni cezalandırmandan selamette kılmana sığınırım. Ben her şeyden sana sığınırım. Ben seni hakkıyla övemem. Sen kendini nasıl övmüşsen öylesin.
1: Allahümme Rabbena ve Rabb kulli şey. Ana şehidun enneke entel Rabb vahdek. لا شريك لك اللهم ربنا ورب كل شيء أنا شهيد أن محمدا عبدك ورسولك اللهم ربنا ورب كل شيء أنا شهيد أن العباد كلهم إخوة اللهم ربنا ورب كل شيء اجعلني مخلصا لك وأهلي في كل ساعة في الدنيا والآخرة يا ذا الجلال والإكرام اسمع واستجب الله أكبر الأكبر اللهم نور السماوات والأرض الله أكبر الأكبر حسبي الله ونعم الوكيل الله أكبر الأكبر.
0: Ey bizim ve her şeyin sahibi, koruyup kollayıcısı olan Allah'ım. Ben senin tek Rab olduğuna, ortağın bulunmadığına şahidim. Ey bizim ve her şeyin sahibi, koruyup kollayıcısı olan Allah'ım. Ben Muhammed Mustafa'nın senin kulun ve Resulün olduğuna inandım. Ey bizim ve her şeyin sahibi, koruyup kollayıcısı olan Allah'ım. Ben bütün kullarının kardeş olduğuna şahidim. Ey bizim ve her şeyin sahibi, koruyup kollayıcısı olan Allah'ım. Beni ve ailemi dünyada ve ahirette her an sana karşı samimi eyle. Ey yücelik ve ikram sahibi Allah'ım, duamı duy ve isteklerimi lütfeyle. Tam anlamıyla en büyük olan Allah'tır. Ey göklerin ve yerin nuru olan Allah'ım, tam anlamıyla en büyük olan Allah'tır. Allah bana yeter, o ne güzel vekildir. Tam anlamıyla en büyük olan Allah'tır.
1: Allahümme inni es'eluke ilmen nafi'a ve rizkan tayyiba وَعَمَلًا مُتَقَبَّلًا
0: Allah'ım, ben senden faydalı bilgi, helal ve temiz rızık, kabul edeceğin amel isterim. Bana lütfeyle.
1: Allahümme a'inni ala zikrike ve şükrike ve husni ibadetik.
0: Allah'ım, seni zikretmede, sana şükretmede ve sana güzelce kulluk etmede bana yardım et.
1: Allahümme ce'alni u'zimu şükrek ve ukfiru zikrek ve ettebi'u nasihatek. وَأَحْفَظُ وَصِيَّتَكَ
0: Allah'ım, beni sana çokça şükreden, seni çokça zikreden, senin öğütlerine bağlı kalan ve senin emirlerini tutan bir kul eyle.

0: ahad.
1: Sonsuz rahmet sahibi, Rahman olup daima merhamet eden Rahim Allah'ın adıyla. De ki, Allah tektir. Hiçbir şeye muhtaç olmayıp her şeyin ihtiyacını karşılayabilir.

0: hasad.
1: Sonsuz rahmet sahibi Rahman olup daima merhamet eden Rahim Allah'ın adıyla. De ki, sabah aydınlığının Rabbine sığınırım. Yarattığı şeylerin şerrinden, gece çöktüğünde ortaya çıkan zifiri karanlığın şerrinden, büyü yapmak için düğümlere üfleyenlerin şerrinden, haset ettiğinde hasetçinin şerrinden.

0: Sonsuz rahmet sahibi, Rahman olup daima merhamet eden Rahim Allah'ın adıyla. De ki, sığınırım insanların Rabbine, insanların hükümranına, insanların ilahına, hep sinsice sokulan, sürekli vesvese veren şeytanın şerrinden. O ki, insanların kalbine vesvese verip durur, hem cinlerden olur, hem insanlardan.
1: Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Kim sabah namazını cemaatle kıldıktan sonra güneş doğuncaya kadar Allah'ı zikrederek bekler ve iki rekat namaz kılarsa hac ve umre sevabı kazanır. Dua vakti sabahın en bereketli zamanlarından işrak vaktine kadar. Akrada.

Kahve molası. Bir fincan kahvenin 40 yıllık hatırı vardır diyerek kahve molası veriyoruz. İçten, keyifli ve seçkin misafirlerimizle yapacağımız kahve molamıza hepinizi davet ediyoruz. Ağızda tat, ruhta canlanma, yüzde tebessüm, gönülde muhabbet. Kahve molası, Perşembe ve Cumartesi 16.15'te Akra'da.

0: bir çocuk akıl ve bali olacak çağa geldiği zaman, hani 7 yaşında namazı emredin, 10 yaşındayken kılmazsa, inat ederse zorlayın, o namazı alıştırın, akıl bali olduğu zaman artık sevabı günahı kendisine yazılmaya başlayacak, ona alışkanlık olarak hazırlayın diyordu Peygamber Efendimiz. Ben de demiştim ki bakın, demek ki çocuklarımıza akıl bali olmadan önce, yani 7 yaşında 10 yaşına kadarki zaman içinde, ilkokul çağında sevapları günahları hepsini belletmeliyiz. Şunlar şunlar şunlar sevap, vazife, farz. Şunlar şunlar şunlar günah. Bunları da yapmamak lazım diye çocuklara öğretmemiz lazım. Ondan sonra günaha girmesin diye.
1: Akra, akra.

0: konusunda uzmanlar bilgi ve önerilerini paylaşıyor. Az, öz, etkili. 2 dakika.
1: Televizyonun dil üzerinde olumsuz bazı etkilerini görüyorum. Doğrusu televizyon seyretmiyorum, seyredemiyorum. Dil açısından, üslup açısından çok gerçekten kötü diye değerlendirebileceğim programlar var. Günümüzün gençliğinin ağzında güzel dilin ne yazık ki uzatıla yayıla konuşulan zevksiz, ahenksiz bir dil haline geldi. Toplumun geneline baktığımız zaman gözlemlemek mümkün. Bu dili sizlerin çok iyi konuşması lazım. Çünkü sizler çocuklarınızı yetiştireceksiniz. Onların üslubunun temellerini anneler atacak. Bu sebeple annelerle konuştuğumuzda şu şikayetle bana geliyorlar. Diyorlar ki konuşmayan bir nesil. Çocuklarımız konuşmuyor. Yani dilin, üslubun bozulmasının yanı sıra düşünüyorum ki televizyon insanları yalnızlaştırdı. Şimdiki çocukların anneleri, babaları televizyon, bilgisayar oldu ne yazık ki. Gençlerimiz için ve gelecek nesiller için ben ciddi anlamda kaygılıyım. Ve bazı programlarda böyle fark ettiğim bir şey var ki, 10 kez bir kelimeyi yanlış telaffuz edilmiş halde duyarsanız 11. kez siz de kullanırsınız. Mesela geçtiğimiz gün, geçtiğimiz hafta, geçtiğimiz yıl, efendim biz geçmiyoruz, zaman geçiyor. Biz önceden buna geçen yıl, geçen hafta, geçen gün, geçen bayram der. Duyduğumuz, dinlediğimiz kelimeler, o yanlış kelimelerle, yanlış vurgularla konuşuyoruz. İletişimde dili kullanmak çok ayrı bir beceri ve kimlik göstergesi. Her birimizin bir üslubu, bu dili en güzel haliyle kullanma arzusu, kaygısı olmalıydı. Ama ne yazık ki yok. Bilmiyorum, hikaye çok, sıkıntı çok. Ama işte üzerimize düşen noktasında anneler babalar duyarlı olsunlar. Her program seyredilmez. İşte üslup açısından değerlendirirlerse çok iyi olur. Sorsanız kimsenin zamanı yok. Kitap okumaya vakit yok. Ama televizyon 7-8 saat seyredilen bir ülke burası. Yani daha duyarlı, daha dikkatli. Üslubumuz her şeydir. Dolayısıyla

0: Biz konuştuğumuz zaman bütün mazimizi ve kendimizi ifade ederiz, zevklerimiz dile gelir. Ama ne yazık ki toplumda sığ konuşmalar ve sığ hayatlar yaşanıyor. Onun için yani evet, bize düşen çok şey var.
1: İki dakika. Az, öz, etkili. Yol arkadaşım Akra hep yanımda.

Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Başına gelen bir musibetten dolayı hiç kimse ölümü istemesin. Mutlaka bir şey istemek durumundaysa, Allah'ım benim için yaşamak hayırlıysa beni yaşat. Ölüm hayırlıysa canımı al desin.

Mobil. Sizi dinliyoruz. Görüş, öneri ve fikirleriniz bizim için çok değerli. Akra Mobil hattımız 501 630 30 30.

0: Mesajınız var.
1: Rahman ve Rahim Allah'ın adıyla. O müminler, tevbe edenler, ibadet edenler, hamd edenler, oruç tutanlar, rükû edenler, secde edenler, iyiliği emredip kötülükten vazgeçirmeye çalışanlar ve Allah'ın sınırlarını koruyanlardır. İşte böyle müminlere cenneti müjdele.

bizim yaratılıştan gayemiz Allah'a kulluk etmek. Yani Allah ne emrediyorsa Allah'ın emrettiği şeyleri emrettiği vecih ile yapmak. Hayatın her faaliyetinde, gecemizde, gündüzümüzde, gençliğimizde, yaşlılığımızda, bekarlığımızda, evliliğimizde, her zaman, her yerde Allah'ın rızasını düşünmek. Kulluk bu. Onun için bizim şeyimiz ilahi, ente maksudi, rızake matlubi sözüdür. Ne demek bu? Ya Rabbi, maksudum sensin, ben senin rızanı kazanmak istiyorum. Her işte düşündüğüm senin rızanı kazanmak. İşte bu kulluğu güzel yapmak lazım. Allah'ı önce tanımak lazım. Tanışmadan efendim gafil, efendim yabancı kalmamak lazım. Tanıdıktan sonra zaten Allah kendisini tanıttırırsa, yani marifetullah sahibi kılarsa kulunu, kul Rabbini tanıyan, bilen bir kul haline gelirse muhabbetullah da hasıl olur. Yani Allah sevgisi içine dolar.

En büyük şükür sebebidir sağlık. En güzel duadır sağlıklı, sıhhatli, afiyetli bir ömür. Sağlıklı hayata dair önemli bilgiler ve merak edilenleri uzmanlarla konuşuyoruz. Sağlık, sıhhat ve afiyet Perşembe 14.15'te ve Cumartesi günü 13'te Akra'da.

0: Senin kudretinle sabahladık. Senin kudretinle akşamladık. Senin kudretinle yaşadık, öldük. En sonunda sana döndük.
1: Huzurlu bir yolculuk için Akra'ya kulak verin.

yerden ve gökten bizlere rızık verilir. Veren kimdir? Kanaat ve tevekkül edene rızkını veren kim? Dua ile istekte bulunana icabet eden kim? Veren Allah'tır. Duamıza icabet eden O. Nimetlerini hatırlamamızı, helal ve temiz şeylerden yememizi, O'na kulluk etmemizi, O'na şükretmemizi istemektedir. Bu ayetler de O'nun kelamıdır. Hangi yiyecekleri nasıl anmakta? Bize söylemekte, bize hatırlatmaktadır.

0: Rabbin bal arısına şöyle vahyetti: dağlardan, ağaçlardan ve halkın sizin için kurdukları çardaklardan göz göz evler edin. Sonra meyve ve çiçeklerden ye. Bunun için Rabbinin bal yapımı için kolaylıklar gösterdiği öğreti, yollarına boyun eğerek gir. Onların karınlarından rengarenk bir içecek, bal şerbeti çıkar ki insanlar için bir şifa kaynağıdır. Şüphesiz ki bunda düşünecek bir toplum için bir ibret ve Allah'ın kudretine işaret vardır. Müttakilere, Allah'ın emirlerine uygun yaşayan ve karşı gelmekten sakınanlara vaat edilen cennetin sıfatı şudur: İçinde hiç özelliği bozulmayan sudan ırmaklar, tadı hiç değişmeyen sütten ırmaklar, içenlere her an lezzet veren üzüm suyundan ırmaklar ve süzme baldan ırmaklar vardır. Ayrıca meyvelerin hepsi ve bir de Rablerinden mağfiret onlar içindir. Hiç bunlar o ateşte ebedi kalan ve bağırsaklarını parça parça kesen kaynar sudan içirilen kimseler gibi midir?
1: Yerden ve gökten bizlere rızık verilir. Veren kimdir? Kanaat ve tevekkül edene rızkını veren kim? Dua ile istekte bulunana icabet eden kim? Veren Allah'tır. Duamıza icabet eden O. Nimetlerini hatırlamamızı, helal ve temiz şeylerden yememizi, O'na kulluk etmemizi, O'na şükretmemizi istemektedir. Bu ayetler de O'nun kelamıdır. Hangi yiyecekleri nasıl anmakta? Bize söylemekte, bize hatırlatmaktadır.

Halim ve Kerim olan Allah'tan başka ilah yoktur. Büyük arşın Rabbi olan Allah'ı tesbih ederim. Hamd, alemlerin Rabbi olan Allah'a özgüdür. Allah'ım, senin rahmetini kazandıracak, bağışlamanı sağlayacak işler yapmayı, bütün iyiliklerden kazanç elde etmeyi ve bütün günahlardan emin olmayı dilerim. Beni günahlarla baş başa bırakma. Ancak sen bağışlarsın. Beni kederle baş başa bırakma. Ancak sen kurtarırsın. Beni rızana uygun olan ihtiyaçlara muhtaç halde bırakma. Ancak sen giderirsin. Ey merhametlilerin en merhametlisi.

Kahve molası. Bir fincan kahvenin 40 yıllık hatırı vardır diyerek kahve molası veriyoruz. İçten, keyifli ve seçkin misafirlerimizle yapacağımız kahve molamıza hepinizi davet ediyoruz. Ağızda tat, ruhta canlanma, yüzde tebessüm, gönülde muhabbet. Kahve molası Perşembe ve Cumartesi 16.15'te Akra'da.

0: zaman asla yalan söylemez. Hatta şaka yapsa bile yalan söylemez. Gerçeği latife olarak söyler. Mesela Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz buyurmuş ki ihtiyar kadınlar cennete girmeyecek. Söz doğru. Yani ihtiyar haliyle girmeyecek buyurmuş. Ondan sonra da açıklama yapmış. Genç bir sapasağlam efendim dipdiri canlı, sıhhatli, sağlıklı, sevimli bir kimse halinde olacak cennette diye buyurmuş. Yani yalandan şaka bile yok. Bir Nisan bile yok İslam'da. Efendim bir türlü yalan dolan, ondan sonra bir Nisan diyorlar. Yalan idmanı yapıyorlar. Yalan provası yapıyorlar. Öyle şey yok. Yani yalan söylemek yok İslam'da. Ama bir de mahkemede vallahi billahi tallahi Kur'an üzerine yemin ederim, namusum üzerine, vicdanım üzerine, kanun namına bilmem ne efendim biri yalan kıvırtıp efendim hukuku saptırırsa, efendim hakkı engellerse ya da mahkemede olmasa bile çarşıda, pazarda, efendim mahallede, evde, köyde, şehirde yemin ediyor. Vallahi şu şöyledir. Peki o halde bu mal senin mi? Evet benim, vallahi benim. Halbuki onun değil. Yalan söylüyor mesela. Yani böyle de olabilir. İlla mahkemede olma şartı yok. Bir yalan yeminle bir Müslümanın hakkını alan kimseye Allah cehennem ateşini vacip kılar ve ona cenneti haram kılar.
1: Haberimiz olmadı demeyin. Akra dinleyin.

Rahman ve Rahim Allah'ın adıyla. Rabbin kendisinden başkasına kulluk etmemenizi ve anaya babaya ihsanı, iyiliği ve güzel davranmayı emretti. Eğer onlardan biri veya her ikisi senin yanında ihtiyarlığa erişirlerse onlara öf bile deme. Onları azarlama ve onlara çok nazik ve tatlı söz söyle. Onlara merhametten dolayı alçak gönüllülük kanadını indir ve ey Rabbim, bunlar küçükken beni acıyıp yetiştirdikleri gibi sen de şimdi onlara acı ve esirge de.

Allah'ım, verdiğin nimetin yok olup gitmesinden, lütfettiğin afiyetin bozulmasından, ansızın vereceğin cezadan ve senin gazabını üzerime çekecek her şeyden sana sığınırım. Allah'ım, beni doğru yola ilet ve o yolda başarılı kıl.

0: İnciler. Sevgili Akra dinleyicileri, gönül dostu, alim Mehmet Zahit Kotku hocamızın sohbetlerinden derlediğimiz bölümü istifadenize sunuyoruz.
1: Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin vel akıbetin tekin. Salatu ve selamu ala seyyidina Muhammedin ve alihi ve sahbihi ecmaîn. İlemu eyyuhel ikhvan. En efdalel kitab kitabullah ve en efdalel hedi hedi Muhammedin sallallahu aleyhi ve sellem. Ve şerrel umur muhdesatuhâ ve külle muhdesin bid'a ve külle bid'atın dalâleha ve külle dalâletin fin nâr ve bis senedin muttasillen nebi sallallahu aleyhi ve sellem.
2: İzettebe'tüm el cenazete fela teclisu hatta tuda. Müslüm'ün de hadisinde. Cenazelere gidiyoruz. Cenazeleri götürdüğümüz vakit, şimdi cenazeler pek oluyor. Arabaya biniyoruz. Şimdi omzunda cenaze taşımak var artık. Halbuki her adımına bir günah, kebire affoluyor. Götürdüğümüz vakit de mezarlığa koyunca hemen oturmamalıdır. Hemen oturmamalıdır. Hatta tuda'a, o yerine konuncaya kadar ayakta bitirir. Yerine konur, üstü örtülü, ondan sonra herkes oturur, okuyan Kur'an'ları dinler. Yine Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'in edeplerinden bize bir edep veriyordu. اِذَا تَسَاءَبَ اَحَدُكُمْ فَالْيَدَهُ عَلَى فِيهِ Esnemeler geliyor tabii insana zaman zaman. Böyle bir esneme geldiği vakitte elinizi ağzınızı tutun da kendinizi aleme maskara yapmayınız. Buhari'nin de Müslim'in de diğer tabirinde rivayetiyle. Hepsi diye bazı çok kuvvetli ansıranlar olur. Yanındaki insanı değer ürkütür yani. Bunlar iyi şeyler değildir. Çünkü bunlardan da Cenab-ı Peygamber bizi men ediyor ki edebe riayetle şey yapınız. Tabi insanın elinden de gelmez. Bazen böyle hep şu demesi lazım gelir. Ama edebe riayet ne yaparsanız güzel olmaz. اِذَا تَخَوَّفَ اَحَدَكُمُ السُّلْطَانِ اللّٰهُمَّ رَبَّ السَّمَاوَاتِ السَّبْعِ رَبَّ الْعَرْشِ الْعَظِيمِ كُنْ لِي جَارًا مِنْ شَرِّ فِلَانِ Ya Rab beni filanın şerrinden muhafaza et diyerekten bu duayı okursun. Şeytandan ve insan. Ve onları tabi olanlardan. O zaman Allah Celle Ala seni onların şerrinden muhafaza eder buyur. Mühim şeylerden birisi şimdi adab-ı İslamiye'den. اِذَا تَرَكَ الْعَبْدِ الدُّعَاءَ لِلْوَالِدَيْنِ يَنْقَطُعُ عَنْهُ الرِّزْقِ Analarımız, babalarımız hepimizin var elhamdülillah. Bu analarımıza, babalarımıza vazifelerimizin başında gelen şeyin birisi 5 vakit namazın arkasında onların affı mağfiretini Cenab-ı Hak'tan istemek. Dünyada sağ iseler Ya Rabbi onların ömürlerini uzun et, vücutlarına afiyet ver diyerekten dua etmek vazifemizken bunu yapmadığımız takdirde yani ana babamıza dua etmediğimiz takdirde يَنْقَطِعُ عَنْهُ الرِّزْقِ Bundan rızık kat olur. Rızkı kesilir. Bu rızık iki türlüdür. Birisine rızkı maddi, birisine de rızkı manevi derler. Rızkı maddi, yiyeceğimiz, içeceğimiz şeyler. Manevi rızıklar da gönüllere gelen füyuzat-ı ilahiyedir. Gönüllere gelecek füyuzat-ı ilahiyeye mani olurlar. Gelmez sana feyzat. Ne kadar tesbih çekersen çek, ne kadar ne okursan oku, senin feyzin kesilmiştir. Yani ırmaktan değirmene gelen su başka tarafa gidiyor. Değirmene su gelmez artık. Değirmene su gelmeyince çat nasıl dönmez, buğdalar erimez, un olmazsa senin de maneviyatın gelmez, senden de hayır olmaz artık. Suyu gelmeyen değirmen niye döner? Hiçbir şey benzemez. İşte binaenaleyh manevi şeyler gelmeyince insan susuz değirmene döner vesaire. Onun için ana babaya son derece hürmet, saygı göstermek vazifemiz olduğu gibi ayrıca da onlar hakkında hayır dualar sağlarsa işte sıhhatlarına, afiyetlerine ölmüşlerse onların da mağfireti için Cenab-ı Hak'tan 5 vakit namazda dua etmek vazifelerimizin başında gelir. Hazreti Enes'ten. اِذَا تَزَوَّجَ اَحَدُكُمْ Cenab-ı Hak bizi yaratırken çift yaratmıştır. Erkekli kadınla. Binaenaleyh. Kadın erkeğe, erkekli kadına muhtaçtır. İki kimse evlendiklerini gördüğünüz vakitte siz onlara deyiniz ki بَارَكَ اللّٰهُ لَكَ وَبَارَكَ عَلَيْكَ Hanımın sana mübarek olsun. Bu sana da mübarek olsun. Sen de mübarek ol. Allah ömürlerinizi mübareklikle hayırlarla geçirsin diyerekten güzel güzel dağlarınız. Ya Rabbi bunun bana hayrını eserim. Bana şerre dokanmasın. Bu insanın, bu hayvanın bana şerre dokanmasın. Hayırlarını isterim Ya Rabbi diyerekten bir dua edeceksin. Buna benzer. İzâ teşehede ahadüküm namaz kıldık. Namaz kıldıktan sonra ettehiyyatü lillahi ve salavatüyü de okuduk. Okuduktan sonra hel yeteavvez min erba'in, dört şeyden Allah'a sığın diyor. Cenab-ı Peygamber ettehiyyatü okuduktan sonra dört şeyden Allah'a sığınacak. Neden? Evvela min azabı cehennem, cehennemin azabından Allah'a sığın. İki, ve azabil kabri, kabrin azabından da Allah'a sığın. İki, ve fitnetil mahya vel memat, dünya ve ahiret fitnelerinden de Allah'a sığın. Üç, sümme yed'u li nefsihi bima bedale. Ondan sonra nefsin için neler diyecekten, neler isteyecekten iste. Ama evvela bunu söyle. Birisi, cehennemin azabı. Allah cümlemizi muhafaza buyurur. Cehennem denince, Kur'an-ı Azimüşşan'da her zaman okuyoruz. Nar diyerekten. Cehennem adıyla da var. Ateş.

onun azabından dünyada da ahirette Allah-u Teala hepimizi muhafaza buyurdu. Bunun için 5 vakit namazın içerisinde Ya Rab bizi cehennemin azabından muhafaza eyle, emin eyle. Ahlaksız bir insan, kötülüklerle mülevves bir insanın yeri elbette cehennem olacak. Binaenaleyh cehenneme girmemek için benim ahlakımın güzel olmasını, kulluğumun da güzel olmasının bana nasip ettir. Ve azab-ül kabri, ikincisi de kabir azabıdır. Kabir azabı mühim bir azaptır. Allah muhafaza. Buna çok kimselerin aklı ermez. Binaenaleyh bu ahiret alemidir. Dünya alemi bitmiş, ahiret alemi başlamıştır. Bu ahiret aleminde ilk 5 tane sorgu vardır. Bu sorgulardan dolayı biz de cevap vermek mecburiyetindeyiz. Bu cevapları veremediğiniz takdirde azap muhakkak. Nasıl olur, nasıl olacağını bilmem. Bu azab-ı kabir muhakkak olacak. Ama dünyadaki azaba benzemez. Orada yatakta yatıyoruz. Hiç uykuda korkmadın mı sen? Uykuda korku görmedin mi hiç? Ne var, döven mi vardı seni? Sopalı mı vardı yanında? Hiç kimse yok ama bakıyorsun ter içerisinde uyanıyor insan. Titriyor korkudan, ay ay ay diyerekten. Bazı çıldırandan doldu Allah Hazreti'ye. Neden korksun? Hiç kimse yok burada seni korkutacak. Ama ruhu bir korku nasıl dünyadayken sabit oluyorsa ki uyku da ölümün bir eşidir. Uyuduktan sonra yatağımızda rahat yatıyoruz. Bu nereden geldi, bu tesir de bize böyle korkular veriyor. Bazıları da sevinçler verir. Sevinçler verince güzel ama korkular verilince bu korku nereden geliyor? İşte bu korku nereden geliyorsa o kabirdeki azap da oradan gelecek. Onun için Allah-u Teala cümlemizi muhafaza etsin de ahiret o. Çünkü İslam gaybları iman ile İslam olur. Gaybe inanmadıkça İslam olamaz. Halbuki Allah'a imanda gayb dediğimiz adı gayıptır ama gayb demek de biraz müşkül bir şey oluyor. Çünkü Allah-u Teala bize bir göz vermiş, bir de feraset vermiş, idrak ve kabiliyetini vermiştir. Hiç mektebe gitmesen, hiç okumuş olmasan, hiç kimseyle de temasın olmasa senin bu gözünle şu kainatı gördüğün vakitte Allah'ı tanıman lazım. Bakar ki insan o hudutsuz bir sema, yıldızlarıyla, yerleriyle, gökleriyle, etrafıyla düşünür insan. Düşünmesiyle Allah'ı pekala bulur. Allah'ı pekala bulur. Başka kitap okumaya, vaaz dinlemeye, nasihat dinlemeye lüzum da yoktur yani. Mütefekkir bir insan, ibretli bir insan, kainata bakınca, kainat kitabından okuyunca Allah, la ilahe illallah demek mecburiyetine kalır Muhammed. Bunun için gözlere çok dikkat etmeli. Onun bakışlarına riayet etmeli. İbret nazarıyla bakmalı her şeye. Ki Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem de burada buyurduğu gibi cehennem azabından, kabrin azabından, dünya ve ahiret fitnelerinden ki her gün o gözümüzün önündedir bunları. Söylemeye de lüzum yok. İnsanı tanımak için insanda ferasetin olması, idrakin olması lazım ki ya bu yol iyi yol değil, bu adam iyi adam değil diyebilsin, anlayabilsin onu. اِذَا تَعَلَّمْتَ بَابًا مِنَ الْاِمْ Çünkü idrakler, idrakların gelişmenin kainata baktığı Allah'ı anladık ama kafi değil kadar. Onun gelişmesi lazım. Gelişmesi için de ilme ihtiyacımız var. Ya baktık bu mülkün sahibi var. Çünkü şu camiyi, işte basit 4 duvardan bir kubbeden ibaret. Kim gelse dese ki bu tabiatın eseridir diyerek de hiç inanan olur mu? Hiç inanan olur mu? Bu tabiatın eseridir. İşte vaktiyle rüzgar gelmiş, kar yağmış, taş yağmış, böyle olmuş deseler. İnanan bir adam bulabilir misiniz? Deli bile inanmaz. Deli bile inanmaz. Bu ufacık caminin bir adam tarafından yapıldığına aklımız erer de koskoca kainatçı. Sen bir eve hatta başındaki takke bile tabiatın eseri deseler ufacık bir şey işte. İnanır mısın? Buna inanmayan insan bu varlık tabiatın eseridir dediği vakitte deliden daha bir delidir o. Onun için ilme ihtiyacımız var. Anladık. Göklerin sahibi, yerlerin sahibi Allah. Bakıyoruz bunlar sahipsiz değil. Anladık ama bunu geliştirmek için ilme ihtiyacımız var. Bundan dolayı اِذَا تَعَلَّمْتَ بَابًا مِنَ الْاِلْمِ İlimden bir ilim öğreniyorsun. İlimden bir ilim öğrenmek كَانَ خَيْرًا لَكَ مِنْ اَنْ تُصَلِّ اَلْفَا رَكْعَةٍ تَطَوَّنْ Nafile olarak 1000 rikat namaz kılmaktansa bir mesele-i dini öğrenmek daha hayırlıdır. Hayırlıdır. Bir mesele-i dini öğrenmek 1000 rikat namaz kılmaktan tatavu nafile namaz kılmaktan hayırlıdır. Bunun için bilme ne kadar büyük payeler verilmiş. Bilme ne kadar büyük. Bu وَاِذَا عَلَّمْتَ النَّاسِ Bunu öğrendin kendin. وَاِذَا عَلَّمْتَ النَّاسِ Bir de öğretiyorsun arkadaşlardan. Kardeşlerimize öğretiyoruz.
öğrettiği vakitte humillebihi evlem yu'med. İster amel etsinler, isterse amel etmesinler. Etmesinler. Fevve hayrun leke min elfe raketin tusalliha tutavva mütekabbelete. Kabul olunmuş hem de. Kabul olunmuş 1000 rekat namazdan daha hayırlıdır kardeşlerine öğrendiğini öğretmek. Binaenaleyh bununla hepimiz mükellefiz. Bir taraftan öğreneceğiz, diğer taraftan da öğretmeye çalışacağız. Bunun için insan memleket memleket gezer, komşu komşu gezer. Halbuki bizim komşularımızdan da haberimiz yok. Evimizin yanındaki komşudan haberimiz yok. Bu komşuya gidiyoruz da gidip de ne yapıyorsun komşu, hatırı nasıldır, iyi misin, kötü müsün demeye tenezzül de etmiyoruz. Ne o bize gelir ne biz de ona gideriz. Allah cümlemizi affetsin. Tevfikat zamanı aziyetine mesesin. Sevdiği ve razı olduğu kullarına arasında kabul etsin. Hayat fani. Hayat fani. Herkes geldiği gibi gidecek. Burada Allah'ını tanıyıp da gitmek en büyük devlet. Hem tanıyalım hem de emirlerine itaat eden kullardan olalım inşallah. Lillahi Fatiha.

Ummandan inciler. Sevgili Akra dinleyicileri, gönül dostu, alim Mehmet Zahit Kotku hocamızın sohbetlerinden derlediğimiz bölümü istifadenize sunduk. Allah'ın selamı, rahmeti, bereketi, ihsanı ve ikramı üzerinize olsun.

0: Sen kazanırsın. Allah'ım, El-Esa'ya selam olsun.
1: Allah'ım, Zülkif'le selam olsun.
0: Allah'ım, Muhammed'e selam olsun. Bu rüya değil, masal, hikaye, roman değil, film, tiyatro değil, felsefe, ihtimaller değil. Okuyarak şahit olduğun başkasına ait bir hikaye değil. Vücuduna batan dikendeki gerçek hissiyat misali. Tam manasıyla, bütün uyaranlarıyla aklına, gönlüne, yaşam odağının eksenine hitap eden bir müjde, uyarı mesajıdır. Bilmelisin, anlamalısın, ölçüp biçmeli, analiz etmelisin. Uyandığın yeni gün, egonun, dürtülerinin, bomboş hayallerinin peşinde ziyan olmasın. Ölümün varlığı, gerçekliği ve kaçınılmazlığı gibi aldığın kararların, çizdiğin, izlediğin, takip ettiğin yolun yaşantının sonrası yargılanacaksın. Mesulsün, kaçamazsın, kurtulamazsın, tekrarı yok hayatının. Tüylerin ürpersin. Kalbin korku ve endişeden güm güm atsın. Yüreğin ağzına gelsin. Dizinin bağı çözülsün. İçin çız etsin. Bu sensin. Yanındaki arkadaşın, dostun, yoldaşın değil. Pişman ol. Çıkış ara. Çabala. Çamur bataklığında boğulup gitme. Allah'ın vaadi gerçektir, haktır. Onun ipine sarıl. O ip, o ipe sarılacak irade sende. Allah'a yönelir, yalvarırsan, çabalarsan, bil ki Allah affı sever, kuluna merhamet eder. Onun gayretini, samimiyetini görür, temizler, hidayete erdirir. O severse kurtulursun, kazanırsın. Bu kazandığın 5 yıldızlı tatil değil, paramparça değil, anlık zevk değil, uçucu, geçici, sanal zevklerle uçmak değil. Rabbinin hoşnutluğu, sonsuzluk, esenlik, cennet ve nimetleri. Kazanırsın, sen istersen.

0: mesajınız var. Rahman ve Rahim Allah'ın adıyla. O, takva sahibi kimseler ki gayba inanırlar, namazı dosdoğru, gereğine uygun kılarlar ve kendilerine rızık olarak verdiğimiz şeylerden de verirler.
1: Akra.

0: Mesajınız var.
1: Rahman ve Rahim Allah'ın adıyla. Bu öyle bir kitaptır ki onda ve onun ilahi kelam olduğunda hiç şüphe yoktur. O, muttakilere doğru yolu gösterendir.

Dostça bir tavsiye. Dostça bir tavsiye ister misiniz? Her gün 12.30 ve gece 00'da Akra'da Dostça bir tavsiyeye bekliyoruz.

Rahmetinle gönlümü sana bağla. Darmadağın halimi sana topla. Dağınık ve parçalanmış işlerimi birbirine yaklaştır. Koru batınımı. Yükselt zahirimi. Kolla her türlü kötülüklerden, fitnelerden. Islah et dilimi. Arttır temiz amellerimi. Ak et yüzümü. Rahmet et. Rızana kavuştur.

Çağlar boyu güncel haber kaynağımız. Öğüt verici bir doğru yol rehberi. Yol gösterici ve müjdeci. Gerçek iç huzur kaynağı. Doğruyu yanlıştan ayıran gerçek ve kutlu bir söz. Üstün ve güçlü. Bir büyük müjde. Bir büyük nur. Tekrar tekrar okuduğumuz hayat kılavuzumuz kendini tanıtıyor. Bize anlatmakta, bize öğretmekte, bizi uyarmakta. Nur saçan bir kandil yolumuzu aydınlatmakta.

0: De ki, Rabbimin sözlerini, ilmini yazmak için denizler mürekkep olsa, yardım olarak bir o kadarını daha getirsek, Rabbimin sözleri tükenmeden önce o denizler tükenirdi. Resulüm, indirdiğimiz kitapta sana önceki ilahi kitapların asıllarını tasdik edici olarak vahyettiklerimiz, gerçeğin ta kendisidir. Şüphesiz ki Allah, kullarından hakkıyla haberi olan her şeyi görendir. Elif, Lam, Ra. Bu öyle bir kitaptır ki, ayetleri, hikmet sahibi, her şeyden haberi olan Allah tarafından sağlamlaştırılmış, sonra da Allah'tan başkasına kulluk etmeyesiniz diye her şey onda açıklanmıştır. De ki, şüphesiz ben size onun tarafından gönderilmiş bir uyarıcı ve müjdeleyiciyim. Bu okunanlar, gerçeği açıklayan apaçık kitabın ayetleridir. Hakikat, biz onu Arapça bir Kur'an olarak indirdik. Manasının derinliğine iyice akıl erdiresiniz diye. Allah size kudretine ait ayet ve delillerini gösteriyor. Şimdi Allah'ın ayet ve delillerinden hangisini inkar edersiniz?
1: Çağlar boyu güncel haber kaynağımız. Öğüt verici bir doğru yol rehberi. Yol gösterici ve müjdeci. Gerçek iç huzur kaynağı. Doğruyu yanlıştan ayıran gerçek ve kutlu bir söz. Üstün ve güçlü. Bir büyük müjde. Bir büyük nur. Tekrar tekrar okuduğumuz hayat kılavuzumuz kendini tanıtıyor. Bize anlatmakta, bize öğretmekte, bizi uyarmakta. Nur saçan bir kandil yolumuzu aydınlatmakta.

Allah'ım, haktan ayrılmaktan, münafıklıktan, ikiyüzlülükten ve kötü ahlaktan sana sığınırım.

okuyarak anlamaya, tanımaya, hissetmeye var mısınız? Doğruyu yanlıştan ayırmak için okudukça okuyacağız, tefekkür edeceğiz. Okudukça sizler için her gün saatler 20.30'u gösterdiğinde Akra'da.

0: konusunda uzmanlar bilgi ve önerilerini paylaşıyor. Az, öz, etkili. 2 dakika.
1: Hangi oyunu ya da hangi oyuncakla oynuyorsa gözlemleyerek çocuğun kişiliğini tespit edebilir miyiz? Çıkarımda bulunabilir miyiz?
2: Çocuğun aslında iç dünyasının dışa vurumudur oyunlar. İşte örnek veriyorum, eğer bir çocuk mesela annesinin babasının ilgisini istiyorsa, buna ihtiyaç duyuyorsa, örnek veriyorum oyunlarında hep ben şimdi bebek olayım, sen beni sev, ondan sonra bana şimdi sen yemek ver. Ya da mesela çocuk kendini güvensiz hissediyor, bir şekilde rahatlayamıyorsa, kendini huzursuz hissediyorsa, mesela oyuncaklarında hep daha güçlü figürler, ben çok güçlü.

0: güçlüyüm. Bende şöyle bir özellik var. Seni şu özelliğimle işte yok edebiliyorum. Ya da işte bak şimdi gördün mü süper güçlüyüm. Hiç kimse beni yenemez gibi. Bunları yansıtıyor oluyor. O yüzden diyorum ya çocuğun oyunlarını takip etmek ve gözlemlemek çok değerli ve çok kıymetli.
1: Peki sosyal hayatında ya da okulunda, anaokuluna giden bir çocukta oradaki diğer arkadaşlarıyla oynadığı oyunları da gözlemlemek gerekir mi? Buradan da çıkarımda bulunabilir miyiz?
0: Çocuğun tüm oyun kurduğu alanlar bizim için değerli ve kıymetli. Kendi arkadaşlarıyla oluşturduğu, kendi başına oynadıkları, öğretmeniyle beraber oynadığı veya annesiyle babasıyla oynadığı. Şimdi özellikle benim öğrencilerimde mesela anneleriyle beraber daha böyle işte puzzle, bebeklerle oynamak. İşte babalarla oynadıkları oyunlar, güreş, yakalamaç, saklambaç. Daha hareketsel oyunlar oluyor mesela. Bu bile aslında anneyle babayla vakit geçirirken oynadığı oyunların hangi oyun tarzlarını sevdiğini aslında gözlemliyor oluyor. Ya da mesela arkadaşlarıyla oynarken bir gün mesela çok hareketli bir oyuna dahil oluyor çocuk. Bir gün biraz daha sakin, daha böyle kendi başına mesela resim yapmak istiyor. Bu şekilde vakit geçirmek istiyor. Ama mesela o günkü ruh halini bile algılıyor olabiliyorsunuz çocuğun seçtiği oyunlarla, oyuncaklarla.
2: 2 dakika. Az, öz, etkili.
3: Farkında ol. Akra dinle.

Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Mümin kolayca kaynaşılan kişidir. İnsanlarla kaynaşamayan ve kendisiyle kaynaşılamayan kimsede hayır yoktur.

Keşfe hazır mısın? Varoluş gayesinin doğru algılanması ve iç huzuru için hazırlanmış seçkin içerikler. Kritik analitik düşünme, kültür, edebiyat, çevre, sağlık, sesli kitaplar ve özel gündemleriyle. Akra Medya Sesli Arşiv. Hem webde hem uygulamada. Aradığınız tüm bilgiler bir tıkla yanınızda. Play Store ve App Store'dan hemen indirin. Akra Medya, sağduyunun sesi.

Rahman ve Rahim Allah'ın adıyla. O, ölümü ve hayatı, amel, davranış bakımından hanginizin daha güzel olacağını imtihan etmek için yarattı. O, mutlak galip, çok bağışlayandır.

Duyarak anlamaya, tanımaya, hissetmeye var mısınız? Doğruyu yanlıştan ayırmak için okudukça okuyacağız, tefekkür edeceğiz. Okudukça sizler için her gün saatler 20.30'u gösterdiğinde Akra'da.

0: Rabbimsin. Tek yaradansın. Tek sığınaksın. Tek mağfiret edensin. İbadete tek layıksın. Şükre en layıksın.
1: Huzurlu bir yolculuk için Akra'ya kulak verin.

Sabah kursakları boş olarak çıkan kuşlar, akşam dolu olarak döner. Dolduran kimdir? İhtiyacını sadece kendisine arz edene, kanaat ve tevekkül edene rızık veren kim? Zorları kolay eden kim?

nimetin, rahmetin sahibi Allah'tır. Rızkı arayana, çalışana, hemen ve daima güzel kazanç veren O. Tevekkül O'nadır. Şükür O'na. Bu ayetler de O'nun kelamıdır. Bize göndermiştir, bize öğütlemiştir.

Sizin faydanız için kainatta yeryüzünü uysal, işlenmeye müsait kılan O'dur. O yeryüzünün omuzlarında, dağ ve ovalarında istediğiniz gibi gezip dolaşın. Onun rızkından da yiyin ve unutmayın ki son dirilip gidiş ancak O'nadır. Gece ve gündüz gerek uyumanız, gerekse O'nun lütfundan rızkını aramanız, O'nun kudretinin delillerindendir. Şüphesiz bunda işiten bir toplum için elbette ibretler vardır. O'nun kudretinin delillerinden biri de rüzgarları yağmurun müjdecisi olarak göndermesidir ki size rahmetiyle nimetinden tattırsın, gemiler emriyle akıp gitsin, siz de O'nun lütfundan rızık arayasınız ve verdiklerine şükredesiniz. Allah'ın sizi birbirinizden üstün kıldığı şeyleri başkasında olup sizde olmayan bir eziklik duyarak arzulamayın. Erkeklere kendi kazandıklarından bir pay olduğu gibi, kadınlara da kendi kazandıklarından bir pay vardır. Çalışarak Allah'ın lütfundan isteyin. Şüphesiz ki Allah her şeyi hakkıyla bilendir. Namaz kılınca yeryüzüne dağılın ve Allah'ın lütfundan nasibinizi arayın. Allah'ı çok zikredin ki dünya ve ahirette umduğunuza kavuşasınız, kurtuluşa eresiniz.

Tevekkül onadır. Şükür ona. Bu ayetler de onun kelamıdır. Bize göndermiştir, bize öğütlemiştir.

Allah'ım, faydasız ilimden, ürpermeyen gönülden, doyma bilmeyen nefisten, kabul olunmayan duadan sana sığınırım.

Rahman ve Rahim Allah'ın adıyla. Resulüm, sen Rabbinin nimeti sayesinde bir mecnun değilsin. Doğrusu senin için elbet kesintisiz ve minnetsiz bir mükafat vardır. Ve şüphesiz sen mükemmel bir ahlak üzerindesin.

Allah'ım, beni güzel amel işlediği zaman sevinenlerden, kötülük yaptığı zaman da mağfiret dileyenlerden,

0: Günün Sohbeti. Değerli Akra dinleyicileri, hocamız, gönül dostumuz, mürebbimiz Mahmut Esat Coşan'ın yapmış olduğu sohbeti istifadenize sunuyoruz.
1: Vessalatu vesselamu ala seyyidina Muhammedin ve alihi ve sahbihi ecmain. Femen tebi'ahu bi ihsanin ila yevmiddin emma ba'd. Riyaz-ı Salih'in hadisi şeriflerinden 3 hadisi şerifi okumak üzere başlıyoruz. Bismillahirrahmanirrahim. An İbni Ömer radıyallahu anhuma enne Resulallah sallallahu aleyhi ve sellem kâne ize seva alâ ba'irihi hâricen ilâ seferin kebbere selâsen sümme kâl Sübhânellezî sakhere lenâ hâzâ ve mâ künnâ lehû mukrenîn ve innâ ilâ rabbinâ lemunkalibûn. Allahümme innâ nes'elüke min seferinâ hâzâ el birre ve takvâ. Demin el-Abeli ma tarda. Allahümme hevvin aleyna seferena hâzâ ve tu anna bu'de. Allahümme ente sahibu fi sefer vel halifeti fil ehl. Allahümme inni euzbike min ra'sâis sefer ve kâbetil manzar ve su'il munkalebi fil mali vel ehli vel veled. Ve izâ raca kâlehünne ve zâde fîhinne âyibûne tâibûne âbidûne bi rabbina hamidûn. Revâhu Müslim rahmetullahi aleyh. Abdullah İbni Ömer radıyallahu anhmadan rivayet edildiğine göre Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz kâne ize seva alâ ba'irihi bineğinin üstüne, efendim devesinin üstüne oturduğu zaman haricen ilâ seferin bir yolculuğa niyet edip çıkmak üzereyken kebbere selâhüten 3 defa Allahu Ekber, Allahu Ekber, Allahu Ekber derdi. Sonra sümme kâle, sonra şu duayı okurdu. Demin okuduğum duayı. Manasını söyleyelim. Sübhânellezî sakhara lenâ hâzâ. Bize bu hayvanı kullanma imkanını bahşeden Allah'a tesbihler olsun. Şanı onun ne kadar yücedir efendim. Ve mâ künnâ lehû mukrinîn, yoksa biz, Allah bize bu bineği nasip etmeseydi nereden elde edecektik? Elde edemezdik. Yani yaklaşamazdık, böyle bir fırsatı yakalayamazdık. Ve innâ ilâ rabbilâ lemunkalibûn, hiç şüphe yok ki biz Rabbimize muhakkak ki dönüp gideceğiz. Allahümme ey benim Rabbim, Mevlam, Allah'ım, innâ nes'elüke, biz isteriz, fî seferinâ hâzâ, bu yolculuğumuzda çıkmak üzere olduğumuz, şu başlamak üzere olduğumuz şu yolculuğumuzda senden isteriz. El birre ve takva. İyiliği ve müttaki olmayı, iyi iş yapmayı ve müttaki olmayı dileriz senden. Bir, iyilik yapmak demek. Özellikle anne babaya iyilik yapmak ama herkese karşı. Yani genel olarak herkese karşı, bilhassa anne babaya karşı iyilik yapmaya, iyi davranmaya bir derler. Bu seyahatimizde herkese karşı efendim iyilik yapma ve takva ve müttaki olmaya, yani haramlardan, günahlardan korunmaya senden tevfikini refik etmeni dileriz. Ve minel ameli ma tavda, ve bu yolculuğumuz boyunca efendim yapacağımız işlerden razı olacağın işleri yaptırmanı dileriz senden. Hoşnut olacağın, razı olacağın işleri yaptırmanı dileriz ya Rabbi. Allahümme hevvin aleyna seferena hâdâ. Ya Rabbi, bu çıkmakta olduğumuz yolculuğumuzu bize kolaylaştır, hafifleştir. Vatvu anna bu'de, gideceğimiz uzak mesafeleri bize kısalt, katla, dür efendim, kısalt. Nasıl gittiğimizi bilmeyelim, çarçabuk varıverelim yani. Bitmez tükenmez gibi olmasın. Allahümme ente sahibu fi sefer. Ya Rabbi, yolculukta arkadaş sensin, yoldaş sensin, sohbettaş sensin. Sahip, bir insana yolda bir yerde refakat eden, onunla sohbet eden kimse demek. Yolculuğumuzda yoldaşımız ya Rabbi sensin. Vel halifetü fil ehl, çıkıp gidiyoruz. Geride bıraktığımız aile ifratımız konusunda da vekilimiz sensin. Geride bıraktığımız, onlara bakacak olan da sensin. Kime bırakıyoruz? Sana bırakıyoruz ya Rabbi. Allahümme inni euzbike min va'sa'is sefer. Ya Rabbi, ben senden, sana yolculuğumuzun

sıkıntılarından, felaketlerinden, şiddetinden sana sığınırım. Ve keabetil manzar, üzücü bir durumla karşılaşmaktan sana sığınırım ya Rabbi. Resul-ül Munkalebi filmali vel ehli vel velet, malca aile efradı bakımından ve çocuk bakımından geri döndüğümüz zaman kötü bir durumla karşılaşmaktan, onları kötü bir durumda bulmaktan da sana sığınırım ya Rabbi. Gidiyorum, döndüğüm zaman onları o konuda böyle kötü bir duruma düşmüş görmekten de sana sığınırım. Yani o duruma düşürme diye dua ederdi. Döndüğü zaman da ve izaraca akalehünne, döndüğü zaman da bunları söylerdi. Bu duayı ederdi. Bir de şu sözleri eklerdi bu duasına. Ayibune taibune abidune li rabbina hamidun. Ayibun, dönücüleriz, dönüyoruz. Taibun, tevbe ediciler olarak. Yani hatalarımız varsa, kusur işlemişsek her ne kadar türlü, onlardan tevbe edici olarak, ya Rabbi sana dönücü olarak, sana sığınıcı olarak dönüyoruz. Abidune, sana ibadet edici olarak, ibadetini dileyerek, li Rabbina hamidun, efendim Rabbimiz, Mevlamıza da hamd edici olarak dönüyoruz derdi. Yani döndük, dönüyoruz ama nasıl? Tevbekar olarak, ibadet edici olarak ve hamd edici, hamd ederek dönüyoruz. Hamdler olsun demiş oluyor. Bu sefer duasıdır. Bunu Allah razı olsun sebep olanlardan Suud Hava Yolları yolcularına resmen okutturur. Yola uçak kalktığı zaman efendim okutturur. Aferin. Yani bir hadis-i şerifi okutturuyor, utanmıyor, sıkılmıyor, çekinmiyor. Bizim efendim Brunei Hava Yolları da aynen okuyor efendim. Bu yalnız dönüşte ayibune, taibune, abidune, lirabbina, hamidun. Onu da dönüşte kendimiz unutmayalım. Ekleyelim, ötekisini ezberlemişizdir. İkinci hadis-i şerif. Ve an Abdullah İbni Sercise radıyallahu anhu kal. Kâne Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem izâ sâfere yeteavvezu min râsâis sefer ve keâbetil munkaleb vel hûri ba'del kûri ve davetil mazlum ve su'il manzari fil ehli vel mal. Müslüm'ün rivayetine göre rahmetullahi aleyh, Abdullah İbni Sercis ravisi radıyallahu anh, Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz yola çıktığı zaman yeteavvezu Allah'a sığınırdı. Min va'sa'is sefer. Seferin efendim zorluklarından. Ve keabetil munkaleb. Efendim böyle yürek yakıcı bir geri dönüşten, yani üzücü bir geri dönüşten. Vel huri ba'del kür. Yükseldikten sonra aşağı düşmekten. Ve davetil mazlum. Ve mazlumun bedduasına uğramaktan. Ve su'il manzari fil ehli vel mal, aile efradı ve mal konusunda geri döndüğü zaman kötü bir hal görmekten, onları kötü bir halde bıraktığından daha kötü bir halde görmekten Allah'a sığınırdı diye bildiriyor, sözlerini söylemiyor. Demin sözlerini söylemişti nasıl dua ettiğini, efendim burada böyle yapardı diye bildiriyor. Bazı ufak farklar var. Mesela burada mazlumun bedduasına uğramaktan, yani zulmedip de o da mazlum olup da karşımdaki bana beddua etmesinden de sığınırım de, diyormuş demek ki. Efendim sonra yükseldikten sonra alçalmaktan, makbul olduktan sonra merdut olmaktan da sığınırmış, o da yok. Sonuncu hadis-i şerif, an Ali İbni Rebi'ata kale şehiddü Ali İbni Ebi Talib'i radıyallahu anh'ı ütiye bidabbetin liyerkebeha felemme vada'a ricdehu firrikab kal. Bismillah. Felemme seva ala zahriha kal. Elhamdülillahillezî sakhira lena hâzâ ve mâ künnâ lehu mukrenin ve innâ ilâ rabbina lemunkalibun. Sümme kal elhamdülillah selâse merrat. Sümme kal Allahu ekber selâse merrat. Sümme kal Sübhaneke inni zalemtü nefsî fâvfirli innehu lâ yagfirüzünübe illâ ente. Sümme dahike ve kîl. Ya emirel müminin min eyyi şeyin dahikte. قال رأيت النبي صلى الله عليه وسلم فعل كما فعلت ثم ضحك فقلت يا رسول الله من أي شيء ضحكت قال إن ربك سبحانه يعجب من عبده إذا قال اغفر لي ذنوبي يعلم أنه لا يغفر الذنوب غيري رواه أبو داود والترمذي وقال حديث حسن وفي بعض النسخ حسن صحيح وهذا لفظ أبي داود. Bu hadis-i şerif Ali İbni Rebiya isimli

0: kişiden rivayet edilmiş. O da demiş ki, şehittü Ali ibn Ebi Talib'in, Ebi Talib'i gördüm, Ali, Hazreti Ali Efendimiz'i gördüm, radıyallahu anh ve keremallahu hece. Ütüye bidâbetin, liyerkebihâ, binsin diye bir hayvan getirildi kendisine, at getirildi. Felemma vada ricrehu fir rikâb, özengiye ayağını koyduğu zaman Bismillah dedi. Kâre Bismillah. Felemmesseva alâ zahriha, hayvanın üstüne yerleşince de dedi ki elhamdülillah illezî sakhara lenâ ve mâ kunnâ lehu mukrinîn ve innâ ilâ rabbinâ lemunkalibûn. Bu ayet-i kerimeyi dedi üstüne oturunca. Sümme kâle elhamdülillah selâse merrât, sümme kâle Allahu ekber selâse merrât, sümme kâle sübhân. Üç defa elhamdülillah demiş sonra. Üç defa da Allahu ekber, Allahu ekber, Allahu ekber demiş. Sonra da demiş ki Sübhaneke inni zalemtü nefsi. Ya Rabbi seni tesbih ederim ki sen noktandan münezzehsin. Zalemtü nefsi, itiraf ediyorum ki nefsime ben zulmettim. Fagfirli. Benim günahımı affı mağfiret eyle. Yani günah işledim, iyi kulluk yapmadım, böylece kendimi tehlikeye düşürdüm, nefsime efendim kötülük getirecek bir durum yapmış oldum. Benim affı mağfiret eyle. İnnehu la yaghfiru zunube illa ente. Hiç şüphe yok ki günahları senden başkası affı mağfiret edecek değildir. Sadece sen affı mağfiret edeceksin. Sümme dahike. Böyle dedikten sonra bu zatın gözü önünde ata binip bu sözleri, duaları yapınca Hazreti Ali Efendimiz gülmüş. Fakire ona denmiş ki, ya emirel müminin min ey şeyin dahikte, ne sebepten güldün ey müminlerin emiri? Demek ki şey olmuş, halife olduğu sırada böyle bu duayı yapmış. Bu Ali İbni Rebiya da o zaman duymuş demek ki. Ey emirel müminin, ne sebepten güldün? Diyor ki, Kale, reytün nebiye sallallahu aleyhi ve sellem faale kema faaltü. Görmüştüm ki Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz de benim yaptığım gibi yapmıştı, sümme dahike. Sonra da gülmüştü. Bu sözleri söylemişti. Böyle yapmıştı, sonra da gülmüştü. Fekultü, ya Resulallah min ey şeyin dahike. Ben de ona demiştim ki tıpkı sizin bana dediğiniz gibi. Ne sebepten güldün? Ya Resulallah, ey Allah'ın Resulü, ne sebepten güldün demiştim. Buyurmuştu ki, Kale, inne rabbeke sübhanehu ya'cebu min abdihi izâ kâle iğfirli zünubi. Ey Ali, Rabbin Sübhanehu ve Teala Hazretleri kulunun Allahümme gfirli zünubi demesini sever, hoşlanır. Ya'lemu ennehu la yaghfiru zünube gayri. Bu kulum benden başka birisinin günahları affetmeyeceğini biliyor der. Ondan güldüm. Yani Allahu Teala Hazretleri Allahümme gfirli zünubi. Ya Rabbi benim günahlarımı affı mağfiret eyle deyince kulunu seviyor. Kulum günahları benim affettiğimi, benden başkasının affetmediğini anladı diye kulunu seviyor. O sevdiğini Resulullah Efendimiz bilince gülmüş. Çünkü duasında dedi, Allah mağfirli zünubi dedi. Allah'ın memnun olduğundan dolayı gülmüş. Gülmesinin sebebi ölmüş. Revahu Ebu Davud ve Tirmizi. Ebu Davud ve Tirmizi rivayet etmişler bu hadis-i şerifi ki iki büyük hadis alimi, üstadı, büyük allamesi, imamı. Ve Tirmizi hadisün hasen demiş. Bazı Tirmizi nüshalarında da hadisün hasenün sahihin demiş. Hasen ve sahih hadis demiş. Ve haza lafzı Ebu Davud. Bu yukarıda okuduğumuz metin Ebu Davud'un rivayeti. Evet, üç hadis-i şerif okuduk. Efendim, Allah-u Teala Hazretleri Efendimizin şefaatine erdirsin. Tabii sefer duasını öğrenmiş olduk. Hazreti Ali Efendimizin şeyinden de, rivayet ettiği hadisten de Allah'ın Celle Celaluhu ve Tebareke ve Teala Hazretlerinin Allah'ın mağfirli zünubi deyince kulunu sevdiğini de öğrenmiş olduk. Allah-u Teala Hazretleri tevfikini cümlemize refik eylesin. Sevdiği, razı olduğu amelleri işlemeye muvaffak eylesin. Hülasa meal, işin sonunda sevdiği kul olmayı nasip eylesin. Huzuruna sevdiği, razı olduğu kul olarak varmayı nasip eylesin. Cennetiyle, cemaliyle müşerref eylesin.
1: Günün sohbeti. Değerli Akra dinleyicileri, hocamız, gönül dostumuz, mürebbiimiz Mahmut Esat Coşan'ın yapmış olduğu sohbeti istifadenize sunduk.

0: Store ve App Store'dan hemen indirin. Akramedya, sağduyunun sesi.
1: Sağduyulu ittifak çağrısı.

Tedirginlik nedeni güncel gelişmelere sağduyulu ittifak zemini oluşturması bakımından 1931'deki İslam Genel Kongresi'nin kararları dikkate şayandır. Körüklenmekte olan mezhep gerginliğini engellemenin yollarından biri de İslam Birliği Genel Kongresi'nde alınan kararların günümüze uyarlanmasından geçmektedir. Kuzey Afrika'da başlayıp Orta Doğu'da devam eden gelişmeler ekseninde oluşturulmaya çalışılan Sünni-Şii gerginliğinin bir kutuplaşmaya dönüşme ihtimali bölgedeki dost ülkelerin geleceğini tehdit ediyor. Yakın tarihimizde benzer dış saldırı ve oyunlarla karşılaşan Müslümanlar, İslam kardeşliğini tesis etme yolunda önemli toplantılar gerçekleştirdiler. Bu çerçevede Hicri 6 Şaban 1350, Miladi 10 Aralık 1931 tarihinde Kudüs'te düzenlenen İslam Genel Kongresi'nde de İslam inancını ve değerlerini yaymak için etnik köken ve mezhep ayrımı yapılmaksızın Müslümanlar arasında işbirliğini sağlamak ve genel İslam kardeşliğini geliştirmek yönünde çok önemli kararlar aldılar. Kudüs'te gerçekleştirilen İslam Birliği Genel Kongresi'nde alınan kararlardan günümüz siyasi arenasında örnek alınmasını istediğimiz en dikkat çekici ve en önemli gördüğümüz iki madde şu şekilde yazılmış, kayda geçmiştir. 1. İslam inancını ve değerlerini yaymak için etnik köken ve mezhep ayrımı yapılmaksızın Müslümanlar arasındaki işbirliğini ve genel İslam kardeşliğini geliştirmek. 2. Müslümanların menfaatlerini savunmak ve kutsal mekanlarla toprakları herhangi bir müdahaleye karşı korumak. Aralarında Türkiye, Suriye, İran, Irak, Filistin, Yemen, Tunus, Libya, Mısır, Yugoslavya, Endonezya, Doğu Türkistan başta olmak üzere 22 ülkeden, bölgeden 153 delegenin katıldığı kongre, mezhep ayrımı gözetilmeksizin İslam ülkelerinin temsilcilerinin kendi iradeleriyle bir araya gelmeleri bakımından çok büyük önem arz etmektedir. Kongre oturumlarında alınan karar gereği, Müslümanlar arasında birliğin sağlanmasının nişanesi olarak Şii din alimi Muhammed el Hüseyin Ali Kaşif, Sünni, Şii ve ibadiyelerden oluşan ve 10 bini bulan cemaate Mescid-i Aksa'da cuma namazı kıldırdı. Ali Kaşif'in İslam kardeşliğinin önemi ve İslam Birliği'nin tesisi başlığıyla verdiği hutbede, İslam Genel Konferansı'nda alınan kararları kimlerin nasıl engellemek isteyeceğine dair önemli tespitlerde de bulunduğu kayıtlarda yer almaktadır.

0: ve doğru olana çağıran, gerçek huzur ve mutluluk kaynağı, felaha ulaştıran, kurtuluşa erdiren, insanlığa rahmet olarak indirilen rehber.
1: Fil Suresi. Sevgili dinleyiciler, hatırlatıcı ve yol gösterici kitabımız Kur'an-ı Kerim'in Mekke döneminde inen surelerinden Fil Suresi'nden bahsedeceğiz bugün. Toplam 5 ayettir. Sure, adını ilk ayette geçen fil kelimesinden alır. Kur'an-ı Kerim'de adını içeriğinde

0: Bahsedilen hayvanlardan alan 5 sureden biridir. Fil suresinde Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem doğmadan önce gerçekleşmiş olan tarihi fil vakası ve bu vakanın üzerinden dine karşı gelenlerin durumu anlatılmaktadır. Dünyevi güç ve otoritelerine güvenerek İslam'ın kutsal değerlerine saldıranlara karşı bütün zamanlara yönelik önemli bir uyarıyla başlar. Tuzakların nasıl boşa çıkarıldığı ve perişan edildikleri anlatılarak biter. Görmedin mi nasıl yaptı Rabbin? Kâbe'yi yıkmaya gelen fil sahiplerini, Ebrehe ve ordusunu. Onların kötü planlarını boşa çıkarmadı mı? Onların üzerine sürüler halinde kuşlar gönderdi. Bunlar onlara pişkin, sert çamurdan dolu gibi taşlar atıyorlardı. Derken Allah, onları Ebrehe ve ordusunu yenmiş, delik deşik olmuş ekin yaprağı gibi yapıverdi.
1: En güzel rehber, o iyi ve doğru olana çağıran, gerçek huzur ve mutluluk kaynağı, felaha ulaştıran, kurtuluşa erdiren, insanlığa rahmet olarak indirilen rehber. Programın ses kayıtlarına akra.media sitesinden ulaşabilirsiniz.
2: Haberimiz olmadı demeyin. Akra dinleyin.

Uyan uykusu çok gözlerim, uyan. Azrail'in kastı canadır, inan. Uyan ey gözlerim, gafletten uyan. Uyan uykusu çok gözlerim, uyan. Semavatın kapıların açarlar, alemlere rahmet suyu saçarlar. Seherde kalkana hulle biçerler. Uyan ey gözlerim, gafletten uyan. Uyan uykusu çok gözlerim, uyan.

Rahman ve Rahim Allah'ın adıyla. Ey Muhammed! Biz seni alemlere ancak bir rahmet olarak gönderdik.

0: son peygamber sallallahu aleyhi ve sellem ve İslamiyet.
1: Merhabalar değerli dinleyenler. Programımızda Mustafa Asım Köksal'ın Peygamberler Peygamberi Hazreti Muhammed Aleyhisselam ve İslamiyet adlı eserini birlikte okumaya çalışacağız. Galip bin Abdullah'ın Beni Mülebbahlara gönderilişi. Seferin tarihi, mevkii ve sebebi. Kedit seferi hicretin 8. yılında Safer ayındaydı. Kedit, Mekke ile Medine arasında bir suyu bulunan sert topraklı bir vadidir. Mekke'ye Medine'den daha yakındır. Mekke'ye 42 mildir. Usfan'la Emeç arasındadır. Hicretin 5. yılında Peygamberimiz Aleyhisselam'ı ve İslamiyet'i ortadan kaldırmak amacıyla toplanıp Medine'yi kuşatan Arap kabileleri arasında Sakif ve sair kabilelerle birlikte Kinane kabilelerinden de birçok aile toplulukları bulunuyordu. Abdümenat bin Kinane oğulları, Leys, Dil, Damra, Urebe kollarına, Leys bin Bekr bin Abdümenat kabilesi, Amir, Cünda, Saad kollarına, Amir bin Leys kabilesi de Kaab, Şiç, Kays, Utvare kollarına ayrılır. İşte Beni Mülevvah bin Yamerler de Beni Kaab bin Amir bin Leys bin Bekr bin Abdümenat bin Kinanelerdi. Demek ki Beni Mülevvahlar Beni Leyslere, Beni Leysler de Bekr bin Abdümenat bin Kinanelere mensuptu. Peygamberimiz Aleyhisselam Hudeybiye'de kendisini sair Arap kabileleriyle baş başa bırakmaları için Kureyş müşriklerine teklifte bulunmuş, 10 yıllık bir mütareke yapmıştı. Hudeybiye musalahası sırasında Kureyş müşrikleri temsilcileri, "Bizim bu yoldaki taahhüt ve şartlarımız bize katılacak olanlar için de aynen cari ve muteberdir" dedikleri zaman, Kinanilerden Bekr oğulları, "Biz Kureyşilerin akdine ve ahdine girdik. Biz Kureyşilerin yanındayız" diyerek Kureyşilere sığınmışlar, emniyetlerini sağlamışlardı. Kinanilerden Beni Leyslere mensup Mülevvah oğulları ise muahide dışında kalmışlardı. Peygamberimiz Aleyhisselam büyük küçük Arap olan olmayan İslam düşmanlarını önem derecelerine göre te'dip hareketlerine başlamış bulunuyor, Beni Mülevvahlara da bir darbe indirip İslamiyet'e karşı direnişlerini kırmak gerekiyordu. Cündüb bin Mekis el-Cüheni der ki, "Resulullah Aleyhisselam Beni Kelb bin Affanlardan biri olan Galip bin Abdullah el-Leysi'yi bir askeri birliğin başında Beni Mülevvahlara gönderdi. Ben de gidenler içindeydim. Resulullah Aleyhisselam Kedit'te oturan ve Beni Leyslerden olan Beni Mülevvahlar üzerine her taraftan ve birden baskın yapılmasını ona emir buyurdu. Beni Mülevvahlar üzerine gönderilen birliğin mevcudu 19 kişi kadardı. Cündüb bin Mekis anlatmaya devam ederek der ki, "Yola çıktık. Kudeyt'te bulunduğumuz sırada Haris bin Malik bin Bersa el-Leysi'ye rastladık. Kendisini yakaladık. Ben Müslüman olmak istiyorum ve Resulullah Aleyhisselam'a gitmekten başka bir maksatla da yola çıkmadım" dedi. Ona, "Eğer sen gerçekten Müslümansan, bir gece bir gündüz iple bağlanmak sana zarar vermez. Eğer bundan başka türlüysen, senden emniyette kalmış bulunuruz" dedik. Kendisini bir iple sıkıca bağladık. Sonra arkadaşlarımızdan birini, Süveyd bin Sahr'ı, onu beklemek üzere arkamızda bıraktık. Dönülüp sana uğrayıncaya kadar da burada onunla birlikte otur diye emir verdik. Sonra yolumuza devam edip güneş battığı sırada Kedi'de vardık. Vadinin bir köşesine sindik. Arkadaşlarım beni gözcü, casus olarak Beni Mülevvahlara gönderdi. Gittim. Su başlarında oturan cemaatin üzerine çıkan tepeciye kadar ilerledim. Orada bir müddet etrafa göz gezdirdim. Tepeciğin en yüksek noktasına kadar yükseldim. Tepe üzerinde yüzün koyun yatıp su başlarındaki cemaati gözetlemeye başladım ki vallahi Beni Mülevvahlardan bir adam gölgeliğinden çıkıp karısına, "Ben şu tepeciğin üzerinde bir karaltı görüyorum ki bu günümün başında ben onu hiç görmemiştim. Bir de sen bak ona, gözlerinle araştır bakalım bir şeyler görebilir misin? Orada köpekler bazı şeyler tutup çekiştiriyor olmasın" dedi. Kadın baktı ve Hayır, vallahi ben gözlerimle bir şey göremiyorum deyince adam, bana yayımı iki okla getir ver dedi. Kadın yayı iki okla birlikte ona götürüp verdi. Adam bir ok attı. Vallahi hiç şaşmadan böğrüme saplandı. Oku böğrümden yavaşça çıkarıp yere bıraktım. Yerimden hiç kımıldamadım. Adam ikinci oku attı. Ok omzumun başına saplandı. Onu da yavaşça çıkarıp yere bıraktım. Yine yerimden hiç kımıldamadım. Adam, eğer canlı kımıldar bir hayvan veya yabancı bir kavmin gözcüsü, casus olsaydı muhakkak kımıldardı. Oklarım onu karıştırdı, alt üst etti. Sen başarabilirsen sabaha çıkınca oklarımı orada bul, al bana getir. Sonra çadırına girdi. Beni mürevahların deve ve davar gibi yaylım hayvanları yaylımdan döndüler. Beni mürevahlar sütlü davarlarını sağdılar, develerini suvarıp su başına ıhtırdılar. Onları bir müddet kendi hallerine bıraktık. Sükunete erince uykuya daldılar. Seher vakti girmişti. Süvarilerimizi dağıtıp her taraftan onlara birden baskın yaptık. Beni mürevahlardan çarpışanları öldürdük. Develeri, davarları itinam ederek sürdük, acele geri döndük. Medine'ye doğru inip gidiyorduk. Beni mürevahların imdat diye bağırıcısı onlara doğru koşarak gitti. Beni mürevahlardan büyük bir topluluk bize doğru gelmeye başladı. Haris bin Bersa el-Leysi ve arkadaşlarına uğrayıp onu ve arkadaşlarımızı yanımıza aldık. Beni mürevahlar bize yetiştiler, çok yaklaştılar. Onlarla aramızda ancak Kudeyt Vadisi vardı. Bize doğru baktılar ve yöneldiler. Yüce Allah Kudeyt Vadisi'nde Müslümanların imdadına yetişti. Vadiye hiç görmediğimiz bulutsuz, yağmursuz bir sel gönderdi. Vallahi o gün selden önce ne bir bulut ne de yağmur gördük. Vadinin iki yanı sel suyuyla doldu. Sel onlarla bizim aramıza gerildi, engel oldu. Hiçbirinin seli geçip yanımıza gelmeye gücü yetmedi. Beni mülevahların sadece durup bize bakıştıklarını gördüm. O sırada biz Kudeyt Vadisi'nin üzerindeki Müşellal Tepesi'ne sığınmıştık. Beni mülevahlardan hiçbiri seli geçip bizi takip etmeye imkan bulamadı. Onları geride bırakıp Medine'ye geldik. Değerli dinleyiciler, bugün de programımızın sonuna geldik. Bir sonraki programda buluşuncaya dek Allah'a emanet olunuz.
0: Son Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem ve İslamiyet. Eser: Peygamberler Peygamberi Hazreti Muhammed aleyhisselam ve İslamiyet. Yazar: Mustafa Asım Köksal.

Sevgili dinleyenler, yeni bir Evrensel Ahenk programına hepiniz hoş geldiniz. Bugünkü programımızda Amerika'ya gidelim birlikte. Amerikalı grup Native Dean'den bahsedelim, eserlerini ve üyelerini tanıyalım, müzik yolculuklarını izleyelim istiyorum. Amerika'da Müslümanlar hemen hemen her milletten var. Burada Müslümanları birleştirici bir unsur olarak müzik önemli bir rol oynuyor. Özellikle genç Müslümanları dinlerinde sabit tutabilmek, daha kararlı ve sağlam duruş sergilemelerini sağlamak noktasında müzikteki boşluğu iyi bir şekilde değerlendiren Native Dean grubu 3 üyeden oluşuyor. Grup üyelerini de tanımaya geçmeden önce kendilerinden güzel bir eserle programımıza başlayalım.

Native Dean, Joshua Selam, Naim Muhammed ve Abdülmalik Ahmet'ten oluşan küçük bir grup. 2000 yılında bir araya gelen bu müzisyen ve söz yazarları, Müslüman olarak büyüdükleri ülkede sorunları vurgulamak, çözümler aramak, birlik olmak amacı taşıyorlarmış. Şarkılarında genellikle aile, insaniyet, çevre, maneviyat, kendini arama gibi konuları ele alan üçlü, müzik ritimleriyle enerjik bir tavır sergilediler. Kendilerinden bir parça daha dinleyelim. Sea of Forgiveness.

Native Dean grubu Amerika'da çıkış yaptıktan sonra Avrupa, Afrika, Orta Doğu ve Asya'da birçok dinleyiciye ulaştı. 60'tan fazla ülkede konserler verdi. 2006 yılında grup Dubai'de Mahabba ödülünü kazandı. Üçüncü albümleri Remedy ile kariyerlerinde yeni bir çıtaya ulaştılar. Bundan önceki diğer iki albümlerin isimleri Dean You Know, Not Afraid to Stand Alone'dur. Kendilerinden bir parça daha dinleyelim şimdi. Lab Bake sizlerle.

Native din üyeleri kendi müzik tarzlarını yani hip hop'u anlatırken şöyle demişler. Biz bu müzikle doğduk, fikirlerimizi bu müzikle anlattık. Amerika'daki Afrika kökenli insanlar için hip hop bir yaşam stili. Bizim yaptığımızsa kendi dilimiz olan bu müzikle İslamiyet'i anlatmak. Native din sadece ülke çapında müziklerini icra etmekle kalmıyor, lise ve üniversitelerde çeşitli konferanslarda seminerler verip televizyon programları yapmışlar. Şimdi de kendilerinden For the Prophets isimli parçayı dinleyelim.

Müslüman olmakla şerefli. Kur'an okursan asla yanlışa düşmezsin. Çünkü hiç değişmemiş bir kitap var elinde. O zaman Müslüman kardeşim hiç hüzünlenme. Kitabını oku ve onurunu kaybetme diyor Native Dean Müslüm adlı parçasında. Şimdi bu parçayı dinleyelim ve Native Dean'e ayırdığımız bugünkü programımıza veda edelim. Müziğin getirdiği sevinç ve coşkuyla dolu güzel bir hafta geçirmenizi diliyorum sevgili dinleyenler. Hoşçakalın.

Sana sığınırım cehennem azabından, kabir azabından, deccal fitnesinden, hayat ve ölüm fitnesinden.

okudukça Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin hayatının edebi bir dille anlatıldığı İki Cihan Güneşi başlıyor.

Değerli okurlar, merhaba. Müslümanlarla müşrikler arasında Hudeybiye müsalahasının imzalandığını okumuştuk dünkü bölümde. Anlaşmaya göre Müslüman olan Mekkeliler geri verilecekti. Ebu Basır da onlardan biriydi. Müşriklerin elinden kaçmış ve Medine'ye gelmişti. Bu sırada da müşriklerden birini öldürmüştü. İşler karışmak üzereydi. 50. bölüm. Ebu Basır Medine'den ayrıldığında müşriklerin gözünde bir isyancıydı. Bu yüzden de onun yaptığı şeyler Allah Resulüne bağlanmıyordu. Peygamberimiz onun için ne adam yahu, bir de adamları olsa elinden gelmeyecek bir şey yok bunun dediğinde Hazreti Ömer bunu bir sinyal şeklinde değerlendirmiş ve Mekke'ye gizli bir mektup göndererek işkence gören Müslümanların bir an önce kaçmasını, kaçtıktan sonra da Ebu Basır'ın yanına toplanmalarını söylemişti. Kısa bir süre sonra Mekke'den kaçan müminler onun yanına sığındı. Sayıları 300'e ulaşınca Kureyş kervanlarının yolunu kesmeye ve onları perişan etmeye başladılar. Kureyş müşrikleri bunun üzerine peygamberimize gelerek sen sözünde durarak Ebu Basır ve adamlarını Medine'de tutmadın. Fakat şimdi bu maddeyi değiştirmek istiyoruz. Mekke'den ayrılanlar sana sığınabilir. Ebu Basır da yanına gelsin dediler. Allah Resulü de zaten bunu istemekteydi. Teklifi kabul etti. Hudeybiye anlaşmasının Müslümanlara en ağır gelen maddesi müşriklerin isteğiyle değişmiş oluyordu. Allah Resulü Ebu Basır'a haber gönderip adamlarıyla birlikte ailelerinin yanına dönmelerini, bu arada Kureyş kervanlarından hiçbirine zarar vermemelerini istedi. Emri hemen yerine getirildi. Hudeybiye'den sonra İslam dini birçok ülkeye yayılmıştı. Arabistan'a yakın Rum bölgelerinin varisi olan Ferve bin Amr peygamberimize bir mektup yazıp ''Ben senin Allah Resulü olduğuna şehadet ediyorum. Biliyorum ki sen Hazreti İsa'nın müjdelediği son peygambersin.'' diyerek Müslüman olmuş, mektubuyla birlikte çok sayıda hediye göndermişti. Ferve bin Amr'ın din değiştirdiğini duyan Rum hükümdarı onu yakalatarak huzura getirtti. Kendisini görevden aldığını fakat eski dinine dönerse tekrar vali yapacağını söyledi. Ferve ise Hazreti Muhammed'in Hazreti İsa tarafından müjdelenen son peygamber olduğunu çok iyi biliyorsun. Fakat bu gerçeği hükümdarlığını kaybetme korkusundan ötürü saklıyorsun diyerek ona meydan okudu. Ferve bin Amr bu sözleri üzerine idama mahkum oldu. Ölmeden biraz önce adamlarını yanına çağırıp Allah için bütün varlığımdan ve makamımdan vazgeçip selamete erdiğimi Hazreti Muhammed'e bildirin dedi. İdam ettikten sonra cesedini bir ağaca astılar. Böylelikle insanlara gözdağı verip onların da İslam dinine girmesini engellemek istediler. Ferve bin Amr dünyanın geçici makamlarını ebedi bir cennetle değiştirdi.

Peygamberimiz Hudeybiye anlaşmasından sonra İslamiyet'in büyük bir hızla yayılacağını anlamış, bunun için de o devrin büyük ülkelerine elçiler göndererek kendilerini İslam dinine çağırmıştı. Elçilik vazifesi son derece ağırdı. Çünkü bunu üstlenecek sahabi, eşkıyaların cirit attığı bölgeleri at sırtında geçecek, kızgın çöllerde gece gündüz yol alacaktı. Peygamberimiz bu işi vermek istediği sahabileri çağırarak, sizi elçi olarak göndermek istiyorum. Hazreti İsa da bunu yapmıştı. Fakat yakın ülkelere gönderilen bu işe sevinirken, uzak ülkelere gitmesi istenenler surat asmıştı. Hazreti İsa da bu durumu Allah'a şikayet etti dedi. Sahabiler hep birlikte atılıp, ya Resulallah, bizi nereye göndermek istersen oraya gideriz. Vallahi hiçbir hususta sana itiraz etmeyiz dediler. Peygamberimiz bunun üzerine Dıhyetül Kelbi'yi Rum hükümdarı Heraklius'a, Abdullah bin Hüzafe'yi Acem Şahı Kisra'ya, Amr bin Ümeyye'yi Habeş hükümdarı Necaşi'ye, Hatip bin Ebi Belta'yı İskenderiye hükümdarı Mukavkıs'a, Şuca bin Vehbi de Gassan hükümdarı Hevze'ye elçi olarak gönderdi. Peygamberimiz gönderdiği mühürlü mektuplarda, o ülkelerin kralını İslam dinine çağırıp, Müslüman olursanız selamet bulursunuz, aksi takdirde milletinizin günahları sizin üstünüze kalır diyordu. Allah Resulü elbette haklıydı. Çünkü bir hükümdar Müslüman olsa, halkın o dine girmesi kolaylaşırdı. Habeş Meliki Necaşi'ye. Habeş Meliki Necaşi, Mekke'deki zulümlerden bunalan Müslümanların kendi ülkesine sığınmalarına izin vermiş ve bütün baskılarına rağmen onları müşriklere vermemişti. Asıl adı Aşema idi. Bu şefkatli hükümdar, aradan geçen yıllar içinde İslam dinini öğrenmiş, ona gizliden gizliye gönül vermişti. Müslüman olmak için sanki ufak bir kıvılcım beklemekteydi. İşte o kıvılcım da peygamber mektubuydu. Necaşi, Efendimizin mektubunu okuyunca onu ilk önce gözlerine sürdü. Daha sonra öpüp başına koydu. Hemen tahtından kalkıp yere oturdu ve şehadet getirerek, "Eğer Allah Resulüne gidebilseydim muhakkak ki giderdim. Ben Hazreti Muhammed'in, Hristiyanların beklediği ve Hazreti İsa'nın müjdelediği son peygamber olduğuna inanıyor ve bu imanıma Allah'ı şahit tutuyorum." dedi. Necaşi, peygamberimizin gönderdiği mektubu fil dişinden yapılmış bir kutuya koyarak, bu mektup bu ülkede kaldığı sürece Allah'ın Habeş halkı üzerindeki rahmeti ve bereketi devam edecektir dedi. Necaşi'nin Müslüman olması halkından bir bölümünü rahatsız etti. Yer yer isyanlar çıktı, karışıklık başladı. Necaşi, bu ülkede yıllardır barış içinde yaşayan Müslümanların zarar görmesinden korktuğu için onları iki gemiye yerleştirdi. Müslümanların yanında Habeşli ve Şamlılardan oluşan 70 kişilik bir grup bulunuyordu. Bu kişiler Medine'ye bir iki gün uzaklıktaki Car limanına indikten sonra develerle Medine'ye döndüler. Necaşi onlarla birlikte gönderdiği mektupta Allah Resulüne şöyle diyordu. Ya Resulallah, davet mektubunu aldım ve onu getiren kişinin yanında Müslüman oldum. Ben artık kendimden başkasına söz geçiremiyorum. Oğlum Erha'yı yanına gönderiyorum. Ama benim de gelmemi istersen mutlaka gelmeye çalışacağım. Söylediğin şeyler hak ve gerçektir. Selam olsun sana ya Resulallah. Müslümanlar birinci gemiyle Medine'ye döndükten sonra Necaşi'nin oğlunu ve arkadaşlarını taşıyan ikinci geminin gelmesini beklediler. Fakat gemi bir fırtınada batmış, içindeki 60 kişi sulara gömülmüştü. Fars Kisrası Perviz'e. Peygamberimiz Fars Kisrası, yani İran hükümdarı Perviz'e yazdığı davet mektubunu sahabilerden Abdullah bin Huzafe ile göndermişti. Mektup Allah Resulü Muhammed'den Farsların büyüğüne şeklinde başlıyordu. Perviz bu satırlara çok sinirlendi ve Muhammed benim bir kölem durumundayken bana böyle yazmaya nasıl cesaret eder deyip mektubu yırttı. Abdullah bin Huzafe bunun üzerine bir konuşma yaptıysa da Kisra onu sarayından çıkarttı. Daha sonra da Yemen valisi Bazan'a bir mektup göndererek Mekke'de bir adam ortaya çıkmış, peygamber olduğunu söylüyormuş. Ona hemen haber ver ki bu davadan vazgeçsin.
Yoksa bir ordu gönderip hem onu hem de kavmini öldüreceğim. Sen de onun üzerine birkaç adam sal ve eski dinine dönmesini emret. Eğer kabul etmiyorsa başını kestirip bana ulaştır dedi. Yemen valisi Bazan mektubu alır almaz birkaç elçi seçerek Medine'ye gönderdi. Bu vali Perviz için benim Rabbim diyordu. Elbette ki Rabbi için bir şeyler yapmalıydı. Peygamberimiz gönderdiği mektubun yırtıldığını duyunca çok üzüldü. Üzüntüsü kendisine yapılan hakaretten çok yüz binlerce Farslının bu yüce dinden mahrum bırakılmasıydı. Ellerini kaldırıp, ''Ya Rabbi, o benim mektubumu nasıl parçaladıysa sen de onu ve mülkünü parçala.'' diye dua etti. Kisra Perviz kısa bir süre sonra kendi oğlu tarafından öldürüldü. Yemen valisi Bazan'ın gönderdiği elçiler o günlerde Medine'ye geldiler ve Peygamberimizin huzuruna çıkarak onun İslam dininden dönmesini, vakit geçirmeden atalarının dinine girmesini, aksi takdirde Rableri olan Kisra Perviz'in büyük bir ordu gönderip bütün Müslümanları kılıçtan geçireceğini söylediler. Allah Resulü onlara iyi davrandı ve binlerce kilometre ötedeki bir olayı sanki görür gibi anlatarak, sizi buraya gönderen Bazan'a deyin ki benim Rabbim olan Allah, onun Rabbi Perviz'i gecenin 7. saatinde öldürdü dedi. İran'daki bir olay Medine'ye günler sonra ulaştığından elçiler bu habere inanmadılar. Verdiğin bu haberi valimize yazalım mı deyince peygamberimiz evet ona bildirin hem de deyin ki benim dinim ve hakimiyetim Kisra Perviz'in mülk ve saltanatının ulaştığı yerlere ulaşacak. Atların ve develerin ayak basacakları en uzak yerlere kadar gidecektir buyurdu. Peygamberimiz o elçilerden Hurra adlı kişiye altın ve gümüşle işlenmiş bir kemer hediye etti. Bu kemer peygamberimize başka bir ülkeden hediye verilmişti. Hurre ve arkadaşı Vali Bazan'ın yanına döndüklerinde Kisra Perviz'in peygamberimizin haber verdiği gün ve saatte üstelik de onun tarif ettiği gibi öldürüldüğünü öğrenip hayrete düştüler. Vali Bazan hemen Müslüman oldu. Fars'tan hicret ederek Yemen'e yerleşen Ebna halkı da bu olay üzerine İslam dinini seçtiler. Kisra Perviz peygamberimizin mektubunu yırttıktan ve onu getiren Abdullah bin Huzafe'nin dışarı çıkartılmasını emrettikten sonra biraz sakinleşmişti. Elçiyi tekrar içeri çağırttı fakat Hazreti Abdullah çoktan gitmişti. Perviz yırttığı mektubu daha sonra okudu ve onun bir siyasi belge olarak korunmasını emretti. Bu mektup daha sonra elden ele geçerek Lübnan Dışişleri Bakanlığı'nda çalışan Mr. Henry Farrow'un babası tarafından 1. Dünya Savaşı sırasında 150 altına alındı. Farrow ve oğulları bu mektubu inceletmek üzere 1962 yılının Kasım ayında Doktor Selahaddin El-Müneccid adlı bilim adamına verdiklerinde çok büyük bir sürprizle karşılaştılar. Ve İslam peygamberine ait bir mektubun bulunduğunu bütün dünyaya duyurdular. Peygamberimizin Perviz'e gönderdiği mektup 28'e 21,5 santimetre ebadındadır. Altında da bütün mektuplardaki gibi Allah, Resul, Muhammed kelimelerinden oluşan bir mühür vardır. Mektubun Perviz tarafından ters bir L harfi şeklinde yırtılan kısmı ince bir iplikle dikilmiş durumdadır. Mektubun yazıldığı kahverengi parşömen zaman içinde çok yıprandığından daha sonradan yeşil bir kumaşa yapıştırılmıştır. Rum hükümdarı Heraklius'a. Daha önce de gördüğümüz gibi peygamberimiz henüz Medine'ye hicret etmeden önce İstanbul'daki Rum hükümdarını İslam dinine davet etmiş ve bunun için de kendisine 5 kişiden oluşan bir heyet göndermişti. Kayser bu heyet tarafından İslam dinine davet edilince saltanattan ayrılmak bana zor gelmeseydi İslam dinine girmeyi arzu ederdim deyip işi salsaklamıştı. Hicretin 7. yılına girildiğinde peygamberimiz o sırada Kudüs'te bulunan Kayser Heraklius'a bir elçi göndererek İslam dinine çağırdı. Bu iş için Allah Resulü'nün seçtiği elçi Dıhyetül Kelbi adlı sahabiydi. Heraklius mektubu okuduktan sonra Dıhye'ye dönüp ''Vallahi çok iyi biliyorum ki seni gönderen kişi Allah tarafından insanlara gönderilen son peygamberdir. Zaten onun gelmesini beklemekteydik. Fakat Müslüman olduğum takdirde saltanatımın sona ermesinden ve beni öldürmelerinden korkarım.'' dedi.

0: Daha sonra da Dağıtır adlı bilgin Rumlar arasında iyi bilinir. Sözü benden daha fazla dinlenir. Onunla konuş bakalım, ne söyleyecek dedi. Hazreti Dıhi gerisini şöyle anlatmaktaydı. Dağıtır, peygamberimizin davet mektubunu okuduğunda, seni gönderen kişi peygamberdir. Biz zaten onun ismini ve özelliklerini elimizdeki kitaplarda görmüştük. Ona benden selam söyle. Allah'tan başka hiçbir ilah olmadığına, kendisinin de peygamber olduğuna şehadet ettiğimi haber ver dedi.
1: Okudukça Cüneyt Suavi'nin kaleme aldığı ve Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin hayatının edebi bir dille anlatıldığı İki Cihan Güneşi sona erdi. Programın ses kayıtlarını Akra Medya'dan dinleyebilirsiniz. Yerden ve gökten bizlere rızık verilir. Veren kimdir? Kanaat ve tevekkül edene rızkını veren kim? Dua ile istekte bulunana icabet eden kim? Veren Allah'tır. Duamıza icabet eden O. Nimetlerini hatırlamamızı, helal ve temiz şeylerden yememizi, O'na kulluk etmemizi, O'na şükretmemizi istemektedir. Bu ayetler de O'nun kelamıdır. Hangi yiyecekleri nasıl anmakta? Bize söylemekte, bize hatırlatmaktadır.

0: Rabbinin huzurunda o günahla durmaktan utanıp korkan, bunun içinde günah işlemeyi terk eden için iki cennet vardır. Bu iki cennetin içlerinde görülmedik meyve, hurma ve nar vardır. Onlar iman, ibadet ve hayır yarışlarında öne geçenler, önceki ayetlerden cennette dikensiz Arabistan kiraz ağacı, meyveleri kat kat dizilmiş muz ağaçları, kesintisiz uzayan gölgeler, çağlayan sular, kesilip bitmeyen ve yasak edilmeyen birçok meyveler arasında ve yüksek döşekler üstündedirler. Orada onlar koltuklara dayanmış olarak ne bir güneş sıcağı ne de şiddetli bir soğuk görürler. Ağaçların gölgeleri yakından üzerlerine düşer. Meyveleri de koparmaları için aşağı sarkıtıldıkça sarkıtılır. Doğrusu takva sahipleri, Allah'ın emirlerine uygun yaşayanlar, gölgelerde, pınar başlarında hem de canlarının istediği meyveler içindedirler. Bir de insan yediğine ibretle baksın. Şüphesiz ki biz suyu yağmurla dilediğimiz kadar döktükçe döktük. Sonra geri bitkileri çıkartmak için göz göz yardık. Orada taneler bitirdik, üzüm ve yoncalar, zeytin ve hurmalar, iri ve sık ağaçlı bahçeler, meyveler, çayırlar, bitkiler ve sebzeler yetiştirdik. Bütün bunlar sizin ve hayvanlarınızın faydalanması içindir.
1: Yerden ve gökten bizlere rızık verilir. Veren kimdir? Kanaat ve tevekkül edene rızkını veren kim? Dua ile istekte bulunana icabet eden kim?

Allah'ın adıyla Allah'a tevekkül ettim. Allah'ım, zillete ve sapıklığa düşmekten, zulmetmekten ve zulme uğramaktan, cahillikten ve hakkımızda cehalete düşürmesinden sana sığınırız.

0: Anadolu irfanı. Bu yurdun taşından toprağından sürüp gelir nakışları, deyişleri, gülüşleri. Gönül genişliğinde irfan yurdudur Anadolu. Geçmişten günümüze Anadolu kültürünün anlatıldığı Anadolu irfanı cumartesi ve pazar saatler 11.40'ı gösterdiğinde Akra'da.
1: Bilmediğin bir yerde kıbleyi nasıl bulabilirsin? Hemen Akra Medya uygulamasından araçlara gir. Kıble bulucuyu aç ve doğru bir şekilde kıble bilgisine ulaş. Kolay, pratik ve güvenilir bir rehber. Play Store ve App Store'dan hemen indirin. Akra Medya.

İnsanın içinde güzel ahlak olmalı. Kötü huylar insanın içinden çıkmalı. Hacı Bektaş-ı Veli.

Bugün hangi kitabı dinlemek istersiniz? Akramedya'nın sesli kitaplarına göz attınız mı? Her yaştan okurların ilgiyle takip edeceği sesli kitaplar Akramedya'da. Üstelik ücretsiz. Kitabınızı seçin ve hemen dinlemeye başlayın. Sesli kitaplar Akramedya'da. Play Store ve App Store'dan hemen indirin. Akramedya, sağduyunun sesi.

İslam bir ağaçtır. Tasavvuf yolu onun dalları, marifet yaprakları, hakikat de meyveleridir. Hacı Bektaş-ı Veli.

mezarlarımız çekmiştir. O kadar ki 19. yüzyılda İstanbul'u ziyaret eden o seyyahlardan biri, insan gözü mezarlıklara ilişmeden bir şehre ne girebilir ne de çıkabilir demekten kendisini alamamıştır Anadolu'yu ziyaretinde. Mezarlar ve sakinleri ne dünyayı terk etmiş fanilerdir halkımızın gözünde ne de hatıralara defnedilmişlerdir. Onlar bedenen diri oluşlarındaki hayatiyetlerini toprağın üstünde olduğu gibi altında da devam ettiren, toplumumuzun daimi üyeleri, hayatımızın parçası, varlığımızın sebeplerindendir. O yüzden mezarlar hep evlerin avlularına yahut civarlarına yerleştirilir. Olmadı, yakın çevresinde tutulur. Evler mezarlıklarla, mezarlar mahallelerle çevrilidir Anadolu'da. Birbirlerinden ayrılmamış ve ayrı düşmemişlerdir. Anadolu halkı mezarlarından, mezarda yatanlarından ayrı kalmaya bile tahammül edemez. Ayrılıkların kabir ehlini rencide edeceğini düşünür. Yakınında bulunur, olmazsa sık sık ziyaret eder. Ziyaretlerindeki hitapları bile bir diriye seslenir gibidir. Resulullah'ın siz onları duymasanız da onlar sizi duyarlar hadisine itibar etmiş, kalanlarla göçenler arasında bir hususi dil peyda etmiştir. Hoş bizim halkımız öldü de demez, ölü de. Zarif irfanıyla mesela Hakk'a yürüdü der, sizlere ömür der. Terk-i dünya etti, erenlere karıştı, rahmeti rahmana kavuştu. Ruhunu teslim etti, emaneti sahibine tevdi etti. Dar-ı bekaya irtihal eyledi, ebedi aleme göçtü, dünyadan yüz çevirdi der. Tanpınar'ın deyişiyle ölümü ehlileştiren Anadolu halkının ölüleriyle arasındaki irtibatı sağlayan hususi dilini anlamak için sadece lisanına aşina olmak yetmez. Bir de onun kültürüne karabet kesbetmek icap eder. Son yıllarda bir mezar taşı okumak ve okumamak, okumanın faydası, okuyamamanın zararı tartışılıyor ya. Bu sadece bir Osmanlıca dediğimiz eski Türkçemizi öğrenmek ve okuyabilmekle alakalı bir entelektüel çaba değildir. Mezar taşlarını okuyabilmek, harfleri ve kelimeleri sökebilmek demek de değildir. Anlayabilmek de gereklidir. Anladıktan sonra kavrayabilmeyi de zorunlu kılar. Nedir bu mezar taşları? Niye dikilir birer işaret taşı gibi her yere? Manası, mahiyeti, ehemmiyeti nedir? Türklerde mezar taşı dikme geleneğinin atalar kültünün bir neticesi olarak ortaya çıktığı söylenir. Beşik, eşik, keşik üçlemesinin son unsuru olan keşiğin yani ölümün Türk kültüründe çok önemli bir yeri vardır. Köktürkler döneminde dikilen mezar taşlarına kişinin bengüsü nazarıyla bakıldığını, ölen kişiyi simgelediğine inanıldığı için mezar taşı için ebedi anlamına gelen bengü kelimesinin kullanıldığını görüyoruz. Anadolu'ya Türklerle gelen, dikilen mezar taşları Osmanlılar döneminde şekil ve muhteva olarak daha da zenginleşmiş. Özenle işlenen, üzerlerinde birçok sanat icra edilen, kültürümüzü nesillerden nesillere intikal ettiren ve mimari üsluplarla irtibatları açıkça fark ettirilen mezar taşları, Müslüman Türk'ün yaşadığı her yerde kimliğinin simgesi olmuştur. Bugün her millet mezarlıklarının varlık ve tarihlerinin bekçileri olarak görmekteyse de, hiçbir milletin mezarlıkları Türk kabristanları kadar orijinal ve muhteşem, kendine özgü yani nevi şahsına münhasır değildir. Bizde neredeyse her mezar taşı eşi bulunamaz bir sanat eseri, bir abide niteliğindedir. Mezar taşları bir zamanlar aynı havayı teneffüs edip aynı mekanlarda yaşayan sakinlerin inançları, dertleri, korkuları, üzüntüleri, nükteleri ve türlü hissiyatını bizlere aktaran belgelerdir. Başka milletlerin mezarlıklarında duyulan korku, ürperti, kasvet ve sıkıntının yerini Türk kabristanında huzur, tefekkür ve tatlı hayallerin aldığını yabancı ağızlardan bile duymaktayız. Mezar taşları tarihimize ışık tutan, hiçbir yerde ulaşamayacağımız bilgileri havi kaynak durumundadır. Bazı coğrafi isimler, mülki bölümler,

0: Devlet müesseseleri, meslek sanat ve zanaatlarımız, bunları icra edenler, alimler, şairler, devlet ricali ve kahramanlar için belki de sadece mezar taşlarını kaynak gösterebiliriz. Mezar taşlarında bir tarih yer alır. Kişinin doğum ve ölüm tarihi hakkında bilgi sahibi olur, ölüm sebebini öğreniriz. Hastalıktan öldüyse genellikle hangi hastalık olduğu belirtilir mezar taşında. Bir istatistiki çalışma bile sırf mezar taşları üzerindeki bilgilerden çıkarılabilir.
1: Anadolu irfanı.
0: Mezar taşlarımız taş oymacılığı ve ustalığımızın en seçkin örneklerini takdim eder. Taşa hak ettikleri güzelliklerden hareketle ölüme ve bu dünyadan ebedi aleme göçüşe yükledikleri uhrevi manaların güzelliğini anlamak bile mümkündür. Mezar taşları yazıları, tezyinatı ve şekilleri itibariyle Türk taş işçiliğinin en mühim şubelerindendir. Güzel bir mezar taşında hattat, nakkaş, bazen şair ve mermer ustasının emeği bulunur. Bütün sanatların yansıtılması elbette taş sanatkarının işidir. Taş ustasının çok hassas çalıştığı taşlar diğer sanatlar için de kıymet eder. Her devirde mezar taşçılığı Türk mimari ekolleri ve üsluplarıyla paralellik arz eder. Dönemin mimari eserleriyle mezar taşları arasında malzeme, motifler ve yöresel detaylarda büyük benzerlikler vardır. Çeşitli sebeplerle heykel yapmayan Türk sanatkarı bütün maharetini mezar taşlarında ve bilhassa serpuşlarda göstermiştir. Mezar taşı ustasıyla heykeltıraşın teknik ve estetik plandaki çalışmaları neredeyse aynı gözükmektedir. Başlıklar, sarıklar, fesler ve remizler kişinin sosyal sınıfına, vazifesine, mesleğine, sanatına hatta tasavvufi meşrebine delalet ettiğinden kıyafet tarihimiz ve müzeciliğimiz için belgesel değer taşıyan mezar taşları çağlar boyu süren değişiklikleri de gözler önüne sererler. Aynı zamanda birer tükenmez bir etnografik malzeme deposudur. Sayılamayacak kadar çok çeşitli kavuk, serpuş, fes gibi erkek başlıkları, tozak, terlik, takke gibi pek çok kadın başlıkları, giyim eşyası, gerdanlık, broş, küpe gibi ziynet eşyaları, kemer, hançer, kılıç, şamdan, kandil, vazo, meslek aletleri, ibrik, divit, rahle gibi günlük hayatta kullanılmış malzemeler mezar taşları üzerinde bulunmaktadır. Bunların incelenmesi atalarımızın yüzyıllar içerisinde geliştirdiği hayat tarzını daha iyi anlamamıza katkı sağlayacaktır. Mezar taşı kitabeleri nazım ve nesir ifadeleriyle edebiyat tarihimizin ulaşılamamış hazinesi durumundadırlar. Mezar taşı kitabeleri döneminin dil ve ifade özelliklerini yansıtarak Türk dilinin tarihi seyrini takip edebilme imkanı verirler. Ölüm gibi insanların ziyadesiyle hissiyatını harekete geçiren bir hadise, mezar taşı kitabelerinde ayet, hadis, vecize, atasözü, nesir, şiir, temenni ve dua olarak yankı bulmuş, Müslüman Türk'ün hislerine bu kitabeler tercüman olmuştur. Şairlerimiz Ebced hususundaki kudretlerini en çok mezar taşı kitabelerinde sergilemektedir. Genelde son beyitte yer alan tarih düşürme metodunun bir örneğini Profesör Doktor Mahmut Esat Coşan hocamızın Sengi Mezarı'nda gördüğümüz şu beyitler hocamızın Ebced hesabıyla irtihalinin tarihini verir. Tarihte bir gider Firdevs içre böyle bülbül, olur makamı Mahmut Esat Coşan'a gülşen. Mezarlıklarımızda hüsnü hat ve tezyini sanatlarımızın en muhteşem örnekleri görülür. Güzel yazı ve süsleme sanatlarımızın çeşit ve üslup olarak tarih içindeki değişimini, hangi devirlerde hangi tarzın daha fazla tercih edildiğini mezar taşlarından öğrenebiliriz. Hat sanatımızın tarihi tekamülünü en güzel izleyebildiğimiz ve sürekli açık bir sergi, bir açık hava müzesi durumundaki mezarlıklarımızda en büyük sanatkarlarımızın imzalarını görebilmek de mümkündür. Osmanlılar yazıya ayrı bir önem verdikleri için Osmanlı mezar taşlarında kitabe ve hüsnü hat ön plana çıkmıştır. 19. yüzyıldan itibaren en nefis örneklerine rastladığımız celi yazılar, en meşhur hattatlarımız tarafından Osmanlıların son zamanlarına kadar mezar taşı kitabesi formunda icra edilmiştir. Eski mezarlarımız, Türk tezyinatının tetkikine yarayacak binlerce eserin bulunduğu özel mekanlardır. Binbir çeşit motif ve çiçek uygulamasıyla mezar taşlarında tarihten günümüze Türk süsleme sanatı sergidedir. Mezar taşları üzerindeki tezyinat muhtelif sanat devirlerine göre değişir. Bunların tarihlerine göre Türk süslemesinin üslupları ve zaman içindeki değişiklikleriyle alakalı malumat edinmek de mümkündür. Mezar taşları üzerindeki süslemeleri kronolojik olarak bir albüm çalışmasıyla tespit etmek, Türk bezemeciliğinin en doğru tarihini meydana getirmek demektir. Taş ustalarının en ince detaylarına kadar işlediği klasik motifler ve çiçekler, Osmanlı sanatının Avrupa etkisiyle bozulduğu dönemlerde barok ve ampir üslubundan etkilenmiştir. Son devrin vasıfsız ve kişiliksiz tezyinatı, önceki sanatımızın durumunu acıklı bir şekilde yansıtır. Bu veriler bizi yüzyıllar içerisinde Türk toplumunda meydana gelen estetik tercih değişiklikleriyle ilgili bilgilere de ulaştıracaktır. İslam düşüncesine göre toprağa defnedilen insanın en uzun süre bulunacağı yer mezardır. Ve yine bu sebeple ebedi istirahatgah olarak adlandırılmıştır. Kabirlerin düzenli ve tertipli olması, temiz tutulması ve yeşillendirilmesi, hayatta olan insanların geçmişlerine karşı bir vefa borcu olarak kabul edilmiştir. Bununla birlikte çok süslü ve abidevi mezarlar İslam inancına aykırı kabul edilmiştir. Son olarak bir Osmanlı mezar taşındaki mütevazı ve samimi satırlara bakalım. Yusuf Efendi'nin ciğer paresi, Fitnat Hanım'ın habgahı ebediyesi. Nucivanım uçtu cennet bağına, firakı kaldı valideynin canına. Ziyarette maksat duadır, bugün bana ise yarın sanadır.
1: Anadolu İrfanı.

0: Akra. Sağduyunun sesi.
1: Bir haberimiz var. Karanlık ve çıkmazda kalanlara nur saçan bir kandil. Yolunu kaybedenlere rehber. Gerçek huzur ve mutluluk için tek reçete. Öğüt ve nasihat isteyenlere bir fırsat. Hatasının farkına varan ve yaptığı hatadan mahcup olup af dileyen kuluna mağfiret. Akıl sahiplerine düşünme fırsatı. Her an rahmetten ümit var bir kapı.

0: Hazreti Salih aleyhisselam ve Semud kavmiyle yaşadıkları.
1: Semud kavmine de kardeşleri Salih'i gönderdik. Salih dedi ki, ey kavmim, Allah'a kulluk edin. Çünkü sizin ondan başka hiçbir ilahınız yoktur. O sizi önce topraktan meydana getirmiş ve size orada ömür sürüp imar etmeyi istemiştir. O halde ondan mağfiret dileyin, sonra ona tövbe edin, ona yönelin. Şüphesiz ki Rabbim size çok yakındır. O duaları kabul edendir. Dediler ki, ey Salih, sen bundan evvel bizim aramızda kendisinden ümit beslenen iyi bir kişiydin. Şimdi babalarımızın taptığı şeye tapmaktan bizi engelliyor musun? Doğrusu bizi çağırdığın şeyden endişelendiren bir şüphe içindeyiz. Salih onlara dedi ki, ey kavmim, söyleyin bana, ya ben Rabbimden açık bir delil ve mucize üzerindeysem ve o bana kendisinden bir rahmet, peygamberlik vermişse, ben de ona asi olursam, Allah'ın azabına karşı bana kim yardım eder? Sizin de bana zararımı arttırmaktan başka bir katkınız olmaz. Ey kavmim, işte size bir ayet, bir mucize olarak Allah'ın şu dişi devesi. Öyleyse onu serbest bırakın, Allah'ın arzında otlasın, ona kötü maksatla el dokundurmayın. Sonra yakın bir azap sizi yakalayıverir. Doğrusu biz onlara bir imtihan olmak üzere o dişi deveyi bir mucize olarak gönderenleriz. Şüphesiz sen onları gözetle ve eziyetlere sabret. Salih dedi ki, işte mucize bu dişi devedir. Onun belli bir gün su içme hakkı var. Belli bir gün su içme hakkı da sizindir. Allah'ın peygamberi Salih onlara, Allah'ın dişi devesine ve onun su içme nöbetine dokunmayın demişti. Hani onların en bedbaht olanı mucize olarak verilen deveyi öldürmek için ayaklanmıştı. Ona bir kötülük dokundurmayın, sonra pek büyük bir günün azabı sizi yakalar. Bir müddet bu nöbetleşme emrine uydular. Nihayet arkadaşlarını çağırdılar, o da kılıcı aldı ve devirip öldürdü. Derken o dişi deveyi ayaklarından biçerek öldürdüler ve Rablerinin emrine isyan ettiler. Ve ey Salih, eğer sen gönderilen peygamberlerden isen bizi tehdit ettiğin azabı bize getir dediler. Yine de onu öldürdüler. Bunun üzerine Salih dedi ki, yurdunuzda 3 gün daha faydalanın, artık sonunuz gelmiştir. Bu yalanlanmayacak bir tehdittir. Bunun üzerine azap onları kıskıvrak yakalayıverdi. Şüphesiz bunda elbette alınması gerekli bir ibret vardır. Böyleyken çokları iman etmediler. Bunun üzerine onları şiddetli bir sesle gelen sarsılma yakalayıverdi de yurtlarında dizüstü çöküp cansız kalıverdiler. Salih de gördüğü dehşet verici manzara karşısında yüzünü öteye çevirip, ey kavmim, andolsun ki ben size Rabbimin gönderdiği hükmü duyurmuş ve size iyiliğiniz için öğüt vermiştim. Fakat siz öğüt verenleri sevmiyorsunuz dedi. Nihayet azap emrimiz gelince Salih'i ve beraberindeki iman edenleri tarafımızdan bir merhametle helak olmaktan ve o günün rezilliğinden kurtardık. Şüphesiz senin Rabbin çok kuvvetlidir, mutlak galiptir. Hiç şüphesiz Rabbin elbette mutlak galiptir, çok merhametlidir.
2: Bir haberimiz var.

Ey Muhammed! Bunlar sana vahyettiğimiz gaybın, görmediğin devrin haberlerindendir. Yüce Allah doğru söyledi.

feryad gam aşka sermayi candır. Aşk ehline bütün dünya feryad-ı figandır. Derde ne derman yine derdindedir ama.

Rahman ve Rahim Allah'ın adıyla. Ey Allah'ın rızasıyla huzura eren nefis! Rabbini hoşnut etmiş ve sen de Rabbin tarafından hoşnut edilmiş olarak Rabbine dön. Hadi, iyi kullarımın içine katıl ve cennetime gir.

ünlü alim Mustafa Asım Köksal'ın kaleme aldığı Peygamberler Peygamberi Hazreti Muhammed Aleyhisselam ve İslamiyet adlı eserine ses veriyoruz. Son Peygamber ve İslamiyet programı her gün saat 10'da Radyonuz Akra'da.

0: Sevinince şükrederiz, hayır olur. Sıkılınca sabrederiz, hayır olur. Biz müminiz. Bize her halimiz hayır olur. Müminim, sıkıntıyla denenir şükrederim. Şükrederek hatalarımdan arınırım. Annemden doğduğum gün gibi uyanırım.
1: Sağduyunun sesi Akra.

çağlar boyu güncel haber kaynağımız. Öğüt verici bir doğru yol rehberi. Yol gösterici ve müjdeci. Gerçek iç huzur kaynağı. Doğruyu yanlıştan ayıran gerçek ve kutlu bir söz. Üstün ve güçlü. Bir büyük müjde. Bir büyük nur. Tekrar tekrar okuduğumuz hayat kılavuzumuz kendini tanıtıyor. Bize anlatmakta, bize öğretmekte, bizi uyarmakta. Nur saçan bir kandil yolumuzu aydınlatmakta.

Resulüm, şüphesiz ki biz sana bu kitabı insanların faydası için hak olarak indirdik. Artık kim doğru yola gelirse bu kendi lehinedir. Kim de saparsa bu ancak kendi aleyhinedir. Allah sözün en güzelini hem aynı benzerlik, uyum ve ahenkte hem de tekrarlı ve karşılıklı ifadeli bir kitap olarak indirdi. Rablerinden korkanların ondan

0: Ondan tenleri ürperir, sonra da bedenleri ve kalpleri Allah'ın zikri için yumuşar. İşte bu kitap Allah'ın son gönderdiği rehberidir. Dileyene, dilediğine bununla doğru yolu gösterir. Allah kimi de sapıklığa bırakırsa artık ona doğru yolu gösteren bulunmaz. Kitaba sımsıkı sarılan, Kur'an'ın hükümlerine göre hareket eden ve namazı dosdoğru kılanlara gelince, şüphesiz biz böyle iyiliğe çalışanların mükafatını zayi etmeyiz. Bunlar hikmetli kitabın ayetleridir. Bu ayetler güzel davrananlara doğru yol gösterici ve rahmet olarak indirilmiştir.
1: Çağlar boyu güncel haber kaynağımız. Öğüt verici bir doğru yol rehberi. Yol gösterici ve müjdeci. Gerçek iç huzur kaynağı. Doğruyu yanlıştan ayıran gerçek ve kutlu bir söz. Üstün ve güçlü. Bir büyük müjde. Bir büyük nur. Tekrar tekrar okuduğumuz hayat kılavuzumuz kendini tanıtıyor. Bize anlatmakta, bize öğretmekte, bizi uyarmakta. Nur saçan bir kandil yolumuzu aydınlatmakta. Dostça bir tavsiye. Dostça bir tavsiye ister misiniz? Sıradaki tavsiye hepimize geliyor.
2: Her kim bir günde 3 defa salavatullahi ala Adem'e derse, Allah onun günahlarını bağışlar. Eğer denizlerin köpüğü kadar bile olsa, ondan daha çok bile olsa, denizlerin köpüğünden daha çok bile olsa bağışlar ve o şahıs cennette Hazreti Alem Efendimizin refiki olur, arkadaşı olur. Şimdi Hazreti Adem kim? Hazreti Adem hepimizin bildiği gibi Ebul Beşer'dir. Beşer'in babasıdır, hepimizin babasıdır. Oo, merhaba, o zaman biz de hep kardeşiz demek ki. Tabii Müslümanlık kardeşliği var. Bütün insanlarda Hazreti Adem'den baba bir kardeşlik var. Baba ana bir kardeşlik var hepimizde. Birbirimizin boğazına gene de kurtlar gibi saldırıyoruz. Aynı babanın evlatları gene birbirlerine saldırıyorlar. Demek ki kardeş olduğumuzu idrak edeceğiz. Hani insan lep demeden leplebiyi anlar, işaretten remzi sezer. Buradan anlıyoruz ki Hazreti Adem atamızdır, babamızdır. Ötekiler de o kardeşlerimizdir, kardeşliği güzel yapalım. Hazreti Adem'e 3 defa salavatullahi ala Adem deyince Allah onun günahlarını bağışlıyor. Cennette Hazreti Adem'e komşu edeceğini bildirmiş Peygamber Efendimiz. Buradan ne anlıyoruz? Babaların kıymeti de anlaşılıyor. Babaların kıymeti de anlaşılıyor. Babalarımıza hürmet. Babalarımızın babası büyük büyük babamız Hazreti Adem'e de bu hadisi şerifi duyduktan sonra günde 3 defa salavatullahi ala Adem'e deyin ki orada onun refiki olasınız cennette. Dedemizdir. Adem babamızdır, atamızdır. Efendim sevgisi tabii gönlümüzde olacak.
1: Dostça bir tavsiye.
3: Merhaba sevgili dinleyenlerimiz. Feyzül Furkan Kur'an-ı Kerim mealinden Taha suresi 1 ila 76. ayetleri dinleyeceksiniz.
4: Taha suresi Mekke döneminde nazil olmuştur. 135 ayettir. Sure adını başındaki mukatta harflerinden almıştır. 130 ila 131. ayetleri Medine döneminde inmiştir. Peygamberimizin bir ismi de Taha'dır. Ey Tahir! Ey temiz insan! ey hadi, ey mümine hidayet eden manalara verilmiştir. Bu sure, peygamberliğinin 5. yılında Hazreti Ömer'in Müslüman olmasından önce inmiştir. İslam'ın Yaman düşmanı olan Hattab oğlu Ömer, Hazreti Peygamber'i öldürme görevini üstlenmişti. Ona doğru giderken, kız kardeşiyle eniştesinin de Müslüman olduğunu öğrenince, önce onların işini bitirmeye yöneldi. Fakat onların evlerinde bu sure okunurken işiten Hazreti Ömer, onun cazibesinden sarsılmıştı. İçeri girip okuduklarını istemiş, sakladıkları içinde onları dövmüştü. Sonra kız kardeşi Müslüman olduklarını söyleyip yazılı sayfaları verdi. Ömer radıyallahu anh bunları okuyunca Resulullah'ın huzuruna gitti ve İslam'la şereflendi. Rahman ve Rahim Allah'ın adıyla. Taha Resulüm, biz Kur'an'ı sana zahmet çekmen için değil, ancak Allah'tan korkanlara bir öğüt olsun diye indirdik. Bu Kur'an, yeri ve yüce gökleri yaratan tarafından peygambere indirilmedir. O, Rahman'ın hakimiyeti arşı kuşatmış, hükmü altına almıştır. Göklerde, yerde, ikisinin arasında ve toprağın altında olanların hepsi ancak O'nundur. Sesini duada yükseltsen de, yükseltmesen de, ona göre birdir. Çünkü o gizliyi de, gizlinin gizlisini de bilir. Allah odur ki, ondan başka ilah yoktur. En güzel isimler onundur. Resulüm, Musa'nın haberi artık sana geldi. Hani vaktiyle Sina'da o bir ateş görmüştü de, ailesine, siz durun, çünkü ben bir ateş gördüm. Belki size ondan bir kor getirir yahut ateşin yanında bir yol gösteren bulurum demişti. Musa onun yanına gelince kendisine şöyle seslenildi. Ey Musa, haberin olsun, senin Rabbin benim ben. Hadi pabuçlarını çıkar, çünkü sen kutsal vadide Tuva'dasın. Ve ben peygamberliğe seni seçtim. Şimdi vahyedilenleri dinle. Şüphesiz Allah benim ben. Benden başka hiçbir ilah yoktur. Bana kulluk et ve beni anmak için dosdoğru namaz kıl. Elbette ki beklenen kıyamet saati gelecektir. Ben onu hemen hemen gizli tutuyorum ki herkes her an ahiretine hazır olsun ve orada dünyadayken peşinde koştuğu ve çalıştığının karşılığını bulsun. Artık ona inanmayan ve kendi arzusuna uyan kimse sakın seni ona inanmaktan alıkoymasın. Sonra sen de helak olursun. O sağ elindeki nedir ey Musa? Musa dedi ki, o asamdır. Ona dayanırım. Onunla davarıma yaprak çırparım. Ve onunla daha birçok ihtiyacımı görürüm. Allah buyurdu, onu yere bırak ey Musa. O da onu bıraktı. Bir de ne görsün? O kıvranıp koşan bir yılan oluvermiş. Allah buyurdu, al onu eline, korkma. Biz onu yine ilk şekline döndüreceğiz. Bir de elini koltuğuna sok. Kötü bir durum, bir hastalık olmaksızın başka bir mucize olarak bembeyaz bir halde çıksın. Böylece sana en büyük mucizelerimizden gösterelim. Firavun'a git. Çünkü o azdı. Benim kullarım üzerinde otorite kurup kendisini ilahlaştırdı. Musa dedi ki, Rabbim, benim gönlüme genişlik ver. Benim işimi kolaylaştır. Dilimden de şu düğümü çöz ki sözümü iyi anlasınlar. Ailemden kardeşim Harun'u bana vezir, yardımcı yap. Onunla arkamı kuvvetlendir. Onu bana destek eyle. Onu işimde ortak yap ki seni çok tesbih edelim ve seni çok analım, tebliğ edelim. Şüphesiz sen bizi görmektesin. Allah buyurdu, ey Musa, istediğin

0: sana verildi. Andolsun ki biz sana önceleri bir defa daha şöyle iyilikte bulunmuştuk. Hani sen doğduğunda annene vahyedilecek şeyi ilhamla bildirmiştik. Onu sandığa koy. Nil nehrine at ki nehir de onu kıyıya getirip bıraksın. Böylece onu hem bana hem de ona düşman olan birisi alacaktır demiştik. Ey Musa! Sevilmen ve nezaretim altında yetiştirilmen ve görenlerin sevmesi için sana kendimden bir sevgi koydum. Hani kız kardeşin Firavun'un sarayına gidip ona bakacak ve emzirecek birisini size göstereyim mi diyordu. Böylece gözü aydın olsun ve üzülmesin diye seni annene geri verdik. Hani bir de sen Mısırlı'ya bir tokat vurarak kazayla adamı öldürmüştün de seni öldüreceklerken o tasadan kurtarmış ve seni bunlar gibi bir takım sıkıntılarla denemiştik. Bunun için Medyen halkı içinde senelerce kalmıştın. Sonra takdire göre peygamberlik görevini yüklenecek duruma gelince buraya geldin ey Musa. Seni kendim için peygamber seçtim. Kardeşinle birlikte sen benim ayetlerimi götürün ve beni anmakta o Firavun'a tebliğde gevşeklik göstermeyin. Firavun'a gidin çünkü o azdı. Ona yumuşak söz söyleyin. Belki öğüt dinler ve benden korkar. Dediler ki, ey Rabbimiz, onun bize kötülük etmesinden veya iyice azmasından korkuyoruz. Allah buyurdu ki, korkmayın. Çünkü ben sizinle beraberim. İşitir ve görürüm. Hemen ona gidin de deyin ki, biz Rabbinin elçileriyiz. İsrail oğullarını bizimle beraber gönder. Onlara eziyet etme. Rabbinden sana bir mucize getirdik. Selam ve saadet doğruya uyanlaradır. Bize peygamberleri yalanlayanlar ve haktan yüz çevirenler mutlaka azaba çarptırılacaktır diye vahyedildi. Firavun, Rabbiniz kimdir ey Musa dedi. O da, Rabbimiz her şeye yaratılış özelliğini verip sonra bu özelliğe uygun yolu gösterendir dedi. Firavun, öyleyse ya önceki nesillerin durumu ne olacak dedi. Musa dedi ki, onun bilgisi Rabbimin katında bir kitaptadır. Rabbim şaşmaz da unutmaz da. O Rab ki yeri size bir beşik yaptı. Orada sizin için yollar açtı ve gökten bir su, yağmur indirdi. Allah buyurdu ki, biz o suyla çeşitli bitkilerden çiftler çıkarmaktayız. Hem yiyin hem de hayvanlarınızı otlatın. Şüphesiz bunda batıla uymayan akıl sahipleri için Allah'ın kudretini gösteren açık deliller vardır. Sizi ilk olarak ondan karışmış çeşitli renk topraktan yarattık, yine oraya toprağa döndüreceğiz. Sonra dirilişiniz için bir kere daha ondan çıkaracağız. Resulüm, andolsun ki biz ona, Firavun'a bütün ayetlerimizi gösterdik de o yine yalanladı ve yüz çevirdi. İnanmamakta direndi. Ve ey Musa, sihrinle bizi yurdumuzdan çıkarmak için mi geldin dedi. Biz de mutlaka sana onun benzeri bir sihirle karşılık vereceğiz. Şimdi sen aramızda bizim de senin de caymayacağımız uygun düz bir meydanlıkta buluşma yeri ve vakti ayarla da orada karşılaşalım. Musa, sizinle buluşma zamanımız süs günü, bayram günü ve insanların toplanacağı kuşluk vaktidir dedi. Bunun üzerine Firavun dönüp gitti. Hilesini, en mahir sihirbazlarını ve aletlerini topladı, sonra buluşma yerine geldi. Musa onlara, yazıklar olsun size. Allah'a karşı yalan uydurmayın. Sonra o öyle bir azap gönderir ki onunla kökünüzü kurutur. Doğrusu ona iftira atan perişan olur dedi. Sihirbazlar işlerini ve Musa'nın sözlerini tartıştılar. ve Musa galip gelirse diye fısıltıyla kendi aralarında konuştular. Dediler ki, bunlar olsa olsa iki sihirbazdır. Sihirleriyle sizi yurdunuzdan çıkarmak ve en ideal yolunuzu, yaşam düzeninizi bozmak istiyorlar. O halde bütün hilenizi toplayıp sıra halinde meydana gelin. Bugün üstün gelen mutlaka kurtuluşa, muradına ermiştir. Sihirbazlar, ey Musa, hünerlerini istersen önce sen ortaya at, istersen biz ortaya atalım, dediler. Musa, hayır, siz atın, dedi. Ellerindekini attılar. Bir de baktı ki, onların ipleri, halatları ve değnekleri, düzenbazlıkları yüzünden kendisine hakikaten yılan şeklinde koşuyor gibi görünüyor. Bu yüzden Musa içinde bir korku hissetti. Bunun üzerine biz, korkma, çünkü sen, evet, sen daha üstün geleceksin, dedik. Sağ elindeki asanı at, onların yaptıklarını yutacaktır. Çünkü onların yaptıkları sadece bir sihirbaz hilesidir. Sihirbazsa nereye varsa, ne yapsa umduğuna eremez. Bunun üzerine sihirbazlar secdeye kapandılar. Musa ve Harun'un Rabbine iman ettik, dediler. Firavun, benim yönetimim ve otoritemin geçerlilik alanında. Ben size izin vermeden mi ona iman ettiniz? Onun buyruğuna girdiniz. Şüphesiz o size sihri öğreten büyüğünüzdür. O halde elbet ben de sizin ellerinizi ve ayaklarınızı çaprazlama keseceğim ve mutlaka sizi hurma dallarına asacağım. Siz de hangimizin azabı daha şiddetli ve daha süreklidir elbette bileceksiniz, dedi. Sihirbazlar, bize gelen bunca mucizelere ve bizi yaratana karşı seni asla tercih etmeyiz. Artık sen ne hüküm vereceksen ver, yapacağını yap. Sen olsa olsa bu dünya hayatına hükmedebilirsin. Doğrusu biz hatalarımızı ve bizi zorlayarak yaptırdığın sihri bağışlaması için Rabbimize iman ettik. Allah'ın mükafatı seninkinden daha hayırlı ve cezası ve mükafatı da daha devamlıdır, dediler. Şüphesiz ki kim Rabbine suçlu olarak, emirlerini tanımamış olarak veya şirk içinde gelirse, şüphesiz onun için cehennem vardır. Orada yanmakla ne ölüp kurtulur, ne de tekrar dirilince yaşar. Daima yanıp ölür, dirilip tekrar yanar. Kim de ona salih, sevaplı amel işlemiş bir mümin olarak gelirse, işte onlar için yüksek dereceler, alt tarafından ırmaklar akan Adn cennetleri vardır ki, onlar orada ebedi kalacaklardır. İşte bu, her türlü günahtan arınanların mükafatıdır. Yüce Allah doğru söyledi.
1: Sevgili dinleyenlerimiz, Feyzül Furkan Kur'an-ı Kerim mealinden Taha Suresi 1-76. Ayetleri dinlediniz.

Allah'ım, günahımı bağışla. Bana evimde bolluk ver. Rızkımı benim için bereketlendir.

Modern hayatın karmaşasında herkesin aradığı bir şey var. Huzur. Kimi onu başarıda, kimi varlıkta, kimi sessizlikte, kimi sevgide arıyor. Peki gerçek huzur nedir? Mutluluktan farkı ne? Kişisel gelişim yolculuğunda kalbin, aklın ve ruhun dengesinde gerçek huzuru konuşuyoruz. İçteki huzur bazen bir zikirde, bazen bir harekette, bazen de bir duada gizli. Perşembe saatler 17.10'u ve pazar 14.10'u gösterdiğinde Akra'da içteki huzura bekliyoruz.

0: Dünyayı ve kendimizi keşfetmek için gez, gör, ibret al. Yeryüzünde gezip dolaşın, Allah'ın yaratmaya nasıl başladığına bakın.
1: Merhaba sevgili dinleyenler, Gez, Gör, İbret Al programımızdan selamlar, sevgiler sunuyoruz. Programımıza hoş geldiniz. Akra'dayız. Bugün de Gez, Gör, İbret Al programımızda çok değerli misafirlerimiz var. Bildiğiniz gibi sevgili dinleyicilerimiz, programımızda gezen, gören, seyahat eden ve tecrübelerini bizimle paylaşan misafirlerimiz oluyor. Bugün de çok değerli bir misafirimiz var. İsmet Müstecep konuğumuz. Hoş geldiniz.
2: Hoş bulduk, merhabalar.
1: Müstecep mi, Müstecap mı?
2: Aslında Arapçası Müstecap ama Türkçe Müstecep diye geçmiş yani böyle Müstecep. Kimlikte. Müstecep diye evet koymuşlar ama aslı Müstecap.
1: Müstecap ne demek?
2: Kabul olunmuş demek, Arapça bir kelime. İsmim ve filatta Arapça ile ilgilenenler için.
1: Peki şey mi, duanın kabul olunmuşu gibi değil mi? Ben öyle hatırlıyorum.
2: Şey, kelime manası direkt kabul olunmuş da hani özel böyle duaya bir yansıma olduğunu duymadım. Olabilir de belki, bilmiyorum, araştırmam
1: lazım. Tabii İsmet Müstecep deyince ben acaba bir rumuzu mu var diye düşündüm. Evet. Özellikle sosyal medyada filan kullandı. Ama gerçekten soy ismiymiş bu arada. İnsanlar ilk söylediğinde herhalde soy ismine takılıyorlar diye tahmin
2: evet,
1: ediyorum.
2: Evet, yani hani hep bir Müstecep dediğimde yani tek seferde anlayana pek rastlamadım. Hep bir kodlamam gerekiyor işte, hep bir öyle
1: zorluğu
2: var.
1: Evet, o zaman haklıymışız.
2: Var. Evet evet, yok kesinlikle evet. Haklısınız.
1: Peki İsmet Müstecep neler yapar, nelerle uğraşır? Geziyorsun, evet. Gayet planlı programlı geziyorsun. Güzel kayıtlar alıyorsun, görsel videolar çekiyorsun. Öncelikle kimdir ve gezilerin nasıl başladı? Bunlarla alakalı konuşalım.
2: Aynen, çok özet kelimelerle söyleyecek olursam İsmet Müstecep 22 yaşında, bolca hayal kuran, gezgin ve film yapımcısı, video editörü diyebileceğimiz biri. Gezmeye yaklaşık 1,5 sene önce başladım. Ve YouTube kanalım var. Bir taraftan oraya içerik üretiyorum ama çok süper aktif değilim. Daha ziyade video prodüksiyon işleriyle gezilerimi finanse ediyorum diyebilirim. Bu sayede işte gezmeye çalışıyorum. Birçok ülkeye gittim. 1,5 sene önce verdiğim bir karar gerçekten.
1: Nasıl bir karar verdin?
2: Ya şöyle bir durum vardı aslında. Evet, yani hani çok ilgileniyordum gezmekle alakalı. Daha önce de birçok insanı takip ediyordum, izliyordum, çok merak ediyordum. Kararı şöyle aldım. Bir motivasyon arayışım vardı açıkçası. Çok fazla işte yani yaklaşık 13'lerimden beri falan bir iş odağım vardı. Bu hobimdi, sonra mesleğime dönüştü falan. Bunun bayağı bir geçmişi de olduğu için çok işin içinde hissettim kendimi. Zor da bir şeydi gezmek. Özellikle günümüz şartlarındaki ekonomik durumları göz önünde bulundurursak. Ama işte bir şekilde böyle kenara köşeye birikimler yaparak böyle minik bir bütçe oluşturdum. Ve evet, motivasyonumu sanırım şeyde buldum. Gezmekte buldum.
1: Önce kendine bir hedef belirledin.
2: Evet.
1: Bu hedefe giderken de neler yapabilirim diye. Yani hayal kurmaktan ziyade aslında hayallerini gerçekleştirmek için adımlar attın.
2: Evet, aynen, tabii. Somut adımlar attım. Tabii ki kolay değil. Yani çile dolu bir şey. Belki bir klişe de bir şey yani, hep gezmek veya işte tek seyahat edenler için, ama evet yani çok zorlu bir süreç. Zaten yol yaklaşık işte 13'e yakın falan filan bir ülkeden söz ediyoruz. İşte bir hafta ülke ardından diğer ülkeye geçmek, oradaki konaklamalar, ulaşımlar, her ülkenin kendine göre bir kültürel tarafı. Evet yani hiç kolay ilerleyen bir şey değil açıkçası.
1: Gözüktüğü gibi değil diyorsun.
2: Ya kesinlikle tutkuya sahip olmak gerekiyor bence. Hem gezip hem o zorluklarla mücadele edip hem de keyif alabilmek için.
1: Senin bu sıralamandan sonra ülkeler arasındaki farklılıklar, yolculuklar deyince programımızın bir jenerik cümlesi var. Yollar insana haddini bildirir.
2: Aynen. Evet. Bence doğru, çok
1: doğru mu diyorsun?
2: Evet, sunuyor bir şekilde bence yani.
1: Özellikle böyle iddialı olduğunuz yerlerden daha çok çıkıyor sanki, değil mi, sorular yollarda?
2: Evet evet evet, gerçekten öyle.
1: Şimdi geziyorsun. Peki neden geziyorsun? Yani gezmek ilk gönlüne ne şekilde düştü? Tutku dedin çünkü.
2: Evet aynen, motivasyon arayışımdan yola çıktı. Sağlıklı bir şekilde çalışmaya devam edebilmek için bir motivasyona ihtiyacım vardı ve bu hani gezmekle buluştu. Nasıl diyeyim, böyle çok kolay ilerleyen bir tarafı yok. Karar verme aşamasında da yani çok fazla düşündüm açıkçası ve bayağı uzun aylar boyunca böyle bununla ilgili bir aksiyon alamadım. Harekete geçemedim. Tabii yani yaşımla da alakalı. Bir de yurt dışına çıktığında yani tamamen başka topraklardasın ve o ülkede hiçbir insanı bile tanımıyorsun fikri. Birazcık ürkütüyor başta yani, ne yalan söyleyeyim. Sanırım birazcık yaparak alıştığım bir şey oldu.
1: Sanki yüzmeyi suyun içinde öğrenmiş
2: evet,
1: gibi.
2: Evet aynen, evet. Hep yani bu işimde de böyle. Bunu yaparak yani yaparak ve deneyerek ve başarısız olarak öğreniyoruz tecrübe bence. Evet. Evet.
1: İlk hangi ülkeydi gittin?
2: İlk ben Arabistan'a gittim. Tabii bir umre için öyle bir ziyaretim olmuştu. İbadet için. Ardından bir arkadaşım direkt aradı. Yine böyle bir seyahat tutkunu bir arkadaşım. Ya dedi işte Katar'a bir bilet buldum. Makul de bir rakam. Oradan da Afrika'ya gidebiliriz. Uganda'ya dedi. Geliyor musun dedi. Böyle bir 5 saniye içinde falan karar verdim sanırım. Tamam dedim, geliyorum dedim. Ya bir de yani ekonomik anlamda da hani elimde az bir şeyin hani olduğu bir döneme denk gelmesi de bir tesadüf yani hani. Neyse sonra aldık biletleri direkt o akşam. Bir hafta falan sonra ben böyle Afrika'daydım yani hani bambaşka bir evren, bambaşka bir coğrafya ve yaşam şartları.
1: Yani ilk gezin böyle başladı.
2: Evet direkt.
1: 5 saniyede karar verdin.
2: Aynen, gerçekten öyle oldu. Yani evet fikri vardı tabii de hani o hadi artık ben de meydanlardayım fikri tamamen bir 5 saniyelik bir şey sanırsam yani, daha fazlası değil.
1: Katar üstünden?
2: Evet aynen, Katar'da kaldık birkaç gün, ardından Uganda'ya uçtuk. Asıl hedef hani Uganda'ydı.
1: Sen tabii bu vakte kadar bütün birikimlerini yapacağın geziler için yapıyordun.
2: Evet yani tabii hani bir miktar bir birikim yapmıştım zaten ama daha uzun vadeli şeyler vardı planımda. Daha ziyade şöyle bir fikir vardı, hem gezmek hem de gezerken de bir şeyler üretebilmek ve o ekonomiyi bir şekilde döndürmek. Hani gezmeyi aslında birazcık böyle yaşam biçimi haline getirmeye çabalıyorum. Yani bu çok uzun vadeli bir şey olması gereken bir şey bence. Yani her insan bir şekilde bir fırsatını bence bulabilir. Yani evet çok ekonomik anlamda da çok iyi değiliz farkındayım ama istedikten sonra bir insan yapabilir yani, bu kesinlikle
1: yani,
2: böyle.
1: Yani tabii önümüz

0: Çıkan fırsatları veya kendimiz bir şey istiyorsak o fırsatları değerlendirme de bize ait aslında. Bu çok gelen misafirlerimizle konuştuğumuz herkesin ortak, özellikle gezen yollarda seyahat eden arkadaşların ortak bir fikri. Herkes gezebilir. Konforuna dikkat eden, standartları daha yüksekte gezebilir. Son dönemde gençler daha çok geziyor. Fakat parası olmayanlar daha çok geziyor aslında. Baktığınızda ya burslarını biriktiriyorlar ya kredilerini biriktiriyorlar, okul kredilerini ya da yıllık bütçelerini çok ciddi kısarak artan parayla geziyorlar. Şimdi baktığınızda hayatınızın en parasız olduğunuz dönemlerden bir tanesi. Özellikle burslu olan arkadaşlarımız için söylüyorum. İleriki dönemlerde para kazanmaları daha makul. Bu sefer de vakit sıkıntısı, önceliklerin belirlenmesiyle ilgili bir şeyle karşılaşacak. Aslında en iyi an o andır diye bir söz var. Önümüze çıkan fırsatları o anda ertelemeden değerlendirmek birçok şeyde, sadece gezide de değil, önüne çıkan fırsatı o anda değerlendirmek daha sonra hayıflanmanın önüne geçer diye düşünüyoruz.
1: Evet, kesinlikle. Ya bu arada az önce dediğiniz şu küçük miktarlar harcayarak çok gez fikri sanırım hani tabii ekonomimizden de yola çıkarak en mantıklı yapılacak şey. Bu arada onun bayağı bir faydasını gördüm yani. Şöyle ki işte son aylarda diyeyim, böyle geceleri işte gözlerim yorulana kadar işte bazı internet üzerinden, web sitelerinden falan işte ucuza biletler bulma çabaları falan, bunları yani çoğu bilir
0: o,
1: muhtemelen
0: tabii, o klasik,
1: gezen insanlar
0: evet, klasik
1: tabii. Şey. Ya çok avantajları da oldu bir taraftan. Ürdün'e işte gitmek istiyordum örneğin. Atina'dan mesela işte Ürdün'e gitmek çok daha makul.
0: Aktarmalı daha
1: oradan
0: uygun.
1: Daha ucuz hava yolu şirketleri falan filan var Avrupa üzerinde. Her neyse, benim de Schengen'in olduğu bir döneme de gelmesiyle beraber yani yerimde durmam imkansız. Çünkü 94 TL'ye bilet bulmuşum Atina'ya. Atina'dan da 25 Euro'ya, ne kadar ediyor bilmiyorum da o da 150-200 lira falan herhalde, Ürdün'e bilet bulmuşum. Toplamda yani tabii ki aynen gidebiliyorum o kadar paraya ve inanılmaz bir şey yani, yeniden bir heyecan sarıyor. Evet, milyarlarım falan yok ama evet yani öyle yüzlerce lirayla da bayağı ülkeler değişebildiğimi görmek bayağı etkileyici. Evet. Ya bu arada 94 TL'ye İstanbul Havalimanı'ndan Atina'ya gittim ama evden İstanbul Havalimanı'na gitmek için
0: taksi kullandım.
1: Evet, 140 lira ödedim.
0: O da ilginç olmuş, evet.
1: Yani kaçıracaktım hiç abi. Bazı şeyler yaşandı da sadece evet yani o çok ironik bir durum bence.
0: Çok iyi nasiplenmişsin yalnız.
1: Ya evet aynen. Evet,
0: diğer kısımda. Şey de öyle, mesela kalacağın yer. Kimisi var 5 yıldızı ve standartları çok yükseği de tercih edebilir. Bu tamamen tercih ve şartlarla alakalı. Ama diğeri de hosteller var. Yani daha düşük kalitede oteller var. Sonrasında ev kiralama var mesela.
1: Evet,
0: bu da çok yaygın.
1: En sık.
0: Evet. Sadece insan işte belirli şeylere dikkat ediyorsan, temizlik gibi, buna göre tercihini yapıyorsun aslında.
1: Aynen. Aynen. Evet yani o konaklama konusu da evet, o şekilde. Zaten en önemli gider kalemleri yani hani ulaşım, konaklama, yemek. Konaklama konusunda da evet ben daha ziyade işte özel ev kiralama seçeneklerine gidiyorum ya da oda kiralama falan gibi. Tabii ki temizliğini falan değerlendiriyorsun sonuçta. Bunlar dünya üzerinde çok büyük şeyler olduğu için, işte internet siteleri vesaire olduğu için hani oradan zaten onu seçip yapabiliyorsunuz. Çok daha makul rakamlara da gelebiliyor bu sayede. Hostel ve benzeri şeyde de kaldım. Örneğin Almanya'da bir hostelde kaldım. Çok güzel arkadaşlıklar falan edindim. Normalde hep hikayelerden duyardım. Böyle işte de şöyle arkadaşım var, o ülkede şöyle tanıştık, böyle şeyler yaptık falan. Evet aynen yani orada bir tane arkadaş da edindim. Ve tabii ki yani çok farklı oluyor böyle ve o kadar ortak yanımızın olduğunu bir günde öğrendik. 10 saate yakın konuştuk. Köln'de oradan oraya yürüdük, işte kahve içtik, şey yaptık. Evet yani böyle çok tesadüf
0: çok
1: şekilde
0: olmuş.
1: Evet,
0: var mı peki diğer ülkelerde edindiğin arkadaşlar?
1: Evet aynen, bazı ülkelerde var. Ya özellikle ben şeyden bahsetmek isterim. İşte en sondan bir önceki ziyaret ettiğim ülke Sierra Leone. Afrika'da, Batı Afrika'da
0: Sierra
1: bir ülke.
0: Sierra Leone.
1: Aynen, Sierra Leone diye bir ülke.
0: Bir ülke.
1: Evet, bir ülke bu. Batı Afrika ülkesi. Bu arada sanırım hani ciddi bir nüfusu da var.
0: Tam olarak Afrika'nın neresinde?
1: Batı Afrika tarafında. Çad'ın sınırı olduğunu biliyorum. Okyanus'ta okyanus sahil şeridinde bir yer.
0: Sierra Leone.
1: Aynen, Sierra Leone. Açıkçası arkadaştan bahsediyordum. Sierra Leone'da başkente de böyle yaklaşık 300 kilometreye yakın bir mesafede, ki yani Afrika şartlarında ulaşım 10 saat falan demek 300 kilometre için. O 300 kilometre mesafedeki bir şehrin köyünde tesadüfen tanıştığım bir arkadaşım. Aynı benim gibi çocukluk hayali olan işte bir yönetmenlik, işte bir video kurgulama merakı, bir filmmakerlık merakı olduğunu söyledi bana. Bununla ilgili ne yapmalıyım yani falan diyor. İşte yani Allah'ım ne söyleyebilirim, nasıl bir tavsiye verebilirim ki bu arkadaşa, hani Yusuf da adı da, bayağı bir yani düşündüm çünkü elektrik yok o köyde, internet zaten yok.
0: O orada mı yaşıyor?
1: Evet aynen, o köyde yaşıyor ve şey, ileride yönetmen olmak istiyor yani bu arkadaş.
0: Peki dilleri ne? Arapça?
1: İngilizce konuşuyorlar ya, İngiliz sömürüsünde olmuşlar bayağı bir, herkes İngilizce konuşuyor, dolayısıyla iletişim konusunda
0: yerel dilleri var mı peki?
1: Tabii yerel dilleri de var. Ama ayrıca İngilizce ile daha şeyler yani, daha çok İngilizce de konuşuyorlar bu arada. Her neyse, hani bir şekilde bir interneti bulmaya çalış, en azından da hani oradan bazı kaynaklar önerebilirim sana. Bak ben çok faydalandım, işte bir sürü şeyler öğrendim, bazı kaynakları önerebilirim falan. Öyle yazdım verdim ona. İşte belki diyorum hani Freetown'a, oradaki başkente gitsen, hani orada belki bir televizyon kanalı vardır. Her ne kadar biz o ülkenin adını duymasak bile.
0: Yalnız o köyde yaşıyor fakat böyle bir şey istiyor.
1: Evet, böyle bir hayali var mesela. Biz yaşıtız bu arada hani onunla. İşte ben Türkiye'de yaşadığım için işte mesela yine internet var, bizim burada elektriğimiz var ve bir şeyler yapabilmişim. Şu an bir şekilde hani bu işimden para kazanabiliyorum ama yani evet yani hani o orada doğmuş mesela ve ya bu kadar yani hayat gerçekten çok acayip olabiliyor ya bazen. O hiç unutmadığım bir arkadaş. Yani numarasını falan işte şey yaptım falan da.
0: Görüşüyor musun?
1: Evet, böyle telefonla. Tabii çok kolay da iletişim kurulmuyor
0: orayla.
1: Belki
0: sen de Türkiye'ye davet edersin.
1: Zaten ettim hani öyle bir durumda ama o ülkeden buraya gelebilmesi de hiç kolay bir şey değil. Çünkü çok ciddi ulaşım masraflarından söz ediyoruz. Hani öyle bir ülkede de zaten enflasyon falan yani inanılmaz. Hani Sierra Leone'da örneğin insanlar haftada çalışıp $80 falan kazanabiliyorlar ki ciddi anlamda her şey pahalı aynı zamanda. Bir uçak biletine sadece orada sanırsam yani bir $1000'a yakın para vermesi gerekiyor.
0: Neredeyse bir yıl çalışacak yani.
1: Tabii aynen. Hani buraya gelmesi için gerçekten orada hani bir ciddi bir şeyler kazanması lazım. Ya umarım o hayaline ulaşır. Evet. Böyle bir şey arkadaşım da olmuştu.
0: Çok güzel olmuş. Evet. Şimdi peki bu vakte kadar gezdiğin ülkeler hangisi?
1: Ben ilk işte Afrika'dan, Uganda'dan başladım. Afrika kıtasında yine bir ülke. Ardından işte öncesinde Katar'dı, Uganda. Ardından Ukrayna'ya gittim. Avrupa'da işte Doğu Avrupa mı diyeyim şey, Saraybosna'ya gittim. İşte
0: Balkanlar.
1: Mostar, aynen Balkanlar'da biraz dolaştım. Ardından Avrupa tarafında Danimarka, Yunanistan, aynen Atina'da bir süre kaldım. O Ürdün'e gitme bahanesiyle orada da güzel oldu. Nasıl diyeyim, Venedik'te kaldım bir süre. Paris'te kaldım. Ardından sanırsam Avrupa'da bu kadar.
0: İtalya.
1: Evet evet, İtalya aynen. İtalya, Venedik'te yani bir süre geçirdim. O da böyle bir üçlü seyahat planlamasıydı. Şimdiye kadar süper bir şekilde aklıma gelen bunlar ilk esnada. Düşününce bir yerde ya 13 ama yani sayım şu an. Düşününce zor.
0: Tabii yaş
1: diyor.
0: Orantısına baktığımızda daha yolun başındasın.
1: Evet tabii aynen.
0: Ama daha çok gezebilirsin gibi duruyor.
1: Ya umarım yani, çok istiyorum ve bunu bir hayat felsefesi haline getirmeye hayat çalışıyorum. Evet. Aynen.
0: Zaten son dönemde de çok ciddi bu alanda bunu hayata gerçekleştiren çok kişi de var. Dünyayı gezen, hatta böyle hikayeler okursun sen de bloglarda falan. Daha önceden eşiyle birlikte bankacıymış, her şeyi bırakmışlar. Ve birikimleriyle dünyayı gezmeye başlamışlar.
1: Evet evet, öyle
0: gibi
1: hikayeler var kesin.
0: Hikaye. Sonra sırt çantalı ekipler var. İşte sırt çantanda sayısı 13'ü geçmeyecek malzeme taşıyanlar
1: tabii,
0: var.
1: Tabii, aynen.
0: Minimalistler var.
1: Minimalist gezginler
0: var.
1: Çok doğru.
0: Yani hayatı tamamen işte gereksiz gördükleri, ağırlık hissettikleri, fazlalık gördükleri her şeyden soyutlayıp yaşanılabilir, yapılabilir şeyler. Bunu göstermek için yapıyorlar aslında. Evet, senin de hayat tarzı haline getirmek istiyorsun gezmeyi.
1: Evet, kesinlikle hani işimle alakalı da yani video üretmeyi çok sevdiğim için bu hani benim için yani süper bir şey de yani bir taraftan hani işime de çok büyük şey var, hobime de çok büyük katkısı var. Çünkü gezip gördüğüm yerler ya bilmiyorum ya, böyle hiç kartpostalın içinde hissettiğiniz olmuş muydu ama ben şu Ürdün'de, Vadi Rum'da özellikle hani ne çekerseniz çekin, telefonla en kötü kamerayla bile çekerseniz kartpostal gibi şey çıkıyor yani. Her yerden o güzel fotoğraflar falan çıkıyor. O açıdan yani bence çok güzel. Minimalist tarafıyla da alakalı, evet, sırt çantasıyla geziyor. yapabiliyorsunuz. Özellikle bu uçak biletlerine de yansıyor. İşte bagaj vermek istemiyorsanız daha ucuza uçabiliyorsunuz filan. Sırt çantasında olması gereken temel şeyler de var yani, ki özellikle bir işte videoya merakı olan biri ise benim gibi. Ne bileyim, benim çantamda drone, işte kurgu yapabileceğim laptopum, kameram, işte böyle gimbalım, kamera sabitleyicilerim, lenslerim falan. Aynı zamanda kişisel eşyalarım, konserveler falan, hani böyle bayağı bir hani bir sürü şeyle geziyorum aslında, ama çok böyle gram gram hesap da yaptığım olmadı değil yani, oldu.
0: Peki bugün bizimle paylaşmak istediğin bir rota var mı? Benim mesela ilgimi Sierra Leone epey bir çekti. Afrika'da bir ülke. Muhakkak bütün gezilerinin bir başlangıcı vardır. Onları tabii tek tek süremiz yetmez. Fakat Sierra Leone'a gidişin nasıl başladı? Nereden çıktı? Yani insanlar okuduğu zaman, misal bir dergide okur, bir belgesele rastlar. Evet. Birinin bir öyküsü dikkatini çeker. Evet, o ülkeye veya o yeri görmeliyim diyebilir. Sana nereden geldi?
1: Ya evet, Sierra Leone açıkçası hani böyle direkt seçtiğim bir taraf değildi. Daha çok Afrika'daki işte hani dünyadan soyutlanmış bir şekilde yaşayanlar, işte onları görme fikri hep başından beri zaten ilgimi çeken şeydi. Bununla bağlantılı olarak hani oraya gitmenin hep fırsatını kolluyordum ki bir işte özel bir yardım organizasyonunun bir işi de buna bahane oldu aslında. Böyle böyle hani teklif ettiler ve aslında bu arada ben gönüllü olarak oraya gitmeye karar verdim. Tamamen işte orada bir reklam filmi çektim, şey yaptım falan. Tamamen yani hani oraya gitmemin aracı evet işle alakalıydı. Ama Afrika tarafını görme fikri daha öncesinden de hep ilgimi çeken şeylerin başında.
0: Genel olarak Afrika ilgini çekiyordu.
1: Evet, aynen yani. Hani evet, kesinlikle. Çünkü yani şöyle bir şey oluyor. Gittiğinizde adaptasyon sağlamakla ilgili bayağı bir zor oluyor. Ve buraya döndüğünüzde de ya bilmiyorum ne kadar hissettirilebilir böyleyeceğim şey, ama gerçekten hani bir 50 yıl 60 yıl öncesine ışınlanıyorsunuz otomatikman. Yani her şey analog ve herkes dışarıda ve işte ne bileyim susuzluklar ve yemek bulma ihtiyacı, insanların temel içgüdüleri falan, yani hani bunların doğurduğu sonuçları orada gözlemliyorsunuz. Yani her şey çok temel seviyelerde. Bu yani sanırsam işte yani
0: evet,
1: oradan
0: çekiyordu.
1: Evet, dikkatimi çekiyor ve oralardan ders almaya çalışmak sanırım en
0: kendi
1: özündeki.
0: Hayatına ibretler çıkartmak
1: kesinlikle,
0: için değil mi?
1: Kesinlikle evet. Çok faydası oluyor bana.
0: Gezmenin hayatlara aktardığı katkılardan en büyüğü belki de bu, insanların yaşamlarını görerek aslında kendi hayatının şükürlerini ediyorsun. Evet. Ve bilmiyorum sana da öyle oluyor mu? Bakıyorsun sen, çok nimet, senin üzerinde çok nimetler var. Bunun şükrünü nasıl eda edebilirim diye de düşünüyor olabilirsin.
1: Evet tabii, yani evet ya, bunu hatırlatıyor en azından. Tabii unutuyoruz yani o şükretmeyi, evet çok sık unuttuğumuzu biliyorum. Ben unutuyorum yani başta. Ama böyle şeyler işte yeniden böyle bir silkinmeye sanırsam neden oluyor. Evet, bunu da sanırım hayat boyu böyle devam ettirmeye çalışmak lazım. Çünkü yine unutacağımı da biliyorum ama yine bir şekilde hatırlatmak için bir bahaneler.
0: Yenilemek için.
1: Evet, evet. Yani bu arada ile gezerek de değil. Yani hani herhangi bir şekilde bence elindekilerin kıymetini biliyor olmak çok önemli bir şey bu hayatta.
0: Kesinlikle.
1: O açıdan iyi bence.
0: Yolculuğun başladı. Gideceğini duydun. Yani orada bir iş sebebiyle mi gittiniz Sierra Leone'a?
1: Evet, Sierra Leone aynen tamamen hani bir iş sebebiyle oldu. Bir işte reklam filmi ihtiyacı vardı. Ben de video prodüksiyon alanında bu böyle işler yapıyorum. Sosyal medya içerikler üretiyorum. Derken hani Afrika'ya gidiyoruz. Hatta ben Danimarka'daydım haberi aldığımda. 3 gün sonra Afrika'ya gidiyoruz. Geliyor musun? İşte falan gibi böyle bir diyalog geçti.
0: Yalnız kuzeyden birden.
1: Gerçekten öyle. Yani o çok önemli bir şey. Danimarka'da gerçek anlamda kar falan yağıyordu. Öyle bir mevsimdi. Sierra Leone'da yani 72 saat sonra beni 30 dereceye yakın aşırı nemli bir hava karşıladı ve hani ben ne olduğunu bilmiyorum da vücudum hani böyle artık vücudumun verdiği tepkileri falan hani izlemeye başladım.
0: Ne oldu peki?
1: Ya öncelikle ilk gün uyandığımda, hatta bir video falan da vardı, böyle her tarafım şişmişti böyle. şişmişim tamamen. Nasıl, neden oluyor bilmiyorum ama hani gözlerim işte yüzüm ekstra böyle bir şişmişti. Tabii bu genellikle şey oluyor, öksürük, boğaz ağrıları falan o iklim hızlı değiştiğinde. Bir de ben çok şey böyle çok etkilenen bir insanım. Özellikle yemeklerinden falan her gittiğim yerde bir hasta oluyorum yani, ya da döndükten sonra. Biraz etkileniyorum sanırsam. Çok aşırı baharatlı şeyler oluyor
0: çok
1: bazen.
0: Çok gezen bir arkadaşlardan bir tanesi öyle seyyah olan Sevde Sevan Usak. O da Tanzanya'da yaşıyor. Onun kendine edindiği bir tecrübe var. Her gittiği ülkenin soğanını yermiş.

0: Evet.
1: O soğanı yediği zaman hiç hasta olduğumu hatırlamıyorum diyor.
0: Evet.
1: O bölgenin soğanını yiyince ne grip ne de başka bir hastalık geliyormuş ki Afrika'nın birçok ülkesinde geziyor o. Yani bu da belki sana bir şey olabilir.
0: Evet, aynen.
1: Tavsiye
0: i̇yi
1: olabilir.
0: Oldu, aynen, duyduğum iyi oldu.
1: Gittiğin ülkede hemen soğan yiyeceksin yani.
0: Aynen, direkt bir doğal antibiyotik edasıyla. Doğru, mantıklı, aynen.
1: İş için gittiniz. Planlamaları sen mi yaptın? Orada bir tura dahil olmayacaksınız.
0: Evet, tabii, aynen. Yani bir organizasyon vardı. Dolayısıyla hani o organizasyona bizim çekim programını adapte ederek hani gelişen bir rota vardı aslında. Daha ziyade bir iş odaklı olduğu için. Zaten bu arada hani turistik anlamda da hani böyle her yer görülmesi gereken şey bence. Çünkü daha ziyade yerlerden öte insanlar orada ilgi çekici. İnsanlar, yaşadığı hayatlar ve oradaki hikayeler bence daha çok ilgi çekici. Yaptığım işte tam bunun göbeğindeydi. Yani işte bazı röportajlar alıyorduk ve işte ne bileyim katarak hastası olan bir teyzenin mesela işte bir şeyini çektik falan. Orada böyle evet çok güzel, naif bazı şeyler, hikayeler de
1: peki,
0: yakalama
1: fırsatımız
0: oldu. Peki
1: gezme imkanın oldu mu senin? Yani oranın yerel
0: tabii,
1: halkıyla
0: aynen.
1: Gezme imkanın oldu mu?
0: Ya şöyle, yerel halkıyla hep aslında bir iç içe gibi bir durum vardı. Şimdi biz hani ekstra bir böyle bizi şarkılarla, danslarla karşılayan köylere gidiyorduk mesela. Gerçekten ya orada yaşadığımı düşün, hani empati yapmaya çalışıyorum. Orası için muhtemelen 5 yılın olayı yani o gün bizim oraya gitmemiz. Çünkü mesela hani araba yok, ormanın içindeyiz. Bir saat yoldan gelmişiz örneğin, işte yanımızda ekipmanlar falan. Ve böyle oraya bilmiyorum nasıl ulaşıyorlar normalde. Gerçekten çok düşündüm onu da. Evet yani hani böyle çok sevinçle karşılamalar falan, inanılmaz bir etkisi vardı kesinlikle ya. Hiç unutamıyorum.
1: Peki kendine özellikle onların kültürel yapısıyla alakalı çıkarttığın bazı notların falan oldu mu bizimle paylaşmak istediğin?
0: Şey ya aslında böyle kültürel yapılarıyla alakalı ya şöyle bir şey olabilir. Çok uzun süre boyunca hani bir sömürü yaşamışlar. Bu bir gerçek ve biz beyazız sonuçta, öyle ya da böyle. Bu orada yani herkesin siyahi olduğu bir ülkede çok dikkat çekiyor. Ve beyazlara karşı hani ister istemez bir şeyleri var yani. Bir ön yargıları olduğunu düşünüyorum. Gerek kurduğum ikili diyaloglardan. Tabii ki biz ya, sağlık hizmeti götürdüğümüz için dediğim gibi bir hani bu çok minimum seviyedeydi ama yani böyle bir bastırılmış bir toplum, savaştan da yeni çıkmışlar bu arada. Sierra Leone öyle de bir ülke. Yani yaklaşık 8 yıl öncesine kadar inanılmaz katliamlar yaşanmış. Yani özellikle oradaki elmas madenlerinden, altın madenlerinden sebep çok fazla var. Yani o madenler her yerde hem de. Orada bile bana getirdiler örneğin, o elmaslardan falan gösterdiler. Dolayısıyla hani beyazlara karşı böyle bir yaklaşımları vardı. Sanırım kültürlerine bayağı bir şey yani etkilemiş.
1: İngiliz
0: o durum.
1: Sömürüsüydü.
0: Evet tabii, aynen. 90'lara kadar sanırsam. Yanlış hatırlamıyorsam.
1: Sanki bir film vardı değil mi? Kanlı Elmas mıydı?
0: Çok doğru. Evet.
1: Kanlı Elmas. Evet.
0: Aynen. Kanlı Elmas'ın aslında hikayesinin geçtiği de bir ülke. Sierra Leone. Evet. Oradaki sahnelerin bir kısmının da hatta işte çekildiği yerler falan olduğunu orada bize gösteriyorlardı. İşte şurada şöyle şey.
1: Madenler vardır.
0: Tabii
1: yani,
0: tabii.
1: Evet. Madenlik tesisleri.
0: Aynen. Yani o hikaye bayağı orada geçiyor. Onun gerçeği gibi bir şey. Sadece savaşsız haliydi aslında bizim gördüğümüz şey.
1: Evet, oldukça ilginç olmuş. Ne kadar kaldınız?
0: Yaklaşık 12 gün kadar kaldık. Yani 12 gün zaten gayet yetti. Son günlerde hani gerçekten hani zorlanmaya başlamıştık bir anlamda.
1: Sen bir de Danimarka'dan gelip o
0: tabii,
1: tarafa geçmişsin.
0: Aynen, Danimarka'dan Türkiye'ye, Türkiye'de bir gün kalıp sonra oraya falan, öyle üçlü bir iklim değişikliğinden de sebep son günlerde zorlandık kesinlikle. Yemek işte, yani oranın kendi yemeklerini böyle her yerde yediğiniz gibi yiyemiyorsunuz hiçbir şekilde. Sağlık durumu var çok ciddi bir şekilde. Suyunu hiçbir şekilde içemezsiniz. Yani bakanlıklar, Sağlık Bakanlığı konuda çok uyarılar veriyor. Çok fazla hastalanan, enfekte olan insanlar var. Bir de farklı bir kıta olduğu için mikroplar da farklı evriliyor.
1: Peki giderken aşı falan vurulmadınız mı?
0: Tabii aynen, aşısını oluyorsunuz. Fakat işte sıtma aşısı vesaire bazı aşıları zaten oluyorsunuz. Hap da kullanıyorsunuz bu arada. Yani Sierra Leone ve Afrika'nın göbeğinde bir ülkeden söz ediyorum. Normal bir ülkeyle hiç kıyaslanamaz derecede bir seyahat koşulu. Dolayısıyla aşı da olsanız yemekler konusunda inanılmaz seçici olmanız lazım. Hatta hayattan mümkün olduğunca yememeniz gerekiyor.
1: Dışarıdan zaten kesinlikle yemezsiniz.
0: Aynen. Evet evet. Zaten yani hani yapılan yerleri falan görünce hani bizim şu an alışık olduğumuz o hayat standardı mıdır artık nedir? Hani ondan çok öte olduğu için zaten içiniz de çekmeyebiliyor. O insanlar alışmışlar bir şekilde.
1: Zaten bağışıklıkları da var.
0: Tabii bağışıklıkları da olduğundan sebep. Dolayısıyla orada yani belli başlı şeyler tüketebiliyorsunuz sadece. İşte mango falan mesela öyle meyveler. İnanılmaz mangosu var yani tadı gerçekten çok farklı.
1: Başka meyveler var mı dikkatini çeken?
0: Ya oranın böyle özel bir tane de bir meyvesi var. Aklıma gelmiyor ama çok muz da tüketiliyor aynı zamanda. Mango ile muz her yerde görebileceğiniz şeyler yaklaşık. Daha ziyade şey biz buradan götürdüğümüz konservelerle.
1: İdare ettiniz.
0: Evet peynirler işte zeytinler nasıl diyeyim Türk çayları bir de ekiple gittiğimiz için şimdi. Çay,
1: güzel bir tecrübe olmuş.
0: Evet gerçekten
1: öyle. Peki dönerken kendine edindiğin ibretlik şeyler var mı böyle bizimle paylaşmak istediğin?
0: Ya evet.
1: İyi ki gittim dedin mi mesela?
0: Şöyle bence iyi ki gördüm. iyi ki gördüm. Daha bence doğru. Evet tabii ki gitmekle yeni bir yer görmek de çok güzel oldu ama görmenin şöyle bir bence önemli bir tarafı var ki o da yani şu an Türkiye'deki bizim yaşam standartlarımız aslında inanılmaz iyi. Yani gerçekten süper. Bunu bana gösterdi sanırsam. Yani ben geldiğimde gerçekten böyle elektrik işte her yerde şarj edebiliyorum telefonumu. Aa çok iyi işte. Arkadaşlarımla böyle bir gittik kahve içeceğiz. Arkadaşlar sıcak kahve var falan hani oturacak bir mekan var burada. Farkında mısınız? Böyle şeyler diyordum sürekli ve
1: sürekli böyle herkes bana. O zaman.
0: Evet geldim, evet aynen. Ama yani kimse anlamıyordu. Hani ne oldu bu çocuğa ya falan hani böyle neden mi bu kadar hani acayip bir şükretme edasına şey yapmıştım. Yani her şeyin olduğunu fark ediyorum işte. Ne bileyim her yerde su bulabiliyorsun. İşte bir de buranın yemekleri falan tabii özlenmeyecek gibi değil yani o tarafı da var. O açıdan bayağı bir şey değişim farkı hissetmiştim yani. Şükür sanırsam doğru kelime olabilir. Kesinlikle çok şükrettim.
1: Şükrünü arttırdı.
0: Evet evet evet evet. Kesinlikle.
1: Çok güzel olmuş, isabetli olmuş. Peki başka Afrika ülkesine gezdin mi ondan sonra?
0: Bu Sierra Leone'dan sonra bir Ürdün'e gittim de şey yani başka bir Afrika ülkesine gitmedim. İşte bu önümüzdeki günlerde bir Afrika seyahati olacak. Tanzanya'ya gideceğim nasip olursa. Bakalım o nasıl geçecek o konuda bayağı heyecanlıyım.
1: Peki niyetine girdiğin başka gezilerin var mı?
0: Evet bir tane de Dubai var.
1: Tarihli ama genelde tekil olarak veya ekiple geziyorsunuz. Tura dahil olmuyorsunuz.
0: Ya evet ben tur fikrinden ya bilmiyorum uzağım nedense. Hani böyle tamamen yani sırt çantasını alıp sokaklarda yürüyeyim, dolaşayım, karşıma bir şey. Evet evet böyle şeyler.
1: Birileri beni beklemesin, bekletmeyeyim, rahat rahat hareket edeyim.
0: Aynen hatta yani gerçekten turla gezebilecek yapıda hiç olmadığımı düşünüyorum. Gruplarla hani iş için gittiğimde farklı oluyor da kendim dolaştığımda hani ondan çok uzak. Yani gittiğim yerlerde herhangi bir şekilde laptopumu açıp bir yerde çalıştım. Mesela Eyfel'in oralarda falan bayağı iş yaptım ben o gittiğim günlerde. Burada bir işi mesela yarım bırakamıyordum. Aldım yanıma görüntüleri. Gittim kurgusunu orada yaptım. Hayat standardı olarak bunu kazanmaya çalışma çabamda bir anlamda bu şekilde.
1: Tur biraz daha böyle vakti kısıtlı olan.
0: Tabii.
1: Yani zamanı iyi değerlendirmesi gereken fakat görmek de isteyen kişiler için iyi bir de alternatif olabiliyor aslında.
0: Evet aynen. Bu tamamen hani kişisel durumlar gözetilerek olması gereken şey. Çünkü tek gittiğinizde de bu arada yani hiçbir şey öyle kolay olmuyor. Şimdi turla da gittim mesela işte bu son Ürdün'e gidişimde bir tur her şeyi organize etmişti. Yani yurt dışı harç pulumuza kadar her şeyi böyle ayarlamışlardı falan. Neyse hani orada tamamen salabiliyorsunuz kendinizi ve herhangi bir işte yol, işte ne bileyim ulaşım.
1: Rahatlık.
0: İşte, evet o rahatlık tabii kişisel tercih ama yani çok zamanı kısıtlı olan biri için de mantıklı bir seçenek. Ama hani dediğim gibi benim biraz daha farklı bir eğilimim var bu seyahat konusuna
1: karşı. İkisinin de avantajları ve dezavantajları evet. Olabiliyor. Evet.
0: Tabii tabii aynen. Aynen.
1: Allah güzel rotalar nasip etsin diyoruz.
0: Çok sağ ol. Teşekkür ederim.
1: Sağlık, sıhhat, afiyetle inşallah. Bizimle paylaşmak istediğin bir anın, bir hatıran var mı?
0: Valla böyle en de aklıma gelenleri açıkçası paylaştım. Tabii bir sürü şeyler yaşıyorsunuz da dediğiniz gibi anlatsak hani vakit yetmez belki de. Evet. Dolayısıyla çok teşekkür ederim.
1: Şimdi sevgili dinleyicilerimiz sizi görmüyor ama genç bir arkadaşımızsın. Bir 17 yaşında bir sinema filmin bile var. Yani evet. Bu prodüksiyon işlerine, video işlerine bir YouTuber'lığın var. Sosyal medyada ciddi bir kitlen de var. Bunlarla alakalı da erken başlamış. Gerçi biz erken diyoruz ama kime göre erken? Yeni medyaya bakarsak aslında çok da erken değil. Ama güzel işler de yapıyorsun. Hem de bu gezilerin aslında işini de besliyor.
0: Evet, aslında karşılıklı birbirini besliyorlar. Ya şöyle, işte 17 yaşlarımdan hatta biraz daha öncesinde 15'lerimde falan arkadaşlarımla amatör bir uzun metraj film çektim aslında ben. Hani bu ilk şeylerden bahsetmiyorum. İşte telefonla başlat duraklat özellikleriyle bir videolar çekiyordum ve çok ilgimi çekti. Geliştirdim. Hani onun finalinde artık o uzun metraj film çekebiliriz artık.
1: Bunu söylediğinde kaç yaşındaydın?
0: 15'lerimde 15. falandım. Ya evet. Tabii ki amatör olarak yaptığımız şeyler yani hani ama ciddi bir çaba da var sonuçta. Bir senede yaklaşık çektiğimiz bir şey bu arada. 1 saat 17 dakikalık bir amatör uzun metraj filmden söz ediyoruz ve herkes 16 yaşında, 15 yaşında işte oyuncularından tut da yani bu arada set ekibi olarak bir tek yani ben vardım. Kamerayla çekiyordum ama arkadaşlarım en azından hepsi o yaşlardaydı. O filmi işte biz çektik ve sadece hafta sonları çekebiliyorduk. Bayağı dolmuşla kilometrelerce yol gidiyorduk İstanbul içinde. Bayağı bir şey çabalarından
1: heyecanlı ve tutkulu.
0: Evet kesinlikle hani çok fazla böyle yani artık bitiremeyeceğiz herhalde bunu dediğim an oldu ama bir şekilde devam ettik ve galasını falan bile yaptık. İşte böyle bir AVM'nin sinemada işte şey satan insanlar olur ya mısır satan. Oraya gittiğim günü hatırlıyorum. Abi ya ben bir uzun metraj film çekmiştim de burada yayınlatmak istiyorum. Nasıl yapabilirim acaba?
1: Seni ciddiye aldılar mı?
0: Ya ilk önce tabii çok şaşırdılar. Sonra bir şekilde onu en azından kendimi hani müdürle görüşmeye ikna ettirebildim.
1: 15 yaşında.
0: Evet tabii aynen. Neyse sırt çantamdan işte çıkarttım. Fiyaj bellekli hani müdür dedi bir izleyeyim. Nedir merak etti herhalde. Neyse açtı baktı. Hadi ya dedi siz mi çektiniz bunu falan. Bayağı izledi yani filmi neredeyse. Sonra ben de böyle artık hani yoruldum or köşede oturuyorum. Tamam dedi işte siz gelin pazar günü sabah saatlerinde seanslar başlamadan yapın galanızı burada dedi. Çok da süper oldu. İşte bütün arkadaşları, oyuncuları herkesi oraya şey yaptık. Davet ettik. Galayı yaptık. Bayağı da güzel. Yani sinemada izlemek tabii ki yani öyle bir dopamin salgılıyordum ki o gün anlatabiliyor muyum? Öyle bayağı bir yani mutluydum açıkçası. Çünkü bir senedir falan yani emek ettiğiniz bir şey. Yeni çocuk olayı var ya yani sanırım onu biraz hissetmiş olabilirim orada. Yeni filmleri için öyle derler. Her neyse o gün işte öyle oldu. Sonra internette yayınladık. O 2 milyona yakın bir izleme aldı yaklaşık YouTube'da. Oradan işte bazı yapımcılar ve iş adamları işte
1: İrtibata geçti.
0: Evet, benimle iletişime geçtiler. Bir tanesi kıymetli bir abim. İşte en hani sağlıklı konuştuğum oydu ve onunla biz bir projeye başladık. Bir gerçek sinema filmi projesiydi bu sefer.
1: Yaşın 17 idi ama.
0: Evet tabii 2 sene falan geçmişti artık 17'lere gelmiştim. Çok büyük gibi. Her neyse biz bir projeye başladık ve yaklaşık 1,5 sene ya da 2 sene kadar çalıştık. İşte bunun senaryosu ben sektörden kimseyi tanımıyorum bir ekip kurmamız lazım. İşte o abiyle karşılıklı oturuyoruz saatler süren toplantılar yapıyoruz yanımıza yeni hayal arkadaşları edin. Falan. Evet bir bütçemiz var bir yatırım yapacak ama hani bunun yönetilmesi kısmı yani çok önemli. Her neyse bayağı bir yine çabadan sonra o sinema filmi çekilebildi ve işte 2019'un 29 Haziran'ında yayına girdi. Ardından bayağı yani 190 salonda falan yayına girdi. İşte ardından Kore'ye satıldı mesela şu an o film.
1: Çok güzel olmuş. Hem evet. Katıldığın için, güzel sohbetin için, tecrübelerin için çok teşekkür ediyoruz.
0: Çok sağ ol. Teşekkür ederim.
2: Eşsiz güzelliklere sahip yeryüzünü birlikte keşfedelim.
1: Sevgili dinleyenler, Gez Gör İbret Al programımızın sonuna geldik. Bugün de çok değerli bir misafirimizi konuk ettik. İsmet Müstecep misafirimizdi. Gezdiği, gördüğü, uğraşları ile ilgili çok güzel bir sohbetimiz oldu. Çok memnun olduk. Ayaklarına sağlık. Çok teşekkür ediyoruz kendisine. Sizlerin de gezip gördüğü ve bizlerle paylaşmak istediği rotalar ve seyahatler olabilir. Lütfen bize mobil hattımızdan ulaşın. 0501 630 3030 numarasından bize ulaşabilirsiniz. Bir sonraki Gez Gör İbret Al programımızda görüşmek üzere diyoruz. Hayırlı yolculuklar.
2: Dünyayı ve kendimizi keşfetmek için Gez Gör İbret Al. Yeryüzünde gezip dolaşın. Allah'ın yaratmaya nasıl başladığına bakın.
3: Dinlediğiniz programa Akra Medya web sayfası ve mobil uygulamasından erişebilirsiniz. Önerileriniz bölümünden günün programlarına göz atarak dilediğiniz tüm programları tekrar dinleyebilir ve paylaşabilirsiniz. Play Store ve App Store'dan hemen indirin. Akra Medya, sağduyunun sesi.

0: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا لله وإنا إليه راجعون.
1: İlahi huzurdan kovulan şeytandan Allah'a sığınırım. Sonsuz rahmet sahibi Rahman olup daima merhamet eden Rahim Allah'ın adıyla. Doğrusu biz her şeyimizle Allah'a aidiz ve sonunda sadece O'na döneceğiz.
0: وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً قَالُوا أَتَجْعَلُ فِيهَا مَنْ يُفْسِدُ فِيهَا وَيَسْفِكُ الدِّمَاءَ وَنَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ وَنُقَدِّسُ لَكَ قَالَ إِنِّي أَعْلَمُ مَا لَا تَعْلَمُونَ.
1: Hani Rabbin meleklere ben yeryüzünde bir halife yaratacağım demişti de melekler orada fitne ve fesat çıkaracak, kan dökecek birini mi yaratacaksın? Oysa biz hamd ederek seni tesbih ve takdis ediyoruz demişlerdi. Allah da şüphesiz ben sizin bilmediklerinizi bilirim demişti.
0: قَالُوا سُبْحَانَكَ لَا عِلْمَ لَنَا إِلَّا مَا عَلَّمْتَنَا اِنَّكَ اَنْتَ الْعَلِيمُ الْحَكِيمُ.
1: Melekler sen her türlü eksiklikten uzaksın. Senin bize öğrettiklerinden başka bir bilgimiz yoktur. Çünkü her şeyi bilen alim, her şeyi yerli yerince yapan hakim ancak sensin demişlerdi.
0: وَقَالُوا اتَّخَذَ اللّٰهُ وَلَدًا سُبْحَانَهُ بَلْ لَهُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ كُلٌّ لَهُ قَانِتُونَ.
1: Allah çocuk edindi dediler. O çocuk edinmekten uzaktır. Aksine göklerdeki ve yerdeki her şey O'nundur. Hepsi de yalnızca O'na boyun eğmiştir.
0: اَلَّذ۪ينَ يَذْكُرُونَ اللّٰهَ قِيَامًا وَقُعُودًا وَعَلَى جُنُوبِهِمْ وَيَتَفَكَّرُونَ ف۪ي خَلْقِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ رَبَّنَا مَا خَلَقْتَ هَذَا بَاطِلًا سُبْحَانَكَ فَقِنَا عَذَابَ النَّارِ.
1: Onlar ki ayakta çalışırken, oturmuş dinlenirken, yan yatmış uyurken Allah'ı zikrederler. Göklerin ve yerin yaratılışı hakkında düşünüp ibret alırlar ve derler ki, Rabbimiz bunları boşuna yaratmadın. Sen bütün eksikliklerden uzaksın. Bizi cehennem azabından koru.
0: Ya ehlel kitabı la teğlu fi dinikum ve la tekulu alallahi illel hakk. İnnemel Mesih İsa ibn Meryem Resulullah ve kelimetuhu ألقاها إلى مريم وروح منه فآمنوا بالله ورسله ولا تقولوا ثلاثة انتهوا خيرا لكم إنما الله إله واحد سبحانه أن يكون له ولد له ما في السماوات وما في الأرض وكفى بالله وكيلا.
1: أي أهل كتاب دينينيز hakkında haddi aşmayın ve Allah hakkında gerçek olandan başka bir şey söylemeyin. Meryem oğlu Mesih İsa sadece Allah'ın Resulüdür ve Meryem'e bıraktığı kelimesidir ve kendisinden bir ruhtur. Öyleyse Allah'a ve peygamberlerine gereğince iman edin ve Allah hakkında o üçtür demeyin. Bundan vazgeçin ki sizin için en hayırlısı olsun. Allah tek ilahtır. Çocuğu olmaktan uzaktır. Göklerdeki her şey ve yerdeki her şey ona aittir. Vekil olarak Allah yeter.
0: وَلَمَّا جَاءَ مُوسَى لِمِيقَاتِنَا وَكَلَّمَهُ رَبُّهُ قَالَ رَبِّ أَرِنِي أَنْظُرْ إِلَيْكَ قَالَ لَنْ تَرَانِي وَلَكِنِ انْظُرْ إِلَى الْجَبَلِ فَإِنِ اسْتَقَرَّ مَكَانَهُ فَسَوْفَ تَرَانِي فَلَمَّا تَجَلَّى رَبُّهُ لِلْجَبَلِ جَعَلَهُ دَكًّا وَخَرَّ مُوسَى صَعِقًا فَلَمَّا أَفَاقَ قَالَ سُبْحَانَكَ تُبْتُ إِلَيْكَ وَأَنَا أَوَّلُ الْمُؤْمِنِينَ.
1: Musa bizimle buluşmak için gelip de Rabbi onunla konuşunca o, ey Rabbim kendini bana göster de sana bakayım dedi. Rabbi beni göremeyeceksin fakat yine de şu dağa bak. Eğer kendimi gösterdiğimde yerinde durabilirse beni göreceksin dedi. Rabbi kendini dağa gösterdiğinde onu paramparça etti. Musa da baygın halde yere yığıldı. Ayılınca dedi ki, seni tenzih ederim, sana tövbe ettim ve ben sana iman edenlerin ilkiyim.
0: İttehazû ahbârahum ve ruhbânahum erbâben min dûnillâhi vel mesîhe ben Meryem وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا إِلَٰهًا وَاحِدًا لَا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ سُبْحَانَهُ عَمَّا يُشْرِكُونَ
1: Allah'ı bırakıp da hahamlarını ve ruhbanlarını, ayrıca Meryem oğlu Mesih'i Rab edindiler. Oysa onlara sadece tek ilaha kulluk etmeleri emredilmişti. Ondan başka ilah yoktur. Allah, onların koştukları şeylerden uzaktır.
0: قَالُوا اتَّخَذَ اللّٰهُ وَلَدًا سُبْحَانَهُ هُوَ الْغَنِيُّ لَهُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ اِنْ عِنْدَكُمْ مِنْ سُلْطَانٍ بِهَذَا اَتَقُولُونَ عَلَى اللّٰهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ
1: Bir de Allah çocuk edindi dediler. Subhanallah. O buna muhtaç değil ki. Göklerdekiler de, yerdekiler de ancak ona aittir. Bu söylediğiniz söze dair hiçbir deliliniz yoktur. Allah'a karşı bilmediğiniz şeyler mi söylüyorsunuz?
0: قُلْ هَذِهِ سَب۪يلِي أَدْعُوا إِلَى اللّٰهِ عَلَى بَص۪يرَةٍ أَنَا وَمَنِ اتَّبَعَن۪ي وَسُبْحَانَ اللّٰهِ وَمَا أَنَا مِنَ الْمُشْرِك۪ينَ
1: Habibim, de ki, İşte benim yolum. Bana tabi olanlarla birlikte ben sağlam delil üzere Allah'a davet ederim. Allah bütün eksikliklerden uzaktır. Ben müşriklerden değilim.
0: Ata emrullahi fela testa'ciluh. Subhanahu ve taala amma yushrikun.
1: Ey müşrikler! Allah'ın emri olan kıyamet geldi, gelecek. O halde hemen gelsin diye acele etmeyin. Allah, müşriklerin başka şeyleri kendisine ortak koşmasından ve ortak koştukları şeylerden uzaktır, münezzehtir.
0: Subhanellezî esrâ bi'abdihi leylem minel mescidil haram ilel mescidil aqsallezî bârakhnâ havlehu linuryehu min âyâtina innehu huvessemî'ul basîr.
1: Kendisine ayetlerimizden bir kısmını gösterelim diye kulu Muhammed'i gecenin bir vaktinde Mescid-i Haram'dan çevresini mübarek kıldığımız Mescid-i Aksa'ya götüren Allah her türlü eksiklikten uzaktır. Çünkü her şeyi işiten Semi', her şeyi gören Basir O'dur.

0: ويقولون سبحان ربنا إن كان وعد ربنا لمفعولا.
1: Kur'an indirilmeden önce Allah'ın gönderdiği kitaplara dair bilgi sahibi olanlar derler ki, Rabbimiz bütün eksikliklerden uzaktır. Rabbimizin vaadi mutlaka gerçekleşecektir.
0: مَا كَانَ لِلَّهِ اَنْ يَتَّخِذَ مِنْ وَلَدٍ سُبْحَانَهُ اِذَا قَضَى اَمْرًا فَاِنَّمَا يَقُولُ لَهُ كُنْ فَيَكُونَ
1: Allah için bir evlat edinmek olur şey değildir. O bundan uzaktır.

0: güneşin doğuşundan önce ve batışından önce namaz kılarak Rabbini hamd ile tesbih et. Gece saatleri ile sabah akşam, gündüzün iki ucunda da Rabbini tesbih et. Böylece razı olacağın sevaba kavuşasın.
1: يُسَبِّحُونَ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ لَا يَفْتُرُونَ
0: Allah katındaki melekler gece ve gündüz ara vermeksizin Allah'ı tesbih ederler.
1: لَوْ كَانَ فِيهِمَا آلِهَةٌ إِلَّا اللَّهُ لَفَسَدَتَا فَسُبْحَانَ اللَّهِ رَبِّ الْعَرْشِ عَمَّا يَصِفُونَ
0: Eğer göklerde ve yerde Allah'tan başka ilahlar olsaydı, İkisinin de düzeni kesinlikle bozulurdu. Arşın sahibi Allah, inkarcıların yakıştırmalarından uzaktır.
1: فِي بُيُوتٍ اَذِنَ اللّٰهُ اَنْ تُرْفَعَ وَيُذْكَرَ ف۪يهَا اسْمُهُ يُسَبِّحُ لَهُ ف۪يهَا بِالْغُدُوِ وَالْآصَالِ
0: Allah'ın nuru, yüksekçe yapılmasına ve içinde kendi isminin anılmasına izin verdiği evlerdedir. Bir takım erler, o evlerde sabah akşam Allah'ı tesbih eder.
1: Alam tara enne Allaha yusabbihu lehu ma fis semawati vel ardı ve't tayru saffat. Kullun kad alima salatahu ve tesbihahu. Vallahu alimun bima yef'alun.
0: Habibim, görmedin mi ki göklerdeki ve yerdeki kimselerle süzülerek uçan kuşlar Allah'ı tesbih etmektedir. Hepsi de kendi duasını ve kendi tesbihini bilir. Allah bu kulların yaptığı her şeyi çok iyi bilir. Mükafatını ona göre verir.
1: فَسُبْحَانَ اللّٰهِ ح۪ينَ تُمْسُونَ وَح۪ينَ تُصْبِحُونَ
0: O halde ey kullarım, akşama kavuştuğunuzda da sabaha çıktığınızda da Allah'ı tesbih edin.
1: سُبْحَانَ الَّذ۪ي خَلَقَ الْأَزْوَاجَ كُلَّهَا مِمَّا تُنْبِتُ الْأَرْضُ وَمِنْ أَنْفُسِهِمْ وَمِمَّا لَا يَعْلَمُونَ
0: Gerek toprağın bitirdiği türden, gerek kendi türlerinden, gerekse de onların bilmediği şeyler türünden olsun, bütün türleri yaratan Allah eksiklikten uzaktır.
1: وَاِنَّا لَنْحْنُ الْمُسَبِّحُونَ
0: Biz, kendisine yakıştırılan şeylerden Allah'ı tenzih edenleriz.
1: فَاِنِ اسْتَكْبَرُوا فَالَّذ۪ينَ عِنْدَ رَبِّكَ يُسَبِّحُونَ لَهُ بِالْلَّيْلِ وَالنَّهَارِ وَهُمْ لَا يَسْأَمُونَ
0: Eğer inkarcılar kibirlenir de Allah'a secde etmezlerse, Allah'ın onların secdesine ihtiyacı yoktur. Rabbinin katındaki meleklerse gece gündüz ona secde ederler ve secde etmekten hiç bıkıp usanmazlar.
1: Subhan rabbis semawati vel ardı rabbil arşi amma yasifun.
0: Göklerin ve yerin Rabbi, arşın Rabbi, onların yakıştırdıkları şeylerden uzaktır.
1: لِتُؤْمِنُوا بِاللّٰهِ وَرَسُولِهِ وَتُعَزِّرُوهُ وَتُوَقِّرُوهُ وَتُسَبِّحُوهُ بُكْرَةً وَأَصِيلًا
0: Habibim, seni peygamber olarak gönderdik. Ey müminler, siz Allah'a ve Resulüne iman edesiniz, ona destek olasınız, ona hürmet edesiniz ve sabah akşam onu tesbih edesiniz.
1: اَمْ لَهُمْ اِلَٰهٌ غَيْرُ اللّٰهِ سُبْحَانَ اللّٰهِ عَمَّا يُشْرِكُونَ
0: Yoksa o inkarcıların Allah'tan başka bir ilahları mı var? Allah onların ortak koştukları her şeyden uzaktır.
1: فَسَبِّحْ بِاسْمِ رَبِّكَ الْعَظِيمِ
0: Habibim, artık sen büyük olan Rabbinin ismini tesbih et.
1: سَبَّحَ لِلّٰهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ وَهُوَ الْعَز۪يزُ الْحَك۪يمِ
0: Göklerdeki ve yerdeki her şey Allah'ı tesbih eder. Karşı konulmaz güç sahibi olan Aziz, her şeyi yerli yerince yapan Hakim O'dur.
1: يُسَبِّحُ لِلّٰهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ لَهُ الْمُلْكُ وَلَهُ الْحَمْدُ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ
0: Gökteki ve yerdeki her şey Allah'ı tesbih eder. Hükümranlık

0: sadece ona aittir. Hamd de sadece onadır. O her şeye gücü yetendir.
1: قال أوسطهم ألم أقل لكم لولا تسبحون قالوا سبحان ربنا إنا كنا ظالمين.
0: Mağaraya sığınanların içerisinden en mutedil olanı, ben size Rabbinizi tesbih etseydiniz ya dememiş miydim dedi. Bunun üzerine diğerleri dedi ki, Rabbimizi tesbih ederiz. Gerçekten biz zalimlermişiz.
1: وَإِنَّهُ لَحَقُّ الْيَقِينَ فَسَبِّحْ بِاسْمِ رَبِّكَ الْعَظِيمِ
0: Şüphesiz o Kur'an kesin gerçektir. O halde Habibim, sen Yüce Rabbinin ismini tesbih et.
1: وَمِنَ اللَّيْلِ فَاسْجُدْ لَهُ وَسَبِّحْهُ لَيْلًا طَوِيلًا
0: Habibim, gecenin bir kısmında da ona secde et ve uzun gecede namaz kılarak onu tesbih et.
1: سَبِّحْ اسْمَ رَبِّكَ الْاَعْلَى الَّذ۪ي خَلَقَ فَسَوَّى
0: Habibim, Yüce Rabbinin ismini tesbih et. O, her şeyi yaratıp düpdüzgün yapandır.
2: Ayetlerle Pazar günü duaları. Konusunda uzmanlar bilgi ve önerilerini paylaşıyor. Az, öz, etkili. 2 dakika.
3: Alerjik hastalıklara yatkın olan bireyler, işte dönem dönem döküntüsü olan, kaşıntısı olan, hocam ilaç alerji yapıyor, şunu yiyorum, kabarıyorum, kaşınıyorum ya da işte bunu yiyorum, ishal oluyorum gibi, yani hani vücudum bunu tolere etmiyor gibi, ya da işte ellerim kış aylarında çatlıyor, kızarıyor, işte şey oluyor falan, kanamalar oluyor gibi. Yani alerjiye yatkınlık ifade eden şikayetleri olan hastalarda mutlaka o ajanlardan uzak durmak alerjik hastalıkların en iyi çözümüdür yani. Ama onun dışında da tamamen bunu yemiyorum ama bir kere bir yedim, alerjik reaksiyon başladı. Şimdi bundan nasıl kurtulabiliriz diyecek olursak, ufak tefek hani hastanın durumuna göre, hastalığının çeşidine göre, şikayetlerinin seviyesine göre ilaç takviyeleri önerebiliyoruz. Alerjik rahatsızlıklarda bireylere mutlaka şey tavsiye ediliyor. Yani evinizde ne kadar ihtiyacınız olmayan ürün varsa azaltın. Böyle yünlü, tüylü şeylerden uzak durun, elbiselerden, halılardan, battaniyelerden minimuma indirmeye çalışın. Evinizi mutlaka sık sık havalandırın. Perdelerinizi ayda bir mutlaka yıkayın. Bol deterjanlı değil, özellikle bu yumuşatıcılar vesaire, onlardan uzak bir şekilde. Onun dışında da yine yatmış olduğunuz odada yine minimum eşya, yani biblolar, ondan sonra yani toz tutacak, deodorantlar, bunlardan uzak
4: kozmetik
3: duralım.
4: Kozmetik ürünler.
3: Bir de bu yatak çarşafları ve nevresimler, yani burada mites dediğimiz işte insan hücrelerinin dökülmesiyle ortaya çıkan bir takım alerjenler var. En sık gördüğünüz alerji çeşitlerinden bir tanesi bu. Biz gece uyurken yani mesela yüzümüzden, saçımızdan, kaşımızdan bir şeyler, yani hücreler dökülüyor ve yastıklarımıza, işte yorganlarımıza, çarşaflarımıza ve biz onları soluyoruz. En çok alerji de bu tür mitlerden kaynaklandığı ortaya çıkmış. O yüzden şeyde dikkat etmek lazım. Yani odanın çok iyi havalandırılması, çok sıcak olmaması, yine ideal bir oda sıcaklığı 24 dereceye kadardır. Yani 18 ile 24 derece arasındadır. Çok aşırı sıcak ortamlarda mikroorganizmalarda da çoğalma olur. Çok sık bir şekilde yatak çarşafları, nevresimlerin değiştirilmesi. Bu gibi önerilere gerçekten dikkat etmek lazım.
4: Evet.
2: 2 dakika. Az, öz, etkili.
5: Akra açıksa yalnız değilsiniz.

Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Allah kullarına rıfkla, şefkatle muamele eder ve bütün işlerde yumuşak huyluluğu sever.

Kur'an-ı Kerim hatimleri, sohbetler, kültür, edebiyat, aile, psikoloji, eğitim, sağlık, araştırma, çevre, saymakla bitiremeyeceğimiz binlerce podcast, program Akremedya'da. Okuyun, dinleyin, izleyin, paylaşın. Play Store ve App Store'dan hemen indirin. Akremedya, sağduyunun sesi.

0: Modern hayatın karmaşasında herkesin aradığı bir şey var. Huzur. Kimi onu başarıda, kimi varlıkta, kimi sessizlikte, kimi sevgide arıyor. Peki gerçek huzur nedir? Mutluluktan farkı ne? Kişisel gelişim yolculuğunda kalbin, aklın ve ruhun dengesinde gerçek huzuru konuşuyoruz. Akra'da içteki huzur başlıyor.
1: Merhabalar sevgili dinleyenler. Akra'da yeni bir programda huzurlarınızdayız. Hepiniz radyolarınızın başına hoş geldiniz. Safalar getirdiniz. Mutluluk ve huzur üzerine konuşacağız. Tam olarak ne arıyoruz? Mutluluğun peşinde miyiz? Huzurun peşinde miyiz? Veya zihnimize bunlar karışık olabilir. Ne nedir, ne değildir? Zihnimize biraz daha oturtmaya gayret edeceğiz. Tabii bu konuyu kiminle konuşacağız? İlahiyat Fakültesi Din Psikolojisi Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Doçent Doktor

0: Ahmet Canan Karakaş ve hocam bugün stüdyo konuğumuz. Hocam hoş geldiniz, sefalar getirdiniz.
1: Hoş bulduk, teşekkür ederim.
0: Nasılsınız hocam?
1: Hamdolsun, çok iyiyim, sizler de iyisiniz.
0: Ben de iyiyim, çok teşekkür ediyorum. Hocam mutlu musunuz? Önce onu sorayım ya da huzurlu musunuz diyeyim ilk soru.
1: Hem mutluyum hem huzurluyum. Acaba neden? Hepsi az sonra.
0: Tamam, o zaman şifrelerini rica edeceğiz hocam. Şimdi hocam, huzur, mutluluk çok birbirine karışan, iç içe geçen kavramlar. Tabii aslında dilimizde, Türkçe'de de bunun bir yansıması da, mesela mutluluğun farklı halleri var. Sevinç var, neşe var, keyif var. Aslında hepsi biraz farklı ama benzer yöne doğru mu? Hedefleri aynı mı? Bunları konuşacağız ama temel olarak huzur ve mutluluk nedir? Bir şeyi de böyle daha detaylı öğrenmek için sanki kavramlarla, tanımlarla başlamak, zihnimizde oturtmak açısından daha iyi olur diye düşünüyorum. Huzur ve mutluluk kavramlarının tanımlarıyla başlayalım mı hocam?
1: Bence de iyi olur. Önce bir şeyin bilinmezliğe giderilsin ki insanlar kavramlardan korkmasın. Çünkü insan bilmediğinin cahilidir ve cahil olduğu şeyde korkar. Görmediği, bilmediğinden korkar. Biz de bu yolda emek vermiş üstadların tanımlarından hareketle sevgili Akre dinleyenlere zihinlerinde böyle bir yer açması açısından bir gayrete gireceğiz. Ben öncelikle huzur duygusuyla, huzur kavramıyla başlamak istiyorum. Tabii ki bunlar net ayrıştırmalı, çok özel raflarda korunmuş kavramlar değil. Huzur ve mutluluk duygusu zaman zaman birbirinin yerine kullanılmış kavramlar. Belki tanımlayamadığımız için, belki tecrübe edemediğimiz için. Çünkü milyarlarca insan var. Olumlu bir hali, olumlu bir duyguyu mutluyum diyor. Belki zihinsel olarak, kalbi olarak bir mutluluğu huzur demiyor. Mutluyum diyor ya da huzurluyken kendini mutlu olarak tanımlıyor. Çünkü insanlar bunu felsefik olarak düşünmüyor. Nasılsın? Çok iyi, mutluyum. İç dünya nasıl? Elhamdülillah, huzurum yerinde, Allah bozmasın. Bunlar birbirinin içinde, toplum kullanımında, sosyal kullanımlarda birbirinin içine geçiyor. Fakat burada beraber işleyeceğiz. İnsana bütüncül olarak yaklaşmayı seviyorum. Bu duygu bedende nasıl yansıma buluyor? Beyinde nasıl yansıma buluyor? Hangi hormonlar çalışıyor? Hangi beyin dalgaları daha yüksek hertzlere ulaşıyor? Veyahut da insan neler yapınca mutlu oluyor? Neler yapınca huzurlu oluyor? Bunlar biraz böyle ayrışan yerleri var. Şöyle bir Wi-Fi çatısı gibi, çizgileri gibi, huzur mutluluktan büyüktür. Huzurlu olan mutludur ama her mutlu olan huzurlu olmayabilir. Bunu eskilerin bir şarkısı var, parayla saadet olmaz ki, çok iyi açıklıyor. Yani bir boyuttan çok iyi açıklıyor. Sadece maddi kazanımlarla, oh evimi aldım, arabayı aldım, çok şükür o çocukları da özel okula yazdırdım, ama bitmiyor. O çocuk hasta oluyor, araba arıza yapıyor, evin çatısı akıtıyor. Bitmiyor yani, insanın maddeyle olan ilişkisindeki arıza bitmiyor. Çünkü bu dünya kevn ve fesat, oluşma ve bozuşma düzeni, arka arkaya dönen bir serüvenin, bir maceranın, bir yolculuğun sürekliliğinden yaratıldığı için veya oluşturulup kurgulandığı için bu şekilde maddiyatla ilgili mutluluklarımız sürekli inkıtaya uğrayabilir. Ama siz huzurluysanız onu karşılayabilirsiniz. Mutluluk ve huzur tanımlanmaya ihtiyacı var. İsterseniz bu girişten sonra tanımlara bir bakalım.
0: Sadece hocam, güzel bir ifade, bir cümleniz oldu. Mutlu olan kişi aynı zamanda huzurlu olmayabilir diye bir şey yaptınız. Bu aslında insan zihni bunu ayırt etmesi için aslında güzel bir cümle. Peki aynı zamanda bu Wi-Fi işaretlerini o çatıya da benzettiniz. Buradan yola çıkarak o zaman şunu da söylemek mümkün mü, yoksa tamamen mi ayrıştıracağız? Huzurlu olan kişi mutlu olabilir ya da mutsuz olabilir. Bu da nasıl bir ilişki var hocam?
1: Şöyle, yani en baştan net bir ayrım yapabiliriz. Mutluluk, neşe, sevinç, biraz daha maddi, somut, tensel bir duygudur. Mesela şöyle düşünün. Düğün. Oğlu 25-30 yaşına gelmiş bir baba. Düğün yapıyor. Şimdi baba düğünde keyiften, mutluluktan uçuyor. Bu aktif, somut, bedensel, direkt bu adam mutlu. Oğlunu evlendiriyor deriz. Bu adam, oyun bitti. Karısının ellerinden tutmuş.

0: Yani oğlanın annesinin, kaynananın elinden tutmuş diyelim. Gözlerinin içine bakarak ne ara yaşlandık da oğlan büyüdü de dede olacağız deyip gözünden bir damla yaş akıyor, ama bu hüzün değil, işte bu huzur. Yani birisi içsel, birisi daha somut, böyle hareketli. Onun için hani bunu ayırmak daha kolay. En basit şekliyle bunu ayıralım. Biraz felsefesine sonra gireriz.
1: Tamam hocam. Şimdi kavramlara geçelim, ama bir yandan da huzura şimdi hüznü de biraz yaklaştırdınız. Kafalar biraz böyle karışır gibi oldu ama toplayacağız hocam.
0: Peygamberimiz hüznü tavsiye ediyor. Üzüntüyü değil. Hüzün başka bir şey. Bugünün seküler kafası buna basmıyor pek. Tanımlayamıyor. Çünkü çok maddesel, primat, ilkel düzeyde yaşıyoruz. Ye, iç, harca, mutlu ol. Dolayısıyla bunlar biraz daha derin kavram olduğu için.
1: Eyvallah.
0: Bir de bizim hani çocuk yaramazlık yapınca dur elleme falan böyle müdahale ederiz ya da etmez. Ya biz bu çocuk yapmaz deriz ya. Hani Allah yarattığını biliyor. Kur'an-ı Kerim'inde, Hazreti Peygamber'in sünnetinde öyle detaylı yerine göre ayrıştırmalar, yerine göre bütüncül yaklaşımlar var ki. Yani gayrimüslimler bunu, efendime söyleyeyim, Gazali, ne bileyim, Kindi'yi, İbn Hazm'ı defalarca didik didik edip bize sistem diye satmışlar. Böyle adına psikoloji demişler, bilmem bir şeyler demişler, yan yatmışlar, çamura batmışlar, bize bir şekilde geri iade etmişler pahalı biçimde. Ama onlar böyle çok ayrışımcı kalmış, sistematikize yapacağız diye çok ayrımlaştırmışlar. Ama bazen de becerememişler, bütüncül bırakmışlar. Mesela bilinçaltı deyip çıkmış adam. Bilinçaltının altında kalp var, sadır var, ruh var, nefs var, aklı mehat var, aklı meaş var, var oğlu var. Bunların bir bütünü belki bilinçaltı diyebiliriz, ya da bizde öyle bir kavram yok. Adam depresyon diye geçmiş, hüzün var, üzüntü var, kasvet var, bir sürü var. Yani burada isim vermek istemiyorum. Bunlarla ilgili pek bilindik bir büyüğümüz var. Sosyal medyada da konuşmaları çok aktif. Merak eden onu bulur zaten, anlar. Yani bizim duygu zenginliğimiz, Müslüman medeniyet toplumları olarak kavram zenginliğimiz Batı'dan çok daha zengin ve çok daha doyurucu. Yani onun için biz bize kendimizi konuşalım.
1: O zaman ilk adımı atalım. Huzur, mutluluk tanımlarla başlayalım hocam.
0: Şimdi huzur, insanın içinde duyduğu, hissettiği rahatlık duygusu. İçsel dedik ya, biri tensel, maddi, gönül rahatlığı. İçin rahat mı? Rahat hocam ya. Olsun, böyle de olsun, ama benim içim rahat. Boş ver. Belki %20 kazandık ama en azından karşıya zulmetmedik, aldatmadık. İçim rahat. Huzurlu musun? Huzurluyum. Yani ne demek istediğim anlaşılıyor. Kafan dinç mi? İyiyim hocam. Bugün beni hiçbir şey üzemez. Kafam çok rahat. Bu da huzur. Yani içsele giden her şey huzura işaret ediyor gibi geliyor tanımlardan. Dinginlik, uyum, çekişmezlik. Nasıl ki otonom sinir sistemine bağlı olarak dahili organlarımız bana sormadan yemek geliyor, ben çiğnedikten sonra, yuttuktan sonra bir daha müdahale edebiliyor muyum? Asiti ben ayarlıyor muyum? Hayır. Mideyi hadi oğlum çalış, yapabilirsin demiyorum. O kendi kendine rotasını çiziyor. Son noktaya kadar bir daha hiç hükmüm yok. Giriş ve çıkışta benden bir şey var, müdahale var. O kadar. O da bir gayret. Onu da yaşamak için yemek zorundayım. Dolayısıyla bu tarz bir şeyle, otonom sinir sistemi gibi içsel, kendiliğinden bir duygu gelişiyor. Tabii bu birbirinden çok bağımsız değil. Organlar nasıl kendi içinde uyumlu çalışıyorsa, bu uyum kalp ile beyin arasında da oldu mu, esas huzurun dibine vurma orada geliyor. Yani benim iç dünyamı kabaca derine inmeden oluşturan şey ne? Ayetlerden hareketle hemen hızlıca. Önce sadr. Burada ilk bilginin kaynağı, Vallahu alimun bizati sudur ayetince ilk bilginin kaynağı, ki Hakim Tirmizi de bilginin kaynağının ilk geldiği yerin sadr olduğunu söyler ayetleri örnek göstererek. Bunu tıbbi ilim olarak da ispatlamışlar. Armour isminde Fransız bir kardiyolog insanın kalbinde böyle üst bölgesinde 40 binden fazla beyin nöronlarına benzer aktiviteler gösteren nöron görünümlü işlevselliğine sahip.

hücreler olduğunu ve bunların artık diğer açıklamaları da birleştirdiğimizde vagus siniriyle bir bağlantı içerisinde olduğunu, kalpten, sadırdan beyne, beyinden tekrar işlemden geçip harekete, davranışa dönüştüğünü söyleyebiliriz. Yani karmaşık bir yapı. Peki benim iç dünyamda bir denge var mı? Kalbim katı ve kasvetli ise, aklım aklım ya uhrevi değil de sürekli aklım ya aşağı çalışıyorsa, efendime söyleyeyim, buna bağlı olarak ağzım, gözüm, dilim, biri harama bakarken dilim estağfurullah bedavaya patinaj yapıyorsa, bir uyumsuzluk varsa burada huzurdan bahsedemeyiz. Yani çekişmezlik diyor ya, iç ve dış organlarımın, maddi ve manevi bünyemin, içselimin, bedenimin ahenk içinde olduğunda tam bir huzura kavuşabiliyoruz. Ama bunun tabii uygulamaları var. Bu hemen ben huzurluyum, benim kalbim temiz, sen benim böyle konuştuğuma bakma, ben iyi niyetliyim demekle olmuyor. Buna bir emek gerekiyor. Çünkü iyi insan olmak ve neyse insan illa mesela çaba gerekli. Manen de tam bir iyilik haline ulaşmak için وَالَّذ۪ينَ جَاهَدُوا ف۪ينَا لَنَهْدِيَنَّهُمْ سُبُلَنَا. Allah diyor ki bana ulaşmak için gayret edenleri, mücadele edenleri biz yolumuzu kolaylaştırırız, açarız diyor. İkisinde de bir çaba var. Yani lafla peynir gemisi yürümüyor. Onun için çok dikkatli olmak lazım. İçsel huzur, yabancıların inner peace diye kavramlaştırdıkları, özellikle psikoloji ve eğitimde education diye makalelere baktığımızda, zamana veya duruma göre değişmeyen tutarlı olumlu duygular, içsel huzur. Yani ben 50 yaşında da olsam, 25 yaşında da olsam aynı dinginliği hissedebiliyor muyum? Zamana göre değişmiyor. Her zaman Allah'a yakınlığım konusunda zikzaklar çizmeyen bir insansam, ki burada çok tatlı bir tanım var. Bunu söylemeden geçmek istemiyorum. Belki de huzurun anahtarı. Tasavvuf diyor büyüklerimiz, yar olup bağır olmamaktır. Gül-i gülzar olup har olmamaktır. Yani mızmız adam olmayacaksın. Millete ayak bağı olmayacaksın. Kriz yönetebilen bir insan olacaksın. Bu da dingin bir kafaya, gönlü geniş bir adama ihtiyaç var demektir. Bazen bunu hiç beklenmediğin insanlardan, hiç beklenmedik zamanda liderlik fışkırır, pasif gibi görürsün ama adam liderim diye geçinenlere bakarsın, hiçbir çözüm üretemezken kriz durumunda bir anda liderlik adamın keşfi açılır, çıkıverir ve orada şak şak şak 2-3 müdahaleyle toplumu, sahip olduğu timi veya sorumluluklarını anında çözüme ulaştırabilen insanlar çıkar. Zikzaklı değil, böyle hani çok ters bir, aklıma ancak o geldi, hani ölü X çizgisi vardır ya makinedeki, düz. Kahrın da hoş, lütfun da hoş. Yani ne mal gördüğünde şımaran, ne kaybettiğinde vaveyla koparan değil. Dinginlik, tam bir dinginlik hali, zaman ve mekana bağlı olmadan, nimetin gelişine ve gidişine bağlı olmadan, maddeye, zamana hakim bir duygusal enerjiye sahip olmak. Belki de iç huzur bu. Hatta şöyle, kendini kabul ve başkalarının davranışları olduğu gibi kabul etme, öz şefkat, kendine merhametli, başkalarına merhametli, dediğimiz gibi tutarlılık, içsel uyum. Mesela huzurluyum diyen bir insan öfke patlamaları yaşamaz, ancak ve ancak İslam'a, Allah'a, kitabına, namusuna halel gelici bir davranış bulunduğunda zillete düşmeden, zulme de girmeden şecaat gösterip yumruğunu masaya vuran adamdır. Ama her şeye öfkeleniyor. Sürekli kötümser bakan, sürekli öfke halinde olan, sürekli gergin olan bir insandan nasılsın? Çok huzurluyum, çok mutluyum. Bu insanı düşündürür. Böyle bir cevap insanı düşündürür. Dolayısıyla iç huzuru olmayan insanın mutluluğundan bahsedilmesi mümkün olmayabilir. Çünkü kindinin tariflerinde olduğu gibi kevün ve fesat, bozulma ve olma alemindeyiz. Madden yaratılan her şey, gelen her şey yok olmaya mahkum. Eğer biz yok olanlara bel bağlarsak her daim üzülmeye mahkumuz. Çocukları düşünün.
90'larda 80'lerde çocuksanız

0: Ben o zaman taze babaydım. Tetrisler vardı. Çocuk arkadaşım da Tetris görüyorum. Hadi bakalım. Baba canım sıkılıyor. Baba canım sıkılıyor. Ne yapacağız? Baba Tetris alsana arkadaşımlar. He, aldın. Bir hafta sonra baba canım sıkılıyor. Ha. Bugün sıkılıyor mu? Bilmiyorum. Yani o kadar ekran bağımlılığı var ki, o kadar hareketli dijital bir ortam var ki can sıkılması mümkün değil. O anlamda. Fakat madde kaybolduğu zaman beğendiğin şey, sahip olduğun şey sen olmadan sahip olursan, sen kendin olgunlaşmadan sahip olduğun şeyle mutlu olmaya kalkarsan, o gittiğinde mutsuzluk gelir. O gittiğinde bunlar tekrarlandığı zaman huzursuzluğa kadar gidiyor. Neden böyle? Ama sen sürekli aklı meadını çalıştırmadan, yani sürekli aklı meaş peşinde koşuyorsun. Sürekli maddenin peşinde koşuyorsun. Onlar da yok olacak. Yemeği dolaba koymazsan 2 günde bayatlar, çürür, kokar. Buzdolabına koyarsan 10 günde bayatlar. Sonuçta yemek yani işlemden geçti. Anlatabiliyor muyum? Veyahut da tüketiyorsun, yok oluyor hemen. O anlamda huzurla mutluluğun karıştırılması burada gerçekleşiyor. Neyle mutlu olduklarını, neyle huzurlu olduklarını bilemeyenler birbirine bu kavramları karıştırabilir. Dolayısıyla huzurun belki mekanı diyebileceğimiz yer sadrın altında kalptir. Neşet Ertaş'ın gömül dediği yerdir. Çünkü orası 1500 gramlık yağ dokusundan çok daha geniş. Ben mümin kulumun kalbine sığarım, başka yere sığmam dediği bir yer. Orası ne kadar yumuşak olursa o kadar huzur duygusu yer bulur. Kasvetli durumlarda sıkıntı var demektir. Hemen önden bir dinleyicilerimizin ağzına bal çalma hasebiyle bir hadis-i şerif aktaralım. Peygamberimiz diyor ki kalbinin yumuşamasını istiyorsan, sıkıntının giderilmesini istiyorsan yetime yediğinden yedir, onu sev, başını okşa diyor. Bu tatlı bir girizgah olabilir huzur ve mutluluğu yakalama noktasında.
1: Eyvallah hocam. Ara ara böyle küçük formüller de veriyorsunuz.
2: Akra'da içteki huzuru dinliyorsunuz.
1: Peki hocam, şimdi huzur dedik, iç huzur dedik, bu ikisini birbirine girişik ama ayırabileceğimiz bir tarafı var mı? Yani siz tanımları anlatırken huzurda biraz daha bir içsel rahatlık, dinginlik hali gibi anlıyorum. İçsel dediğimiz zaman biraz daha bu daha derinlerde olduğunu, iç huzuru daha da derinlerde olduğunu. Yani huzur olabilir bir anlık değil ama belli bir dönem için, ama iç huzur daha da böyle geniş bir yelpaze. Sanki bu anlattıklarınızın en üstünde sanki iç huzur varmış gibi anladım. Ayırmak gerekiyor mu hocam?
0: Biraz ayırabiliriz ya da minik kavramlarla ayrıştırabiliriz. Şöyle söyleyebilirim bunu. Birinci en yakın kavram sekine. Şimdi bir temel koyalım. Anlık yaşantılara hal deriz. Üzerime bir hal geldi. Onu bir daha unutamıyorum. Böyle bir tecrübem oldu. Asla aklımdan çıkmıyor. Ama onu sürekli yaşama makam denir. Bizim literatürümüzde, İslam medeniyeti düşüncesinde. Şimdi şöyle bir örnek vereyim. Huzurla ilgili. 15 yaşındayken nasip etti. Karayoluyla Ümre'ye gittim. Buradan yaşımın kaç olduğu belli oldu herhalde. 1985'te lise 1'deyken karayoluyla Ümre nasip oldu. Şimdi orada çok heyecanlıyız. Yani yaşlıların gittiği 80'li yıllarda, yaşlıların gittiği yerdeyim ben. Mekke'deyim, Kabe'deyim. Böyle elim ayağım zangır zangır titriyor. Ne okuyacağım? Yani duygularım allak bullak oldu. Böyle dilim tutuluyor. Orada bana dediler ki paniklemeyin. Sıraya koyun. Önce Kur'an okuyun. Yok olmadı dinlenin, Kabe'ye bakın dediler. Bab-ı İbrahim girişinin sağ tarafında bir yere, ilk kat, o zamanlar bu kadar büyük değildi. Daha şeydi, ben 70 kişi saydıydım metafta. Yani ebelemeci oynar gibi Kabe'ye dokunarak, böyle biraz da çocuksuluk da var. Böyle sürüne sürüne elimizi tavaf ettiğimi hatırlıyorum. Özellikle gece tavaflarında. Şimdi bir gün böyle oturdum, bana öyle tavsiye edildi. Biz de o zaman işte abilerimiz var, hocalarımız var başımızda. Biz itaat nesliyiz X kuşağı olarak. İtaat et, rahat et. Hakikaten yoruldum. Böyle bağdaş kurdum. Sağ elimi çeneme dayadım. Kabe'ye bakak

0: kaldım. Şu anda onu yaşıyormuş gibiyim. Asla unutmadığım şeylerden bir tanesi. O kadar tatlı bir duygu kapladı ki hiç ayrılamıyorsun, kopamıyorsun. Bir de şey de var. Bir daha ne zaman geleceğim ki? Sakın gözlerini ayırma. Duygusu da o da besliyor. O anki yaşadığım huzur duygusunu, bunaldığım zaman gözlerimi kapatırım. Ta yıllar önce, 40 sene önceki, 35 sene önceki o hali tekrar canlandırıp, hatta psikolojide böyle minik uygulamalar vardır. Çapalama, ankor şeysi vardır, duyguları belirleme. Onu ben zapt ettim, bir yere bağladım. Sıkıldığım zaman o Kabe'ye bakarken ki yakaladığım duyguyu %100 olmasa bile onu düşünüyorum, o örtüyor, rahatlatıyor böyle. Buna benzer bir şey mesela, anlatabiliyor muyum? O bir haldi. Bir daha Kabe'yi göremedim 2013'e kadar. Çünkü televizyona bakmak, ya oteldeyim, servis bekliyorum, televizyona bakıyorum, duvara bakıyor gibiyim. 15 dakika sonra metro alanındayım, bambaşka duygular yaşıyorum. Mekanların, yani ekran mekan aynı değil. Mesela somut bir şey söyleyeyim, daha yakın elde edilebilir. Bir gün böyle bir sayfiyede denizde yüzerken yattım denize. Altımdan minik dalgalar sırtıma masaj yapıyor. Ellerimi böyle ördek perdesi gibi hafifçe şey yapıyorum. Üzerimde masmavi gökyüzü. Abo! Dehşet bir duygu. Tarif edilmez yaşanır var ya. O anda yine böyle kendi kendime sıkıldığım, daraldığım zaman bu iki duyguyu kullanırım. Rahatlamışım, çok rahatım. Çocuklarım yüzüyor, yüzmeyi öğrenmiş. Eşim oradan el sallıyor kıyıdan, tamam mı? Sesleri de pek duymuyorum. Kulaklarım da kapalı. Zaten sağır bir adamım, kulaksız duyamıyorum. Gökyüzüne bakıyorum. Altım mavi, üstüm mavi. Zaten mavi rengi çok seviyorum. Yaşadığım hissin tarifi yok. Bunları ben unutamıyorum. Bunlarla kendimi terapi yapıyorum böyle. Sıkıldığım zaman bastım çapama. Bunları tekrar düşünüyorum böyle. Bir 5 dakika yetiyor bana. İşte mutlulukla şey, huzur anlık olduğu zaman biraz girelim sekineye.
1: Evet hocam, buyurun.
0: Sekine indirilir. Sekine size ikram edilir. Çok daralırsınız. Çok bunalırsınız. İsyan etmezsiniz. Ya Rabbi dersiniz, lütfeyle dersin, ağlarsın yerine göre, yetmez dayanamazsın, için taşar, secdeye atarsın kendini. Bir an gelir, şöyle bir deyiverirsin, o iş biter. İşte sekine böyle bir şey. Daha anlık bir şey. Çok daraldığında Allah-u Teala ikram eder. Daimi bir şey olmayabilir. 5 dakika sürer, 5 saniye sürer, ama 10 saniye sürer, ama 1 saat sürer. Bir sekine gelir üzerinden. Sekinenin de tanımları var. Sekine kavramı terim olarak yine huzura benziyor, ama biraz daha huzur dedik ya, Wi-Fi'nin en üst perdesi, her şeyi kapsıyor. Huzura yapışık bir kavram. Yine dinginlik var. Mesela Hudeybiye Anlaşması esnasındaki kafa karışıklığını, çekişmeler, annelerimizden bir tanesi, ya Resulallah kalk kurbanını kes, sahabe senden, ashabın senden aksiyon bekliyor, bir irşat bekliyor şeklinde kurban kesiyor. Herkes teslim oluyor. İşte üzerinize sekinet indirmeseydik veya üzerinize sekinet indirdik ayet-i kerimeleri. Anlık böyle kalbi krizleri çözen bir kitle var. Başında Hazreti Peygamber var. Biz üzerinize sekine indirdik diyor. Ya da ne bileyim, böyle yüksek, çok coşkulu büyük düşman orduları karşısında bir anda böyle bir acaba sorusu üzerine Allah'a yönelip o anda bir rahatlama, bir şecaat hali geliyor, bir cesaret. Arkasından sekinet kalbe geliyor. Yine aynı şekilde bizim meşhur sözlüğümüz var, ilahiyat literatüründe çok kullanılan. Garibül Kur'an'ın yazarı, Müfredat-ı Elfazül Kur'an, aynı zamanda İsfahani, Ragıp el-İsfahani'nin sözlüğünde huzur, sükun hali. Yani böyle deniz nasıl sakin olur? Hani çarşaf gibi deriz ya. Denizin içine girdiğimizde, çok temas ettiğimizde dalgaları hissedebiliriz, ama uçaktan şöyle bir baktığımızda deniz çarşaf gibi gözüküyor. Yükseldikçe her şey küçülür. Daha durgun hale gelir. Çünkü sen mekanın üzerine çıkıyorsun. Mekandan bağımsız hale geliyorsun ve onun sükunetine vakıf oluyorsun o zaman. Maddeden sıyrıldığın zaman maddenin durağanlığı, sen daha

0: daha hızlı olduğun için, belki ruhun büyük enerji olduğu için, ve nefaktu fihi ruhi diyor, şeye hafif almamak lazım, Allah kendimden ruh üfledim diyor. Maddeden bağımsız hale gelip yükseldiğin zaman maddenin basit duran bir şey olduğunu görebiliyorsun. İşte o sükuneti, dinginliği yakalamak, anlık olursa, kısa süreli olursa biz buna sekine diyebiliyoruz. Hatta Hazreti Ali'ye atfedilen bir söz var. Yine İsfahani nakletmiş bunu. Sekinet müminin kalbine oturup ona güvenlik hissi veren bir melektir diyor. Peygamberlere Allahu Teala doğrudan vahyi metluv dediğimiz, tilavet edilen ayet dediğimiz, Kur'an, Tevrat dediğimiz şekliyle belki hitap ediyor, vahy ediyor, ama bir de gayri metlu var. Vahyi gayri metlu, tilavet edilmeyen. Cebrail aleyhisselam geliyor mesela, diyor ki ya Resulallah Rabbinin selamı var diyor, ya da diyor ki Hazreti Ebu Bekir'e Rabbinin selamı var diyor. Bunlar özel muhabbetler. İmanı coşturan, Kur'an'a girmeyen gayri metlu vahiyler veya arıya vahyetmesi veya Hazreti Musa'nın annesine vahyettik diyor, onu al götür şöyle şöyle, o süreci anlatan ayetler. Dolayısıyla buralarda normal insanla konuşacaksa eğer Allahu Teala, aracı semboller veya ne bileyim yine yaratılmış ayrı formattaki, insana yakın bir formatla yaratılmış sonuçta meleği görevlendirebilir. Sekinet meleğini kalbine koyup o üflemiş olabilir. O yani belki çok inşallah düzgün olur. Hani melek orada ona telkin yapıyor farkında olmadan. Şeytanınkine vesvese diyoruz, meleğinkine de olumlu düşünelim. Telkin veriyor, sakin ol, rahat ol. Yani ben yanındayım gibi. Yani ben Hazreti Ali'nin sözünden bunu anlıyorum. Yine ağırbaşlılık, sükunet, kalp huzuru, bu şekilde kavramları neye göre dayandırıyoruz? Meraklısı, ilgilisi ya da akademik mantıkla düşünenler için İbn-i Manzur'un Lisanül Arab'ı bakılabilir. Akademik camiada bu konuda yazılar var, araştırmalar var. Bunlar özel olarak, tez olarak da yapılmış. Felah kavramı, sekine kavramı, itminan kavramı. Yok, tezden araştırılarak daha geniş bakılabilir.
1: Hocam çok teşekkür ediyoruz. Aslında programa başlarken sanki böyle evet konunun derinliğini fark ediyoruz ama kendi kendine de açıyor.
0: Evet.
1: İşte huzur diyoruz, bir şey daha açıyor, bir kapı daha açıyoruz. İçsel huzur diyoruz, oradan bir pencere daha açılıyor.
0: Ama huzurlu bir program oluyor gibi geliyor.
1: O huzuru hissediyoruz hocam. Başka bir programda devam edelim ama bugünlük, bu programlık bir ara vermiş olalım. Hocam çok teşekkür ediyoruz.
0: Ben
1: vermiş
0: teşekkür
1: olduğunuz
0: ederim.
1: Bu güzel bilgiler için huzur dolu, mutluluk dolu, sekine dolu bir program oldu. Çok teşekkür ediyoruz
0: ben
1: hocam.
0: Ben teşekkür ederim. Sağlık. Allah huzurumuzu daim etsin.
1: Evet sevgili dinleyenler, Doçent Doktor Ahmet Canan Karakaş'la beraberdik. Mutluluk ve huzur üzerine konuştuk ve bu konuşmalar bir seri olarak devam edecek. Bu konuyu biraz daha işleyeceğiz. Biraz daha kavramlar üzerine konuştuk ki ileride anlatanları biraz daha yerli yerine oturtabilelim. O bilgileri herhangi bir yere savurmayalım da ilgili yerine, ilgili rafına koyalım diye kavramlarla, tanımlarla başlamış olduk. Bizi dinlediğiniz için, kulak verdiğiniz için çok teşekkür ediyoruz. Hepinize huzurlu günler diliyoruz efendim. Hoşçakalın.
2: Modern hayatın karmaşasında herkesin aradığı bir şey var. Huzur. Kimi onu başarıda, kimi varlıkta, kimi sessizlikte, kimi sevgide arıyor. Peki gerçek huzur nedir? Mutluluktan farkı ne? Kişisel gelişim yolculuğunda kalbin, aklın ve ruhun dengesinde gerçek huzuru konuşuyoruz. Akra'da İçteki Huzur programı sona erdi. Programın ses kayıtlarını Akra Medya'dan dinleyebilirsiniz.
3: Dinlediğiniz programa Akra Medya web sayfası ve mobil uygulamasından erişebilirsiniz. Önerilerimiz bölümünden günün programlarına göz atarak dilediğiniz tüm programları tekrar dinleyebilir ve paylaşabilirsiniz. Play Store ve App Store'dan hemen indirin. Akra Medya, sağduyunun sesi.

Rahman ve Rahim Allah'ın adıyla. Namazı dosdoğru, gereğine uygun kılın. Zekatı verin ve peygambere itaat edin ki rahmete kavuşturulasınız.

0: ayak buldu günah kaydı baray. Yol adaşkan itlik bulup kimden soray. Bu kalbirle didarini kaydan kuray. Kolum tutup yolga salgıl.
1: Entel hadi.
0: Günah dardı bimar kıl.

0: yolunda baş bilmedim Kadir Huda. Baş ne bol gayrım canım yüz min fida. Dert hem uzun darman uzun lütfun da var. Kolum tutup yolga salgıl
1: entelehe.
0: Canı iman gazasıdır senin zavkın. Canım verip satkın alay onu işkin. Ruzum akşam şafi bul.

Rahman ve Rahim Allah'ın adıyla. İman edip de salih, sevaplı ameller işleyenler, Rablerinin izniyle içinde devamlı kalacakları, alt tarafından ırmaklar akan cennetlere konulacaklar. Orada birbirlerine dilek, iltifat ve duaları selamdır, esenlik dilemektir.

0: Hadisler Deryası. Merhaba sevgili Akra dinleyicileri. Hocamız, gönül dostumuz, mürebbiimiz Mahmud Esad Coşan'ın yaptığı hadis sohbetini istifadenize sunuyoruz.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Hamden kesiren tayyiben mübareken fih. Ala kulli halin ve fi kulli hin. Vessalatu vesselamu ala seyyidina Muhammedin ve alihi ve sahbihi ve men tebi'ahu bi ihsanin ila yevmiddin. Emma ba'd. Fa'lemu eyyuhel ihvan fe inne eftarel hadisi kitabullah ve eftarel hediye seyyidina Muhammedin sallallahu aleyhi ve sellem ve şerrel umuri muhtesatuhâ ve külle muhtesetin bid'ah ve külle bid'atin dalâle ve külle dalâletin ve sahibeha finnâr ve bis senedil muttasılı ilen nebi sallallahu aleyhi ve selleme ennehu kal
2: astakur rü'yâ mâ kâne neharan لأن الله تعالى عز وجل خصني بالوحي نهارا صدق رسول الله فيما قال كما قال Cabir Hazretlerinden rivayet edilmiştir. Müstedrek'te ve Deylemi'de kaydedilmiş hadis-i şerif. Metni şöyle: Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Hazretleri buyurmuş ki, rüyanın en doğrusu gündüz olanıdır. Çünkü Allahu Teala, aziz ve celil olan Allah, beni vahyimi, bana vahyetmeyi gündüze tahsis eylemişti. Malum rüya insanın uyuduğu zaman, kendinden geçtiği zaman gördüğü bir takım şeyler. Ama gözleri kapalı da yine görüyor. Demek ki görmek gözle de değilmiş. Rüyaların çeşitleri vardır. Hakkı vardır, batılı vardır. Şeytanisi vardır, rahmanisi vardır, nefsanisi vardır. Doğru rüyaların olduğuna Kur'an-ı Kerim'de işaretler var. Yusuf Aleyhisselam rüyaları tevil etmeyi, tabir etmeyi Allahu Teala Hazretleri kendisine öğretmiş olduğu için bazı rüya tabirleri yapmış. Onlar Kur'an-ı Kerim'de yer alıyor. Mesela diyor ki, ya ebeti, Bismillahirrahmanirrahim, ya ebeti, inni re'eytü ehede aşere kevkeben ve şemse vel kamera re'eytühüm li sacidin. Gördüm ki 11 yıldız

ve güneş ve ay bana secde ediyorlar. Yakup aleyhisselam anladı rüyanın şeyini, neye işaret olduğunu. Dedi ki, oğlum rüyanı sakın kardeşlerine aktarma. Rüyanı kardeşlerine söyleme. Fekidü leke keyda. Sana bir zararları dokunur, bir hile yaparlar, kıskanırlar. Kıskanırlar da bir hile yaparlar dedi. Çünkü 12 kardeş de Yusuf aleyhisselam ile beraber evlatları, efendim Yusuf aleyhisselamın güzelliği, terbiyesi Allah tarafından kendisinin tabi peygamber olarak seçilmiş. Küçükten beri hoş hali vardı. O hali ötekiler kıskanıyorlardı. Babası onlara itibar ediyordu, rağbet ona itibar ediyordu, hususi bir muamele ediyordu diye ötekiler onu kıskanıyorlardı. Bu böyle. Yani burada da bir başka ders çıkıyor ki, insan ne kadar hoş halli, iyi olsa yine de kızıp da kendisine kötülük yapmak isteyenler çıkabiliyor. Allah'a sığınmaktan gayri çare yok. Küllü nimetin mahsudun. Her nimet hasede uğrar. Haset celbeder. Birisinde bir şey gördüm, ötekilerin içi kıvrılır. Hasetçiyi de tedavi mümkün değildir. Ancak senin elindeki nimet gidecek de hasetçinin içi rahatlayacak. Başka türlü rahat etmez. Yani sen kıvrım kıvrım kıvrandığın zaman o zaman memnun olur. Tamam, şimdi içim rahat etti. Ya mübarek, ne olur Allah sana da versin, ona da versin. Yani ondaki nimetin gitmesin ne diye istiyorsun? Haset, kötü bir duygu, kötü bir istek insanın içinde. Karşısındakinin elindeki nimet gitsin diye kıvranır içi, ister. Benim de olsun dese, Allah bana da versin dese neyse ne. Fakat onun elindeki gitsin. Çıksın onun elinden o. Dayanamıyorum onun o nimete mazhar olmasına. Böyle durumlar oluyor. Tabi aradan uzun macera geçti Yusuf aleyhisselamın hayatında. Kardeşleri hakikaten onu kıskandılar, efendim öldürmeye kastettiler, kuyuya attılar, efendim kervana sattılar, Mısır'a gitti. Ama bir insanı Allah aziz ederse cümle cihan halkı başına toplaşsa onu zelil edemez. Allah onu gene Mısır'da da aziz etti. Mısır'ın azizi onu satın aldı. Çoluk çocuğu yoktu. Hanımına dedi ki, bunu alalım. Evladımız yok, bunu evlat edinelim. Bize belki bir faydası dokunur dedi. Gene saraylarda büyüdü Yusuf aleyhisselam. Ötekiler istedikleri kadar kıskansınlar, kuyuya tıksınlar, efendim esir olarak satsınlar. Gene sarayda büyüdü. Gene Allah onu çeşitli nimetlere erdirdi. Sonunda da öteki hasetçiler yaptıklarına pişman oldular da, uzun maceradan sonra yanlarına çağırdı onları. Onlar ona o zamanın usulü üzere secde ettiler. Hürmetlerini ifade etmek için. Bizim şeriatimizde başka bir kimseye secde etmek yok. Eğer bir insanın bir insana secde etmesi olaydı, kadına, kocasına secde etmesini emrederdim buyuruyor Peygamber Efendimiz. Demek ki başkasına secde etmek yok. Hatta böyle iki büklüm kıvrılmak da yok. O rükû olmasa dünyada eğilmez başlar. Mehmet Akif ne güzel söylüyor. Rükû olmasa, namaz olmasa bu Müslümanın başı dünyada eğilmez yani. Kimseye eğilmez. İzzet var. Müslümanlığın izzeti var, şerefi var. Müslümanlığın izzetini hiçbir şekilde bir başkası, Müslüman olmayan bir kimse onu geçecek bir başka şeyle telafi edemez. Parası var, olsun. Efendim şusu var, busu var, zengin, tahsilli ve hiçbir kıymeti yoktur. İzzet Allah'ındır, Resulullah'ındır ve onlara inandıkları için Müslümanlarındır. Münafıklar bunu anlayamazlar. E bundan ne çıkar? İzzet etsene. Ne çıkacak? Müslüman kardeşine izzet etsene. Kendi Müslüman kardeşine niye izzet ve ikram etmezsin? İslam'ın ruhundan haberi yok Müslümanların. Secde ettiler Yusuf aleyhisselama. O zaman dedi ki Yusuf aleyhisselam, ya ebeti hazate evli rüyaya min kabl. İşte daha önce gördüğüm rüya vardı ya, hani 11 tane yıldız, ay ve güneş bana secde etmiş diye. İşte 11 yıldız kardeşlerim, işte ay ve güneş, sen ve anam, efendim, işte rüyanın tevili. Ne anlıyoruz? Kur'an-ı Kerim'den sağlam bir delil çıkıyor ki rüyanın aslı var. Rüya denilen şeyin sadece efendim insanın içine depo edilmiş, atılmış efendim duygular,
alt şuura itilmiş bir takım hislerden ibaret olmadığı, manevi alemlerle ilgisi olduğu, bir takım hakikatleri aksettirdiğine Kur'an-ı Kerim şahit. Ama rahmanisi var, şeytanisi var, nefsanisi var. Doğru. Yani bazen öyle. Peki bunların hangisi doğrudur? Zamanı da önemlidir. Seher vaktinde görülen doğru rüyadır. Seher vakti. Gecenin yarısı geçmiş, üçte ikisi geçmiş, gelmiş sahura kalkma zamanı, işte o zaman görülen rüya doğru. Ondan sonra gündüz görülen rüyalar doğrudur. Çünkü insan dinlenecekse dinlenmiştir, midesinde hazmedecek bir şey varsa hazmolmuştur vesaire. Artık şey, manevi hayatın hakikatleri aksedebiliyor. E peki gündüz insan yatar mı? Müslüman yatar gündüz, tabii. Gündüz uykusu var, sünnet olan Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz öğle civarında uykuya yatardı. Ona kaylule uykusu derler. İstirahat veya uyku çok da faydalıdır vücuda. Hele mümkün olsa da sen de mesela şöyle bir öğleden az bir saat önce, yarım saat önce veya öğleden biraz sonra şöyle biraz bir uzanıversen, karanlık bir yerde gözünü kapatıp şöyle bir uzansan, öğleden sonra nasıl dinç olursun? Nasıl rahat çalışırsın? Nasıl dinlenmiş olursun? Gör o zaman. Nasıl sıhhat kazanırsın? Amerika'da bunun tecrübeleri yapılmış. Avrupa'da, Amerika'da, Rusya'da tecrübeleri yapılmış. Öğleyin dinlenen dinç oluyor. Kendiniz de denerseniz Peygamber Efendimiz'in tavsiyesidir. Öyle yaparsanız iyi olur. İşinizin bir kenarında şöyle bir kenara çekilip de 15-20 dakika bu sünnettir, şeydir diye efendim onu yaptığınız takdirde günün ortasında tazelenirsiniz. Niye öğleyin uyuyalım? Ömrümüz uykuyla mı geçecek? Müslüman zaten gece tam uyumuyor ki. Müslüman sahur vaktinde kalkıyor. Teheccüd namazını kılıyor. Tevbe istiğfar ediyor. Zikri fikirle meşgul oluyor. Ondan sonra sabah namazını kılıyor. Sabah namazından sonra efendim işraka kadar bekliyor. Ondan sonra efendim rızkınızı talepte uykuya yatmayınız denildiği için kalkıyor, işine gidiyor. Artık o öğleye doğru geldi mi adam akıllı yorulmuş demektir. Şöyle bir uzanıverdi mi, iş yerinde de mesela bir saat tatil veriyorlar. Bence namazını kılsın, birazcık yemeğini yesin, şöyle 15-20 dakika bir yerde uzansın işçi. Çok dinç olur. İşte gündüz görülen rüya doğru bir rüyadır. Rüyaların en doğrusudur buyurmuş Peygamber Efendimiz. Diğer bir hadisi şerife geçiyoruz. Bu hadisi şerifler baldan tatlıdır ve daha şifalıdır. Bunları hatırımızda iyi tutalım. Resulullah'ın sallallahu aleyhi ve sellem tavsiyesidir. Peygamber Efendimiz'in sünnetini tutan, sünnetini ihya eden, onu yaşayan kimselere şehit sevapları var. Aslı külli da'in el beredetü. İkinci hadisi şerif bu. Çok rivayetler gelmiş Darakutni'de Enes İbn-i Malik'ten, İbn-i Sinni ve Ebu Nuaym efendim, Hazreti Ali Efendimiz'den efendim, İbn-i Asakir Ebu Said El-Hudri'den Rıdvanullahi Aleyhim Ecmain rivayet etmiş. Aslı küllü da'in el-beredetü. Bütün hastalıkların kökü, aslı mideyi tıka basa doldurmaktır. Kalp hastalığı ondan olur, mide hastalığı ondan olur, ülser ondan olur, gastrit ondan olur, efendim şişmanlık ondan olur, şişmanlıktan doğan öbür hastalıklar ondan olur, efendim vesaire vesaire. Böyle gider. Çok yemek. Berede mideyi çok doldurup da onu artık dondurmak, hareket edemez hale getirmekten, o kökten onun için bu tabir verilmiş mideyi doldurmaya. Fazla yemek. Yemek. Ne kadar yiyeceğiz? Bir kere önce soralım, ne zaman yiyeceğiz? Bir hakim zata sormuşlar, ne zaman yemek yiyelim diye. Çok zarif bir cevap vermiş. Diyor ki, fakir bulduğu zaman yesin. Fakir bulduğu zaman yesin. Ama zengin ancak acıkınca yesin. Acıkmadan yemek üzerine yemek çok zararlıdır. İyice acıksın öyle yesin. Zengin, mutfağı dolu, gıdası tamam, bir sıkıntısı yok, acıktığı zaman yesin. Fakir, zavallıcık ne zaman bulursa yesin, sonra ne kadar, kaç gün bulacak mı bulmayacak mı belli değil. Böyle cevap vermiş. Demek ki aslında iyice acıkmadan yememek lazım, acıkarak yemek lazım. Faydalı olması için öyle. Peki ne miktar yiyelim? Yine bir hakime sormuşlar, demişler ne kadar yiyelim? Demiş ki 200 dirhem yiyin. Oo demişler, bu kadarcık şey kime yeter?
Diyor ki hazel miktaru yahmiluke. Bu kadarı seni ayakta tutar, sıhhatli olursun, işini görürsün. Ve mazitte aleyhi fe ente hamiluhu.

fazla yersen sen onun hamalı olursun. Bu kadar sana yeter, fazla yersen sen onun hamalı olursun. Neden? Miden şişer, efendim kilo alırsın filan, onu taşımak zorunda kalırsın. Bu da güzel bir tavsiye. Yani az yiyecek. Peki ne kadar az? İştaha varken sofraya oturacaksın, henüz daha yemeğe iştahın varken kalkacaksın. Şunu da yok artık, tıka basa doldum, hiç yiyecek halim kalmadı, boşuna ısrar etme, yiyemeyeceğim filan. Çok yemiş, o kadar olmayacak. Midesinin üçte birini gıdaya, üçte birini suya, üçte birini de efendim havaya bırakıp öyle yemek yemeyi tavsiye etmişlerdir. İştahı varken daha elini çekebilmesi lazım Müslümanın. Bütün hastalıklar mideyi çok doldurmaktan başlar. Öyle öyle gider bu iş. Az yediği zaman insan hafif olur, vücudu az yorulur, azaları az çalıştığı için mide vesaire vesaire tahrip olmaz. Çok kilo almadığı için efendim dizi ağrımaz, kemik sistemi bozulmaz efendim vesaire vesaire, kalbi yorulmaz. Bir hadis-i şerif daha var arkada. Bu da ona benziyor. Ebu Derda radıyallahu anh'ten rivayet edilmiş. Aslı külli da'in elberdu. Aslı külli da'in elberdu. Demin elberedetü dedi, burada elberdu demiş. Şimdi bu ikisini böyle peş peşe zikrettiğine göre hocamız rahmetullahi aleyh cennet mekan, ikisi arasında bir fark var. Şerhte diyor ki bir teskinin ra ey teberrüt kema merre anifen, yani bir önceki gibi diyor manası, ama burada hakiki manasıyla berd soğuk olsa gerek. Soğuk. Yani midenin artık hazmedemeyecek, kıpırdayamayacak gibi donması manasına berede değil, berd demiş burada. O zaman mana soğuk. Her hastalığın kökü soğuktur demek olur. Bu da tıbben öyledir. Hakikaten insan üşüyünce her hastalık oradan gelir. Sıcaktan zarar gelmez der dedelerimiz. Yün kuşaklar sararlar, efendim yün çoraplar giyerler, efendim abasını çıkartmaz, üstünde dur, kazağını çıkartmaz filan. Öyle gezer, 100 yaşına, 110 yaşına, 120 yaşına dolaşır sapasağlam. Ama delikanlılar, gençler efendim tiril tiril bir atletle dolaşırlar. Bakarsın 30 yaşında, 35 yaşında, 40 yaşında romatizmaymış, bilmem ne rahatsızlığıymış, bilmem ne rahatsızlığıymış, bilmem ne rahatsızlığıymış başlar. Yani üşütmek her şeyi, her hastalığı harekete geçiriyor. Bu bakımdan insanın sıcak durması, sıcak olması, şöyle bürünmesi, örtülmesi iyidir. Öbür hadis-i şerif. İsna'il ma'ruf İlâ men huve ehlihu ve ilâ gayri ehlihi. Fe in esabte ehlehu, esabte ehlehu. Ve in lem tusib ehlehu, künte ente ehlehu. Hazreti Ali Efendimiz'den rivayet edilmiş bir hadis-i şerif. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Hazretleri buyurmuş ki, iyiliği yap, ehil olana da, ehil olmayana da. Yani, iyilik maruf, aklın ve şeriatin hoş, uygun gördüğü fiil. Mesela yemek yedirmek, mesela sadaka vermek, mesela efendim güleç yüz göstermek, mesela buna benzer şeyler. Akıl tamam iyi diyor buna. Yani halkın arasında aklen ve şer'an beğenilen, memduh olan fiiller, işler. Bunu yap. Kime karşı? Herkese karşı demek. Yani ehline ve ehil olmayana da yap diyor Peygamber Efendimiz. Herkese karşı yap. Demek anlıyoruz ki acaba bu adam bu iyiliğe değer mi? Liyakatlı mı? Liyakatsız mı? Yapmayayım yoksa? Herifin kim bilir arka tarafta ne kusuru vardır, bilmem nesi vardır. Yapmayayım şu iyiliği. İyice bir araştırayım. Yok, böyle demiyor Peygamber Efendimiz. O tarafına pek karışma da iyiliği yap. Eğer sen ehline isabet edersen, iyilik yapılmaya layık olan bir insana iyilik yapmış olursan tamam, hedef, gaye elde edilmiş demektir. İyiliği istediğin tarzda ehil olan bir kimseye yapmışsın. Tamam, maksat hasıl oldu. Eğer ehil olmayana yapmışsan, o zaman sen onun ehlisin. Yani sen yine iyiliği yapmış demeksin. Sen iyilik sahibi bir insan olarak şey yaparsın. Sen ondan zarar etmezsin. Eski ümmetlerden bir zat geceliğin kimse görmedik bir yerde karanlıkta birisinin eline bir tutuşturmuş, bir sadaka vermiş. Ertesi gün yayılmış ki dün akşam şehirde bir hırsıza sadaka verildi. O bilmiyor ki hırsız olduğunu, iyilik yapmak için.

0: Daha ertesi gün yine bir şey yapmış. Dün gece filanca kötü kimseye iyilik yapıldı. Böyle hadis-i şerif var. Birkaç gece böyle şey yapmış, vermiş. İsabet etmemiş. Yani başka kimselere yapmış ama o şahıs zarar etmiyor. Çünkü iyi niyetle yapıyor. Biz de insanların aslını faslını araştırmak zorunda değiliz. Araştırırsak cemiyette fitneler olacağından Allahu alem karma karıştırır. Sen benim kusurumu araştırırsın. Ben senin kusurunu araştırırım. Casuslama, hepimiz birbirimizin işinin peşine düşersek o zaman ne sevgi kalır, ne muhabbet kalır, ne tat kalır, ne birlik kalır, ne kardeşlik kalır, ne beraberlik kalır. Aldırmayacaksın o tarafına. Sen iyiliği yap, iyilik yap, denize at. Balık bilmese de Halik bilir. Böyle bir söz vardır. Balık bilsin bilmesin, sen balık bilsin diye yapmıyorsun ki, istersen denize at iyiliği. Kimisi iyilik yapmak için efendim işte hoca efendi sana al şu kadar şunu getirdim herkesin içinde. Canım hiç kimse bilmeden versen gene Allah biliyor yani. Bir şey değişmeyecek. Kimisi öyle şey yapıyor. Demek ki iyilik yapmaya gayret edeceğiz ve muhatabımızın layık mı değil mi diye düşünüp de durumundan dolayı bir üzüntüye düşmeyeceğiz. Her halde biz kârdayız. İsabet etsek de etmesek de kârdayız.
1: Allah-u Teala Hazretleri sizi sırat-ı müstakimden ayırmasın, sevdiği kul eylesin, marifetullah'a erdesin, aşkullah'ı, muhabbetullah'ı gönlünüze yerleştirsin, sevdiği işleri yapmanızı nasip eylesin, huzuruna sevdiği, razı olduğu kullar olarak varıp cennetiyle, cemaliyle müşerref olmayı nasip eylesin, Peygamber Efendimiz'e komşu eylesin. Bi hürmeti Esrar-ı Suratil Fatiha.

0: Hadisler Deryası. Hocamız, gönül dostumuz, mürebbiimiz Mahmud Esad Coşan'ın yaptığı hadis sohbetini istifadenize sunduk. Bir sonraki Hadisler Deryası programında buluşmak üzere Allah'a emanet olunuz.
1: Dinlediğiniz programa Akramedya web sayfası ve mobil uygulamasından erişebilirsiniz. Önerilerimiz bölümünden günün programlarına göz atarak dilediğiniz tüm programları tekrar dinleyebilir ve paylaşabilirsiniz. Play Store ve App Store'dan hemen indirin. Akramedya, sağduyunun sesi.

bir Allah'tan başka ilah yoktur. Askerini aziz kılmış, kuluna yardım etmiş, bölüklere yalnız başına galip gelmiştir. Ondan başka hiçbir şey yoktur.

Rahman ve Rahim Allah'ın adıyla. Kim Allah'a ve Resul'e canı gönülden itaat ederse, işte onlar Allah'ın kendilerine nimet verdiği nebiler, sıddıklar, şehitler ve salihlerle beraber olacaklardır. İşte onlar ne güzel arkadaştırlar.

0: سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. عملت سوءا وظلمت نفسي، فاغفر لي، إنه لا يغفر الذنوب إلا أنت.
1: Senin eksiksiz ve mükemmel olduğunu ilan ederim Allah'ım. Seni övüp takdir eder, sana teşekkür ederim. Senden başka ilah yoktur. Senden bağışlanma diler, günahlardan vazgeçip sana tövbe ederim.
0: Subhanallahi ve bihamdihi la kuvvete illa billah. Ma şa'allahu kan ve ma lem yeşe lem yekun. A'lamu ennallaha ala kulli şeyin kadir. وَأَنَّ اللّٰهَ قَدْ اَحَاطَ بِكُلِّ شَيْءٍ عِلْمًا.
1: Seni her türlü eksiklikten uzak tutar, tenzih ederim. Seni övüp takdir eder, sana teşekkür ederim. Allah'tan başka hiç kimse gerçek beceri ve kudrete sahip değildir. Onun dilediği şey gerçekleşir, dilemediği şeyse gerçekleşmez. Çok iyi biliyorum ki Allah'ın gücü her şeye yeter. Yine çok iyi biliyorum ki Allah'ın bilgisi her şeyi kuşatmıştır ve O her şeyden haberdardır.
0: Subhanel Melikil Kuddus. Subhanel Melikil Kuddus. Subhanel Melikil Kuddus.
1: Mutlak hükümran ve mutlak mukaddes olan Allah'ı her türlü eksiklikten uzak tutar, tenzih ederim. Mutlak hükümran ve mutlak mukaddes olan Allah'ı her türlü eksiklikten uzak tutar, tenzih ederim. Mutlak hükümran ve mutlak mukaddes olan Allah'ı her türlü eksiklikten uzak tutar, tenzih ederim.
0: Subbuhun kuddusun rabbul melâiketi ve ruh.
1: Allah eksiksiz ve mükemmeldir. Son derece mukaddestir. Ruhul Emin, Cebrail'in ve bütün meleklerin sahibi ve efendisidir.
0: Subhanezil Cebaruti vel Melekuti vel Kibriyai vel Azama.
1: Mutlak otorite sahibi, mutlak hükümranlık sahibi, mutlak ululuk ve büyüklük sahibi Allah'ı her türlü eksiklikten uzak tutar, tenzih ederim.
0: Allahümme afini fi bedeni, Allahümme afini fi sem'i, Allahümme afini fi basari, la ilahe illa ent. Allahümme afini fi bedeni, Allahümme afini fi sem'i, Allahümme afini fi basari.

0: إله إلا أنت، اللهم عافني في بدني، اللهم عافني في سمعي، اللهم عافني في بصري، لا إله إلا أنت.
1: Allah'ım, bedenime sıhhat ve afiyet ver. Allah'ım, kulaklarıma sıhhat ve afiyet ver. Allah'ım, gözlerime sıhhat ve afiyet ver. Senden başka ilah yoktur. Allah'ım, bedenime sıhhat ve afiyet ver. Allah'ım, kulaklarıma sıhhat ve afiyet ver. Allah'ım, gözlerime sıhhat ve afiyet ver. Senden başka ilah yoktur. Allah'ım, bedenime sıhhat ve afiyet ver. Allah'ım, kulaklarıma sıhhat ve afiyet ver. Allah'ım, gözlerime sıhhat ve afiyet ver. Senden başka ilah yoktur.
0: Allahümme inni a'udhu bike minel kufri vel fakr. Allahümme inni a'udhu bike min azabil kabr. La ilahe illa ent. Allahümme inni a'udhu bike minel kufri vel fakr. Allahümme inni a'udhu bike min azabil kabr. لا إله إلا أنت اللهم إني أعوذ بك من الكفر والفقر اللهم إني أعوذ بك من عذاب القبر لا إله إلا أنت
1: Allah'ım, inkara düşmekten, fakirliğe düşmekten sana sığınırım. Allah'ım, kabir azabına uğramaktan sana sığınırım. Senden başka ilah yoktur. Allah'ım, İnkara düşmekten, fakirliğe düşmekten sana sığınırım. Allah'ım, kabir azabına uğramaktan sana sığınırım. Senden başka ilah yoktur. Allah'ım, inkara düşmekten, fakirliğe düşmekten sana sığınırım. Allah'ım, kabir azabına uğramaktan sana sığınırım. Senden başka ilah yoktur.
0: Allah'ım, aksim lana min haşyetike ma yahulu beynena ve beyne maasik. ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك ومن اليقين ما تهون به علينا مصيبات الدنيا ومتعنا بأسماعنا وأبصارنا وقوتنا ما أحييتنا واجعله الوارث منا واجعل ثأرنا على من ظلمنا وانصرنا على من عادانا ولا تجعل مصيبتنا في ديننا ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا تسلط علينا من لا يرحمنا.
1: Allah'ım, bize sana karşı günah işlememize engel olacak bir Allah korkusu ver. Bize cennete ulaştıracak ameller işlemeyi nasip eyle. Başımıza gelecek musibetlerden etkilenmeyecek kadar güçlü ve kesin bir iman ver. Kulaklarımızı, gözlerimizi ve diğer yeteneklerimizi ömrümüz boyunca bizim için faydalı kıl. Bize ardımızda hayırlı eserler bırakmayı nasip eyle. Hakkımızı yiyenden hakkımızı geri almayı sağla. Düşmanlık edene karşı bize zafer lütfeyle. Dinimize zarar verecek musibetleri bizden uzak tut. Bütün meşgalemizi ve çabamızı dünyalık işlerin almasından bizi koru. Bütün bildiklerimizi dünyalık işlerde kullanmaktan sakındır. Bizi acımayan, merhamet göstermeyen kimseleri başımıza getirme.
0: Allahümme rahmeteke ercu, felâ tekilni ilâ nefsî tarfete ayn, ve aslih li şe'nî kulleh, lâ ilâhe illâ ent.
1: Allah'ım, senin rahmetini ümit ederim. Bir an bile olsa beni bana bırakma. Her halimi düzgün kıl. Senden başka ilah yoktur.
0: Allahümme musarrifel kulub, sarrif kulubena ala ta'atik.
1: Kalpleri dilediği yöne meylettiren Allah'ım, kalplerimizi daima sana yönelik işlere meylettir.
0: Allahümme aslih li diniyellezî huve ismetu emri, ve aslih li dünyayellezî fîhâ maâşî. وأصلح لي آخرتي التي فيها معادي واجعل الحياة زيادة لي في كل خير واجعل الموت راحة لي من كل شر.
1: Allah'ım, beni kurtuluş güvencem olan dinimi düzgün yaşayan bir insan eyle. Geçimimi sağladığım dünya hayatımı düzgün geçiren bir insan eyle. Sonunda varacağım yer olan ahirete dönük işlerimi düzgün kıl. Yaşadığım şu ömrü hayırlı işleri artırmama vesile eyle.

0: Düşmanlara karşı bizi tercih et. Onları bize tercih etme. Bizi senden razı eyle. Sen de bizden razı ol.
1: Allahümme inna nes'aluka min khayri ma sa'alaka minhu nebiyyuka Muhammed ve na'udhu bika min şerri ma sta'aza minhu nebiyyuka Muhammed ve entel musta'anu aleykel belâg ve la havle ve la kuvvete illa billah.
0: Allah'ım, Peygamberin Muhammed Mustafa'nın senden istediği hayırları, iyilikleri biz de senden istiyoruz. Peygamberin Muhammed Mustafa'nın sana sığındığı şerlerden, kötülüklerden biz de sana sığınıyoruz. Yardım istenecek tek kapı sensin ve bize yetecek olanı ancak sen verebilirsin. Beceri ve güç sadece Allah'tadır.
2: Hadislerle Pazar günü duaları. Bu programda Server Yayınlarından çıkan dua kitabından istifade edilmiştir.

Rahman ve Rahim Allah'ın adıyla. Resulüm, de ki, ey insanlar, şüphesiz ben Allah'ın sizin hepiniz için gönderilen peygamberiyim. O Allah ki, göklerin ve yerin mülkü ve hükümranlığı kendisinindir. Ondan başka hiçbir ilah yoktur. O hem diriltir hem öldürür. O halde Allah'a inanın, Allah'a ve onun sözlerine inanan ümmi peygamber Resulüne de inanın ve ona uyun ki doğru yolu bulasın.

0: Akra Mercek.
1: Merhaba değerli dinleyenlerimiz. Akra Mercek programımızda bugün ilginç bir bilgiyi sizlerle paylaşmak istiyoruz. Evlerde sakladığımız gıdalarımız acaba buzdolabını seviyor mu? Buzdolabında saklamamıza rağmen yiyecekleriniz yine de bozuluyor mu? Acaba bizim sevdiğimiz, pratik bulduğumuz kadar gıdalarımız da buzdolabını seviyor mu? Gıdalar için uygun saklama koşulları üzerinde durarak yiyeceklerimizin nasıl daha uzun süre dayanabileceği hakkında bazı yöntemleri paylaşacağız. İnsanlar buzdolabıyla tanışmadan önce ne yapıyordu? Yedikleri kadar alıyor veya temin ediyor olamazlar. Zira dünya üzerinde fazla mahsulü saklama üzerine onlarca yöntem var. Belki burada çoğumuzun sadece adını duyduğu, bazılarımızın evet ya diye hayıflanarak hatırladığı bir kültür var. Kiler kültürü. Pamuklara sarıp saklamak deyimini duymuşsunuzdur. Sıkça kullandığımız bu deyimin çıkış noktasının kiler kültürümüzle ilgili olduğunu söylesek şaşırır mıydınız? Önceden yiyeceği elde etmenin ve saklamanın ne kadar zor olduğunu bilen, daha doğrusu tecrübe eden büyüklerimiz onları kilerlerde, ambarlarda saklarmış. Bozulmamaları için de çeşitli ürünlere sararak havayla temasının kesilmesini sağlar, böylece ürün daha uzun süre dayanırmış. Bu sarma işlemi saman, devrine göre gazete kağıdı, toprak gibi ürünlerle yapılırmış. Pamuğa sarmaksa artık o ürünün ne kadar kıymetli olduğuna işaret. Zira pamuk elde etmek ve bunu ürün muhafazası için kullanmak alışılagelen bir durum değil. Bu da gıdaya verilen değerin bir tezahürü. İşte dilimizdeki bu cümlenin arka planında böyle bir kültür yatıyor. Soğuk olsun diye özel inşa edilen odalar, çeşitli yiyecekler için muhafaza yöntemleri. Günümüzde bunların hepsini bırakarak buzdolabının adeta esiri olduk. Çünkü ürünler soğuk yardımıyla taze kalıyor. Gerçekten öyle mi? Ürünlerin daha uzun süre dayanmasını sağlayacak başka yöntemler yok mu? Bir ürünü açık havada seçip alırken eve gelince ne değişiyor da onu buzdolabına hapsetme ihtiyacı hissediyoruz? Neden her şeyi buzdolabına tıkıştırmak dürtüsünü bir türlü bastıramıyoruz? Her türden millet yaşadıkları iklim şartlarına göre saklama yöntemleri geliştirmiştir. Sonuçta insanoğlu buzdolabıyla son 150 yıldır gıdasını paylaşıyor. Bunun öncesinde tecrübeyle yoğrulmuş büyük bir saklama geleneği söz konusu. Her ne kadar artık buzdolabı her türlü saklama geleneğinin önüne geçmiş gibi görünse ve bize pratik gelse de bunun doğru ve sağlıklı bir yöntem olmadığını düşünenler de var. Güney Koreli Jeonru temelde ürünleri buzdolabından uzak tutarak aslında onları koruduğumuz görüşünü öne sürüyor. Buzdolabının yalnızca soğuk zinciri kırılmaması gereken et ve süt ürünleri için kullanılmasının makul olduğunu ifade ediyor. Hatta sıcak memleketlerden gelen domates, muz, patlıcan gibi bazı gıdaların düşük derecelerde daha hızlı bozulduğunu belirtiyor. Şimdi bu yöntemi birkaç gıda maddesiyle detaylandıralım. Elma. Sebzelerin oda sıcaklığında elmalarla aynı kase içinde tutulması gerektiğini söylüyor. Bunun bilimsel açıklamasını elmaların yaydığı gazın meyvelerin ve sebzelerin olgunlaşmasına yardımcı oluşuyla yapıyor. Yumurta. Yumurtalar dışarıda muhafaza edilmeli. Kabuğunda bir sürü mikro delikler barındıran yumurta, buzdolabında bulunan kötü kokuyu çekiyor. Ayrıca markette açık raf sisteminden satın alınan bir ürün ne hikmetse eve gelince buzdolabına konuyor. Acaba bunun tek nedeni buzdolabının kapağında yumurta haznesinin olması olabilir mi? Kök sebzeler. Kök sebzelerden olan ve toprağın altında yetişen havuç, turp ve benzeri sebzeleri aynı yetişikleri gibi dikey saklamak daha uzun süre dayanmalarını sağlıyor. Bu işlemi kökler hava almayacak şekilde yaparsanız daha da uzun ömürlü oluyorlar. Bir başka yöntem bal mumu. Eğer dışarıda tutmuş olduğunuz ürünlerin topraktan ayrılan kısımlarını yani köklerini bal mumuyla kaplarsanız daha uzun süre dayandığını gözlemleyebilirsiniz. kabak, muz, karpuz, patlıcan, aklınıza gelebilecek her ürün bu şekilde daha uzun süre muhafaza edilebilecek. Üstelik bu işi piyasada plastik ambalajlar, streç filmler, buzdolabı poşetlerine alternatif olarak bulunan balmumun sargılarla da yapabilirsiniz. Bizim de hala kullandığımız, bazılarını ise unuttuğumuz geleneksel yöntemlerimiz var. Her sonbaharda yapılan hummalı hazırlıklar neticesinde yazın tadına bayıldığımız ürünleri konserveleme yöntemini kullanarak depolamak için çabalıyoruz. Tuzlama yahut salamura olarak da bilinen ürünlerin tuzlanmasıyla daha uzun süre dayanmasını sağlamak pek tabii mümkün. Her evde bulunan asma yaprağı bidonu başka nasıl açıklanabilir ki? Kurutma da özellikle sıcak ikliminin görüldüğü memleketlerde sık başvurulan yöntemlerden. Kuru domates, patlıcan, bamya, üzüm, kayısı gibi çeşitli sebze ve meyveler kurutularak yıl boyu kullanıma hazır hale getiriliyor. Bunun gibi kullandığımız çeşitli yöntemler sayesinde gıdalarımızı buzdolabından koruyabilir, onların daha uzun süre dayanmasını sağlayabiliriz. Bahsedilen bu işlemler çaba gerektiriyor, evet. Ancak gıdalarla bu şekilde bir ilişki içerisinde olmak onlara olan saygımızı artıracaktır. Bir gıdanın ekimi, dikimi, dağıtımı gibi süreçleri yakından tatbik etmediğimiz için belki nasıl zor şartlar altında yetiştirildiğinden bir haberiz. Ancak onları kendi tabiatlarına uygun şekilde saklamak bize maddi ve manevi çok şey kazandıracaktır. Bu ilginç bilgiler için İyilik Tasarım Merkezi

0: Ne teşekkür ediyoruz. Haberin ayrıntılarını akra.media sayfamızda da bulabilirsiniz. Gıdalarımız buzdolabını seviyor mu başlığıyla. Böylelikle programımızı noktalıyoruz. Bir başka programda tekrar birlikte olmak ümidiyle hoşça kalın.
1: Akra Magic.

buyuruyor ki Allahu Teala Hazretleri, "Nahnu halaknakum felevla tusaddikun." Sizi ben yarattım ey kullarım. Beni tasdik etmeli değil miydiniz? Ben yarattım. Niye inkar ediyorsunuz? Yaradanınızı tasdik edip, iman edip doğrulamanız gerekmez miydi? Niye peygamberleri inkar ediyorsunuz? Sözlerini yalanlıyorsunuz? Duha suresinde bir sure var, bir ayet-i kerime var. Buyuruyor ki, Bismillahirrahmanirrahim. Efe hasibtum ennema halaknakum abesen ve enneküm ileyna la turcaun. Siz ne sandınız? Ben sizi boş yere mi, abes yere mi yarattım sandınız? Tekrar benim huzuruma gelmeyeceğinizi mi sandınız? Ne sandınız siz yani? Efe hasibtum ennema halaknakum abesa. Boşuna mı yarattım ben sizi? Abes yere mi yarattım? Faydasız, lüzumsuz, maksatsız, hikmetsiz mi yarattım? Siz bana dönüp gelmeyecek misiniz?

الرحيم سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر

0: Esma'dan yansımalar. Allah-u Teala'nın Kur'an-ı Kerim'de geçen isimlerinin insanın kişiliğine, davranışına, düşünce sistemine etki ve yansımalarını konuşuyoruz.
1: Yeni bir Esma'dan Yansımalar programıyla daha huzurlarınızdayız değerli dinleyenler. Her zaman olduğu gibi değerli misafirimiz Profesör Doktor Ayşen Gürcan Hanım Efendi bizimle birlikte. Öncelikle hoş geldiniz Ayşen Hocam.
2: Hoş buldum.
1: Her hafta olduğu gibi bugün de farklı bir ismi ele alacağız Esma'dan ve eş şehit ismini değerlendireceksiniz.
2: İnşallah.
1: Bize bakan yönüyle eş şehit ismini nasıl değerlendirmemiz gerekir hocam?
2: Şimdi öncelikle isterseniz şahit olma vasfı tanımlaması içerisinde bir kavramsal anlam yüklemeyi sağlarsak şehit olma, şahit olma, tanık olma demektir. Yani bir tür tanıklık anlamında. Tanıklık da üç boyutlu bir mekanda aynı anda tüm uzuvlarıyla, tüm algılarıyla orada olduğunun kanıtıdır, belgesidir. Yani mesela habir şahitten farklıdır, haberi alan. Çünkü orada olmayabilir, haberdar olabilir ama orada olmayabilir o noktada. Ya da basir ismi görmek noktasındaki o görmenin çok daha ötesindedir şahit olma. Dolayısıyla tanık olma. Tabii burada biz şunu hiç unutmayalım. Bütün esmaları incelerken bizim aklımızın erdiği, anladığı işlemin çok çok ötesinde bir anlama sahiptir.
1: Evet.
2: Yani Allah en büyük şahittir. Biz bizim kendi küçük dünyamızda yapabildiklerimiz ve buna yüklediğimiz anlamlar bizim aklımızın sınırında olduğu için o sınırda bizim anladığımız anlam Allah'ı anlamamız noktasında asla yetmeyecektir. Bir kere bunu dinleyicilerimizle paylaşmak isterim. Peki burada önemli olan nedir? Bir kere şahit olması, şahitlik öyle büyük bir anlam ifade eder ki Kur'an'da da öyle. Biliyorsunuz biz Müslümanlığı kelime-i şehadetle yaparız.
1: Evet.
2: Kelime-i şehadette eşhedü deriz. Yani ben şahidim deriz. Ben bilirim demeyiz. Ben iman ettim demeyiz. Peygamberimiz bize şahit olmayı görev kılmıştır. Şahit olmak hem bilmeyi hem iman etmeyi, onun ötesinde bizatihi müşahede ettiğimizin göstergesidir. Ben Allah'ın bir oğluna şahidim. Peygamberin, Muhammed'in onun Resulü ve kulu olduğuna da şahidim dediğimiz andan itibaren artık bu tanıklığımız üç boyutlu tanıklığımızın kanıtıdır. Yani orada imza atıyoruz. Ne imza ediyoruz? Öylesine müşahede ettim ki. Dolayısıyla şahitlik bu anlamda çok önemlidir. Ve şöyle de bir şey vardır. Biz sadece akıllı, iradeli varlıkların şahitliği değil, tüm kainatın şahitliğini de kabul ederiz. Hani bilmiyorum sizde var mıdır? Mesela belli yerlerde her yerde namaz kılın ki şahit kılın derler.
1: Evet.
2: Yani şahit olsun burada da namaz kıldı. Dile geldiğinde işte ağaç şahit, güneş şahit, ay şahit. Sizi gören her şey, sizin bulunduğunuz ortamda olan her şey size şahit.
1: Evet.
2: Ne kadar güzel bir şey. Yani bir kere sizin yalnız olmadığınızın bir şeyi.
1: İspat.
2: Yani yaptığınız her bir şeyi şahit kılabileceğiniz en az bir durum var ki mekan denildiğinde en az bir değil bir sürü şey şahit kılınabiliyor olacaktır.
1: Evet.
2: Dolayısıyla bir anlamda bizim hiçbir zaman yalnız olmadığımızın da bilgisidir. Eş şahit isminin bize tezahürü. Tabii şahitliğin sadece bilgilenme ya da orada olan olayları tanık olmanın ötesinde mesela şehit kavramı da aynı kökten gelir. Müşahede etmiş demektir. Yani Allah yolunda ölenlere şehit deriz. Niçin şehit deriz? Çünkü her şeyiyle öylesine teslimiyet yaşamıştır ki o teslimiyetinde kendi canını da eliyle sunmuştur.
1: Evet. Bizzat müşahede etmiştir.
2: Dolayısıyla şahit olmanın olmamazlığı ya da mümkün namümkünlüğü olan bir yer, bir durum, bir yok. Zaman yok. Bir kere bunu kabul etmemiz gerekiyor. Yani sadece bize şahit olunması değil, bizim de şahit olduklarımız var. Ve bizatihi şahit olduklarımızın üzerinden mesulüz zaten. Biz dünyaya bir mülk sahibi olmaya ya da bir makam sahibi olmaya veya bir şey olmaya gelmedik. Biz şahit olmaya geldik. Şahit olacağız ki, müşahede içinde olacağız ki ve o şehitlik makamında olacağız ki ahirete ulaştığımızda bizim şahit olduklarımızla şey sağlansın. Bir de öyle bir şeydir ki bu isminin bizdeki tezahüründe çok sıkıştığımız zamanlarda yaşadığımız bir duruma çözüm noktasında şöyle ayetler vardır. De ki, peygamberimizi sıkıştırıyorlar ve çok üstüne geliyorlar. De ki, sizinle benim aramda şahit olarak Allah bana kafidir de. Ne kadar rahatlatıcı,
1: büyük bir teselli.
2: Ne kadar sırtını kuvvetlendiren bir duruştur. Ben oldukça etkilendiğim ve kendimi de iyi hissettiğim ayetlerden biridir. Bazen bunu en sevdiğinize bile söyleyebilirsiniz. Çünkü bu sizi durultur. Çünkü bu sizin

0: öfkenizi azaltır. Bu sizin anlaşılmamazlığınızın acısını azaltan, serinlik getiren bir şeydir. Diyorsunuz ya, yani belki de karşıdaki sizi anlamakta zorlanıyor. Belki de size bir ithamda bulunuyor. Belki de sizi kendiniz de ithamda bulunuyor. Ve sen diyorsun ki, benim şahidim Allah, bu bana da kafi. Sen böyle görmesen bile, benim için önemli olan bu. Bu kâfilik ki insanın doygunluğunu ve imanını göstermede önemli bir şey.
1: Evet.
0: Ve Allah'ın şehit oluşu, şahit oluşu, bize şahit oluşunu her daim hatırımızda tuttuğumuzda biliyoruz ki sadece bizim şehadetimiz değil, Allah'ın şahitliği de o kadar bizim hayatımızda belirleyici olacaktır ki nerede olursam olayım, hangi halde olursam olayım, samimiyetimin de garantörü halinde. Çünkü biz kullar olarak en mükemmeli olmak için değil, biz samimi olmak için çaba göstermeliyiz. Yapabildiğimiz yapamadığımızın samimiyeti içerisinde olduğumuzu, hani din nasihattir derken aslında din samimiyettir dediğimiz şey bu. Çünkü nasuh demek bir anlamda şeksiz ve şey karışmamış, safi, strateji karışmamış, manipüle karışmamış, kendi halde neyse onun olduğu haldir. Ve ben kulun Allah katındaki Rabbi ile kurduğu ilişkide en nasuh halinde olması gerektiğini ve bunun bütün herkese karşı da bu en samimi halini taşıması, koruması gerektiğine inanıyorum. Yapamadığı şeyler noktasındaki gayreti ve onun biliniyor olmasıyla verdiği bir edeple onu düzeltmek içindeki gayretinin samimiyetiyle birçok şey kazanılacaktır.
1: Evet.
0: Yokmuş gibi varsaymak, sanki olmamış gibi yapmaya çalışmak bizim ikiyüzlülüklerimizi, samimiyetimizi perdeleyen unsurlardır. Bu anlamda doğrusu şehit isminin bizdeki tezahürü, yansıması noktasında bir kere hayatımızda huzur, her nerede olursak olalım huzur ortamındayız. Bunu her iki halde de anlayabiliriz. Makam anlamında yani Allah'ın huzurundasınız. Her daim size şahit. Her daim hem içinize hem dışınıza şahit. Yani sizi en iyi bilen noktasında, en iyi gören, en iyi sizden haber alan, sizinle kurulan her durumdan haberdar olan noktasında ve de o sadece bana değil, her şeye de şahit. Öyle şeyler olur ki hayatımızda benim bilmediğim ya da gıyabımda olan birçok şeye Allah'ın şahit olması benim için garantidir. Neden? Çünkü Allah onlara da şahit. Benim için bir kötülük planlayanlar olsa bile Allah onlara şahit olduğu için ben bu konuda hiçbir zaman bunun peşine düşmem. Şey evet, anlamında onu ortaya çıkartma, işte bunu bilme. Bazı kişiler böyle bir yanlış tutumun içine giriyor. Evlatlarının, eşlerinin ya da akrabalarının hani kendileri hakkında yaptıkları bir takım şeyleri araştırma, işte beni aldatıyor mu, işte bana söylemediği şeyler mi var? Halbuki şunu söylemek lazım. Allah sana da şahit, bana da şahit. Bu bilgiyle davrandığınızda onun şahit, belki de sizin bilmemeniz sizin hayrınıza olabilir.
1: Nitekim ayet-i kerimede bilmediklerinizin ardına düşmeyin buyruluyor.
0: Evet. Bilmediğiniz şeylerin peşine düşmeyin, evet, ayeti. Belki de
1: korumak için bizi.
0: Bununla da ilgili olabilir. Onun tefsirini çok bilemiyorum. Hı. Ama doğrusu şehit ismi bize şahit olarak Allah'ın bize kafiliğini sağlamada müthiş bir isim.
1: Evet,
0: gerçekten.
1: Dolayısıyla bize düşen, biraz önce de vurguladığınız gibi, o samimiyet, samimiyetimizi zedeleyen ne varsa ondan uzak durursak imanın lezzetini almış olacağız.
0: Evet, bize diyorsunuz ki şimdi buraya biz dünyaya amellerimizi kaydedilmek üzere geldik. Varoluşumuz hangimizin daha ahsen amele davranacağımızı sınamak üzere Rabbimiz bizi dünyaya gönderdi. Şimdi ben ahsen amele hangisi olduğunu bilirken yapmadığımın garantisi de bu şahitlik içinden çıkıyor. Ama

0: bilmediğim halde, bilemeden yaptığım yanlışların masumiyeti de yine bu şahitlik içerisinde bana ulaşacak. Değil mi?
1: Evet.
0: Dolayısıyla bizim şahit olarak Allah bana kafidir derken, sadece benim doğruluğumun ve haklılığımın değil, benim samimiyetimin ve benim masumiyetimin garantisi de aynı zamanda eşşehit ismi. Ve bu anlamda benim şahit olmadıklarıma şahitmişim gibi davranmamam da bir anlamda bana bir yansıma. Yani şahit olmak dediğimiz şey, bizatihi onun içinde, olayın içinde, bizatihi olduğum olaylarda ben şahidim. Hele şimdilerde o kadar bunun sıkıntısını yaşıyoruz ki.
1: Maalesef.
0: Mesela bir haber çıkıyor ve o haberle birlikte insanlar buna iman ederek sanki şahit olmuşlar gibi bunun üzerine fikir üretimine geçiyorlar. Bunun üzerine tavır üretimine geçiyorlar. Tavır koyuyorlar ve bunun üzerine de birçok insana yanlış şeyler yapıyorlar. Ben şöyle bakıyorum. Herhangi bir olayda bizatihi işin içinde olduğum ortamların dışında olmuş olaylar için asla şahitlik mertebesinde fikir üretmem. Ama şahit olduğumda da onun içini ben bilemem. Ben şahit olduğumu bilirim. Bu insan benim şahit olduğum bütün ortamlarda böyle davrandı. Bu bana yeter. Onun içinin karmaşıklığı, yanlışlığını ben bilmem. Onu Allah bilir zaten.
1: Evet.
0: Ben mesela çocuklarımızla ilişkimizde, eşimizle ilişkimizde, komşularımızla ilişkimizde bu çok önemli. Kanılardan, zanlardan çokça kaçınınız derken ayet. Şahit olmadığınız şeyler hakkında şahitmişçesine yorum yapmayınız da demektir aynı zamanda. Neden? Çünkü kanı demek, zan demek, şahit olmadığınız bir şeyle ilgili bir yorum üretiyorsunuz demektir. Oysa şahit olduğunuz şeyde zan olmaz. Ama şahit olmak demek bedenen ve nesnel şahitlikten bahsediyoruz. Mesela düşünce okuma, niyet okuma hiçbir zaman şahitlik noktasında olunamayacak bir şeydir zaten o.
1: Evet, o da bir nevi zan hükmünde.
0: Tabii. Dolayısıyla şahit olduğumuz şeylerle sınırlı tuttuğumuzda yükümlülüğümüz o kadar azalır ki. Mesela birçok kişi hakkında bilgimizin olmadığını, mesela bir haber geçiyor, ünlü birisi ama ben hiç tanışmamışım, hiç görmemişim. Hayatımda onunla yan yana hiç gelmemişim, bir ortamda bulunmamışım. Bir sürü haberler üretilmiş ve ben tutuyorum bu haberler üzerine yorumda bulunuyorum. Ya da onunla ilgili ona aidiyet atfettiğim her şeyi de onun üzerinden yorum yaptırmıyorlar mı? Şu an gündem nasıl oluşuyor sanıyorsunuz?
1: Evet.
0: Resmen bir gündem oluşturuluyor ve o gündem üzerine insanlar yorumlar üretmeye başlıyor. Ben önce şu soruyu soruyorum. Benim şahit olduğum bir konu mudur? Şahit olduğum bir konuysa ben savunmaya geçmek durumundayım. Ya da ben şahitsem şahitliğimi dile getirmek durumundayım.
1: Ya da şahit olduğum kadarıyla.
0: Aynen. Tabii ki zaten olay budur. Ve bazen olur ya, birisiyle karşılaşırsınız ve bir olay tanıklık yaşarsınız. Yani olmayacağınız bir yerdesiniz veya olmak istemeyeceğiniz. Ama o şahitliğin mutlaka bir hikmeti vardır.
1: Evet.
0: Kesinlikle vardır. Ve dersiniz ki bu hikmeti değerlendirecek basiret ver Allah'ım. Yani bu şahitliğin sorumluluğunu kaldırabilecek dirayet ver Allah'ım. Çünkü öyle bir şey ki size denk gelmiştir o. Mesela önünüze birisi gelir ve sizden bir şey ister. Şimdi onun istemesinin arka planındaki, yok canım böyle bir şey yok, yalan söylüyor dediğiniz an zana düşersiniz. Siz neye şahit oldunuz? Talep ediyor. Sizden bir şey talep ediyor. Doğru ya da yanlış fark etmez. Şahit olduğunuz şey talep etmesi. Ve siz o talebe ne dediniz? Bu anlamda önemli bir şey.
1: Aynı olaya zan yürüterek yaklaşmak, vesvese üretmek var. Bir de bizzat müşahede edip o konu hakkında fikir vermek var. Dolayısıyla bize düşen, siz özellikle bunun altını çizdiniz ki, bizzat şahit olduğumuz konuda ancak fikir vermekle yükümlüyüz.
0: Aynen. Şahit olduğumuzdan mükellefiz. Neden? İç bilgisi, gerekçesi veya şeyi ben bilmem ama şahit olarak Allah bilir. Ben onu bilirim. Onun ne açıdan istediğinin hiçbir hükmü yoktur. Geçen gün birisi yolumuzu kesti. bir şey söyledi. Ben onun doğruluğunu araştırmadan o söylediğini doğru kabul ederek ne yapmam gerekiyorsa onu yapmakla mükellefim. Onun zaten doğru söyleyip söylemediğini bilen bir Allah'ın huzurundayız zaten. O beni kandırmaz. O ancak kendini kandırır ve kendi de onun ederini karşılar. Çünkü imtihan benimse onun imtihanını ben üstlenmem. Ben onunla karşı davranışımın imtihanını üstlenmiş olurum. Bu anlamda mesela çocuğunuz bir şey söyledi. Ha, hissedebilirsiniz, tanıyorsunuzdur. Bir korkusu, bir paniği olabilir, bir şeyler olabilir. Ama onun beyanını doğru kabul etmediğiniz sürece ve ona bunu hissettirmediğiniz sürece güven iletişimi kuramazsınız. Güvenli bir ilişki kuramazsınız. Bir kere şahit olduğunuz şeyin sınırlarını net koymanız gerekiyor. Bakın ne diyorum, şahitlik bizatihi huzurda olma hali ve huzurdaki nesnel haldir. Yani içsel okuma yapmak bir şahitlik demek değildir. Şahit olmak, şehit olmak bu anlamda müşahedeyi üç boyutlu yaşamak demektir. Peygamber Efendimiz'e gelen ayetlerin çoğunda üç kavram beraber kullanılır. Sen bir nezirsin, münzirsin, sen bir mübeşşirsin, müjdeleyicisin ve sen bir şahitsin. Ya bu üçü çok önemlidir. Şunu demek ister, uyarıcılıkta siz hani olası ihtimalleri ve gidilen yolun sonuçları konusunda edindiğiniz tecrübeler ve aklınızın erdiğince ulaştığınız bilgilerle ne yaparsınız? Böyle gidersen bak buraya çıkarsın. Dikkat et. Mesela şu an bilgi toplumunun temel özelliği bu nezir üzerine kuruludur. Baktığınızda hangi yolun nereye gittiğini veya nasıl davranmanız gerektiğini bildiren her tür bir kılavuz bir nezir işi yapıyor demektir. Bunu hak bilgi için yaptığınızda işte peygamberin misyonunu üstlenmişsiniz anlamı taşır. Mübeşşirlik ise insanların motive edilmesi, onların sevindirilmesi, mutlu edilmesi. Neden? Çünkü dünyada ahsen amele hiç kolay değildir. Hatta en az çekici olandır ki Allah onun kadrini, kıymetini hani zoraki seçmediğini bilsin. O yüzden de denir ki, deriz ki, demeliyiz ki bunu yaparsan Allah çok sevecek ve bunu yapanlara Allah çok güzel ödüller verecek diyerek mübeşşirlik yaparız. Niye? Teşvik ederiz. Biliriz ki sabır zordur ama sabrın sonu selamettir ve selametlik çok müthiş bir kurtuluştur gibi. Ama bütün bunları yaparken şehit olarak yapman, şahit olarak yapman önemlidir. Ne demek şahitlik bu anlamda? Yani ona ahkam keserek değil. Yani onun yaşadığı sıkıntıyı yukarıdan sen yaşamıyorsun. Tabii senin karnın aç mı tarzında değil. Bizatihi onun yaşadığı her şeyi müşahede edecek anlamda onunla üç boyutlu aynı ortamda olmak demektir. İşte gerçek şahitlik bu anlamda. Yani olabildiğince şey yapmadan, yorum katmadan o kendi yaşantımız içerisinde şahitliğimiz ve şahitlerimizin sayısını artırmaya dönük, gayretlerimizin sayısını artırmaya dönük çabalarımız olmalı. Ve bu konuda yine söylüyorum, sadece insan şahitler değil. Dedim ya, yaptığımız her şeyi bir şekilde dile getirecek kendi uzuvlarımız bir kere şahit oluyor. Ağzımız, evet, elimiz, kolumuz, ayağımız konuşacak deniyor ayette, ahirette. Biz konuşamayacağız, onlar anlatacak yaptıklarımızı, yaptırdıklarımızı, nerede nasıl kullanıldıklarını onlar anlatacak. Onlar şahit çünkü, şahit olmadan anlatamaz.
1: Yine biraz önce çok önemli bir konuya değindiniz. Özellikle çocuklar üzerinden örnek verirken. Büyüklüğün göstergesi aslında zahire göre hüküm vermek. İç yüzünü ne kadar bilsek bile yorum yapmamak.
0: Zana girme ihtimali, evet, çok yüksek.
1: Ve sevgi ve güven ortamı ancak böyle oluşacak.
0: Mümkünse hüsnü zan üreterek.
1: İnşallah.
0: Mümkünse. Çünkü üretilen her zan gerçeğe dönüşme eğilimine de girer. Onun için olumlu düşünmenin tezahürleriyle ilgili bir sürü teori üretiliyor.
1: Evet.
0: Aslında o Allah'ın bize sunduğu büyük bir şeydir, güçtür de. Yani düşündüğün şey başına gelir. Güzel şey düşünürsen güzel şey gelir. Evet. O yüzden olabildiğince ayeti kerimede zandan kaçınmak. Hiç kaçınmak, zansız bir anımız çok fazla da yoktur. Çünkü biz düşünce üretebilen de sürekli bir yapımız var. Evet. İç sesimiz var diyor Allah. İçinizdeki vesveseyi Allah bilir. Çünkü içimizde sürekli konuşan bir vesvese üreten de vardır. Dolayısıyla o sesi iyiye dönüştürmek, güzele dönüştürmek bile bu anlamda bizim o şahit olma kısmında bize kolaylaştıracaktır. Bir de dediğiniz gibi zahiriden hareket etmek her zaman garantilidir. Daha basittir, daha sınırlıdır ve daha garantilidir. Buna dikkat etmek ve bununla yetinmek ve bununla mesela size karşı olabilir şey davranıyor olabilir diyelim ki. Kibar davranıyor ama arka planında başka niyetleri var. Bunu zaten bedensel olarak hissedersiniz. Siz o hissettiğinize de şahitsiniz.
1: Evet.
0: Yani bunu o hissinin uyandırdığı şekilde ama bunu korkularla, paranoyalarla üreterek değil. Olabildiğince bu noktada ben özellikle yakınlarımızla kurduğumuz ilişkide bir kere Allah'ın şahitliği benim için esastır. Çünkü ben ne kadar şahit olursam olayım. En büyük şahit Allah'tır ve Allah'ın şahitliğinde asla ve asla olumsuzluk ya da kusur yoktur. Benim şahitliğim de olabilir.
1: Yani olabilirim.
0: Yani ben gördüğümü, üç boyutlu yaşadığım bir noktada o şahitliğim belki bana yetmeyebilir, başkasına yetmeyebilir vesaire. Ama Allah'ın şahit olarak her daim onun huzurunda olduğumuzu unutmayacağız.
1: Bu dünya için şehadet alemi denilir. Beş duyu organımızla algıladığımız ama biz ancak şahidiz
0: tabii,
1: diyebiliriz.
0: Dokunabildiğim, koklayabildiğim yani üç boyutlu olarak huzurunda, makamında, mekanında olduğum her şey bizi şahit kılar. Zaten mahkemelerde şahit olmanız için duymanız yetmez. Bizatihi orada olmanız gerekir. Duyduklarınızı anlatmanız bile bir anlamda duyduklarınızın şahitliği noktasındadır. Yani o orada bulunduğunuz yerdeki şahitliğinizdir.
1: Evet.
0: O yüzden tanık olmanın, şahit olmanın şartları vardır. Kur'an bunu çok önemser. Şahitlik yapıyorsanız eğer bir yerde tam yapın der. İstikamet üzere yapın der. Yani dost doğru yapın. Çünkü şahitliğin dost doğru yapılması demek çok önemli. Çünkü şahit olan Allah'ın huzurunda sen yalan söylüyorsan da huzuru çıkacaktır, önüne gelecektir ve bedeli çok ağır olacaktır.
1: Nitekim veda haccında Resul-i Ekrem Efendimiz sahabe efendilerimizi şahit tutar ve sonunda da Allah'ım şahit ol der.
0: Şahit ol ya Rab. Yani o ben Müslümanın en önemli vasfının bilmek, görmek, işitmenin ötesinde en önemli vasfının şahit olmak olduğunu düşünüyorum. Bu anlamda ciddi olarak yani her yaşadığımızı şahit kılarak ve şahit olarak yaşamayı esas kabul etmeliyiz. Mış gibi yapmamalıyız. Hı hı. Gerçek, hakiki yaşam şahitlikle olan bir şeydir. Bu anlamda şahit olmayı ve düşünsenize şehitlik makamının sağlayıcısıdır şahitlik. Yani siz canınızı vermeye hazır halde olduğunuz her anın şahitliğini düşündüğünüzde ve gerçek şehit oluyorsunuz.
1: Evet. Dolayısıyla bize bakan yönüyle biz neye şahidiz ve hangi hallerimize şahit tutuyoruz, evet. Neler yapıyoruz.
0: Bu çok önemli. Ve Allah için canını teslim etme ve bu anlamda bunu üç boyutlu olarak o işin uğrunda ölümü göze alarak hareket etme ve bu uğurda da hatta diyor ya onlara ölü demeyin.
1: Evet.
0: Çünkü daha ölmeden canını eline alıp şahit kıldığı zaman artık ölmesine gerek kalmıyor. Belki de bilemiyorum yani şehitlik makamı çok ulvi bir makam. Ve canını vermeden şehit olanlar da vardır diye düşünüyorum. Tabii şey anlamında söylemiyorum. Hani o her an o teslimiyete hazır halde dolaşmak mıdır bu noktada? Doğrusu büyüklerimiz bilir. Evet. Ben önemsiyorum şahit olmayı ve şahit olmanın en büyük garantörü şehit olan Allah'tır. Her şeye şahittir ve en büyük şahit odur. Bana da onun şahitliği kafidir. Daha büyük şahit ben niye arayayım? Yani

0: başkasına şahit koşmak ya da şahit aramak yerine benim bulunduğum bütün mekanlardaki her şeyi şehit kılan, şahit kılan, en büyük şahit olan Allah bana kafidir.
1: Evet, ne büyük teselli bizler için. Değerli hocam, bugünkü programdan, sözlerinizden hepimiz nasibimize düşeni aldık.
0: İnşallah.
1: İnşallah diyelim ve böylece bitirelim isterseniz. Son olarak da eklemek istedikleriniz varsa tamamlamak adına.
0: Aslında Esma'dan Yansımalar programı bazı sektelere de uğradı. Bu anlamda dinleyicilerimizden helallik de istiyorum. Çok başka meşgalelerden dolayı programı tamamlayamadık bu anlamda ve ikinci bir yıla sarkmış oldu. İnşallah dua etsinler, bu programı eksiksiz devam ettirebilelim bu yıl. Ve doğrusu bana da, dinleyicilerimize de daha iyi hayatımızı yol vermede, yol göstermede, Kur'an'ın ışığında ve esmaların ipinde. Çünkü esmaların ipine tutunan boşluğa düşmez. Esmaların ipiyle hareket eden doğru gözlükler takmış demektir. Doğru çerçevelerden bakıyor demektir. Hayata o pencereden baktığımızda orada yeis yoktur. Orada umutsuzluk yoktur. Gayret vardır, çaba vardır ve çabaları zayi etmeyendir Allah'ın. Şahit olan Allah'ın huzurunda gerçekleşiyordur. Şahit olduğunu bildiğimiz Rabbimize karşı şahitliğini bilme oranında imanımız var demektir. Bu anlamda bizi şahit kılan Allah'a ve bize şahit olan Allah'a hamdolsun ve bu uğurda yaptığımız her bir şeyi mümince ve yaşadığımız her bir zorluktan kolaylıkla çıkmamızı sağlaması adına da binlerce şükür diyelim.
1: Amin. Tekrar çok çok teşekkür ederiz.
0: Ben
1: ayağınıza
0: teşekkür
1: sağlık.
0: Sağ
1: olun varım. Değerli dinleyenler, bugün Esma'dan Yansımalar programında Eşşehit ismini değerlendirdi. Profesör Doktor Ayşen Gürcan hocamız. Bir kez daha kendilerine şükranlarımızı sunuyoruz ve yeni bir programda tekrar birlikte olabilmek ümidiyle selametle kalın. Allah'a emanet olun.
2: Esma'dan Yansımalar sona erdi. Dinlediğiniz programa Akra Medya web sayfası ve mobil uygulamasından erişebilirsiniz. Önerilerimiz bölümünden günün programlarına göz atarak dilediğiniz tüm programları tekrar dinleyebilir ve paylaşabilirsiniz. Play Store ve App Store'dan hemen indirin. Akra Medya, sağduyunun sesi.
3: Tell me about Islam. Are you ready to learn about Islam? The religion that fully encompasses human nature and the purpose of creation. Don't miss Tell Me About Islam. To learn about and understand Islam, God, and what He has sent and wants from us. Tell Me About Islam every day at 3:45 a.m. and 8:15 p.m. on your radio at Accra.

0: sana sığınırım cehennem azabından, kabir azabından, deccal fitnesinden, hayat ve ölüm fitnesinden.
1: Sağduyunun sesi Akra.

Yerden ve gökten bizlere rızık verilir. Veren kimdir? Kanaat ve tevekkül edene rızkını veren kim? Dua ile istekte bulunana icabet eden kim? Veren Allah'tır. Duamıza icabet eden O. Nimetlerini hatırlamamızı, helal ve temiz şeylerden yememizi, O'na kulluk etmemizi, O'na şükretmemizi istemektedir. Bu ayetler de O'nun kelamıdır. Hangi yiyecekleri nasıl anmakta? Bize söylemekte, bize hatırlatmaktadır.

0: O Rab ki yeryüzünü sizin yaşamanız ve istirahatiniz için bir döşek, göğü de kubbe gibi bir tavan bina yaptı. Gökten su indirip onunla size rızık olmak üzere yerden çeşitli ürünler çıkardı. Siz de artık bunu bildiğiniz halde Allah'a hiçbir şeyi denk tutmayın. Gökten su indiren O'dur. İşte her şeyin bitkisini onunla çıkardık. Şöyle ki, ondan ilk önce bir yeşil filiz çıkardık. Ondan da birbiriyle benzeşen, benzeşmeyen, başak ve salkım gibi birbiri üzerine binmiş taneler, hurma tomurcuğundan sarkmış salkımlar, üzüm bağları, zeytin ve nar bahçeleri çıkarırız. Her birinin meyvesine önce meyvenin ilk yetiştiği sırada, bir de olgunlaştığı sırada bakın. Şüphesiz bunlarda inanan bir toplum için elbette birçok ibret vardır. Gökten sizin için su indiren O'dur. İçecekler bundandır. İçinde hayvanları otlattığınız bitkiler de bundandır. Kendisinden taze et, balık yemeniz ve ondan inci mercan gibi giyineceğiniz, takınacağınız bir ziynet çıkarmanız için denizi istifadenize sunan da O'dur. Gemilerin de denizde suları yara yara akıp gittiğini görürsün. Bu da Allah'ın lütfundan nasip arayasınız ve O'na şükredesiniz diyedir. O Rab ki yeri size bir beşik yaptı. Orada sizin için yollar açtı ve gökten bir su, yağmur indirdi. Allah buyurdu ki, biz o su ile çeşitli bitkilerden çiftler çıkartmaktayız. Hem yiyin hem de hayvanlarınızı otlatın. Şüphesiz bunda batıla uymayan akıl sahipleri için Allah'ın kudretini gösteren açık deliller vardır.
1: Yerden ve gökten bizlere rızık verilir. Veren kimdir? Kanaat ve tevekkül edene rızkını veren kim? Duayla istekte bulunana icabet eden kim?

teslim oldum, sana iman ettim, sana güvendim, sana yöneldim. Senin yardımınla düşmanlara karşı mücadele ettim. Allah'ım, izzetine sığınırım. Senden başka ilah yoktur. Beni doğru yoldan saptırma. Cinler ve insanlar ölürler. Ancak sen ölmeyen, daima diri kalansın.

Onlar yıldızlar gibidir. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin ashabım gökteki yıldızlar gibidir diye buyurduğu yol arkadaşlarının hayat hikayeleri Pazartesi 17.15'te Radyonuz Akra'da.

müminlerin imanca en kamil olanları ailesine, ehline, iyaline en lütufkar olanıdır. Ahlakça en güzel olanları ve ailesine, ehline en lütufkar olanları. Demek ki hepimizin ahlakımızı en güzel yapmaya çalışmamız lazım ve ailemize, ehlimize, hanımımıza, çoluk çocuğumuza, çatımızın altında, yuvamızın içinde bizimle beraber yaşayan yakınlarımıza lütufkar olmamız lazım.

şehri İstanbul. Türkiye'nin kalbi İstanbul'un geçmişten günümüze önemli şahsiyetlerinin, mimarisinin, kültürünün, sanatının, semtlerinin, sosyal hayatının ve edebi yönünün anlatıldığı Şehri İstanbul programı başlıyor.

0: Akre FM stüdyolarından, Şehri İstanbul programından merhabalar değerli dinleyicilerimiz. Yeni bir Şehri İstanbul programıyla ve yolculuğuyla daha sizlerle yeniden birlikteyiz efendim. Selamlarımızı ve hürmetlerimizi ileterek bir programımıza daha başlıyoruz. Sizlerle birlikte Şehri İstanbul'u keşfetmeye devam ediyoruz. Bu programımızda Üsküdar'ın dost ışıklarından söz edeceğiz. Öyleyse programımıza başlayalım. Önce Üsküdar'ın dost ışıkları diyelim.
1: Şehri İstanbul. İstanbul, şehir ve medeniyet. İstanbul kültürü, İstanbulluluk, İstanbulsuzluk.
0: Muhterem Saadettin Öktan hocamızın Yahya Kemal'in İstanbul isimli eserinden bu bölümü paylaşacağız.

Dost ışıklar köhne Üsküdar'da görüldü ve azalsa da hala görülüyor. Bu ışıklar şairin baktığı yıllarda Üsküdar'ın karşı yakasında yoktular. Hala da öyle. O ışıklar hayatı bize ait değerler üzerinde yükselten uygulamaların gözümüze ve gönlümüze yansımalarından başka bir şey değildi. O ışıkları uyandıranlar vardı. O ışıkları medeniyet telakkisinin hayata tatbik edildiği ilk yıllarda tek tek uyandıranlar, zenginleştirenler ve bu ışık şehrainine yeni çerağlar ekleyenler vardı. Bu ışık donanması uzun asırlar boyunca gelişti, denendi, bir dengeye ve terkibe kavuştu. Böylece Üsküdar geleneğini elde ettik. İstanbul'un hemen karşısında fakat İstanbul'dan çok ince nüanslarla ayrılan farklı bir gelenekti bu. Der Saadet'in muhteşem, zengin hatta bazen hakkıyla idrak edilmesi zor medeniyet telakkisine rağmen Üsküdar kendi içinde ve kendine mahsus bir biçimde aynı medeniyet telakkisinin bir başka uygulamasını geliştirmiştir. Bunu takip eden yıllarda Üsküdar geleneği tekrarlandı, tekrarlandı ve tekrarlandı. Bu geleneği sürdüren insanlar huzurlu, mesut ve daim hizmetteydiler. Daha sonraki zamanlarda ise devlet erliğinin hayattan taşra çıkarılması ve buna bağlı olarak medeniyet değerlerinin önce sorgulanması, sonra ciddi biçimde itham edilmesi ve nihayetinde ağır bir mahkumiyete uğratılarak terk edilmesi Üsküdar'ı da derinden etkiledi. Şairin Beyoğlu sırtlarından bakarak bir fecir vakti dost ışıklarını gördüğü Üsküdar, işte böyle bir Üsküdar'dır. Kadim zamanlardaki zengin, muktedir, mütevazı ve renkli Üsküdar artık mazide kaldı. Üsküdar, medeniyet değerimizin aşınmasına paralel olarak ülkenin diğer birçok özgün dokusu gibi dost ışıklarından, yani kendine ait biçim ve uygulamalarından ayrı düşmekte. Bunu Üsküdar'ın ara sokaklarında dolaştıkça daha iyi anlamak mümkün. Günümüzde artık Üsküdar'da ara sokakta kalmadı. Eskinin ara sokak tabiriyle kastettiği oldukça dar, biraz kenarda kalmış ama iki tarafı mütevazı bahçeli evlerle donatılmış kuytu bir sokaktır. Bu sokak şimdilerde iki tarafı yüksek apartmanlarla dolu dar bir dehlize dönüştü. Eski şehir dokusunda Üsküdar sokaklarında dost ışıklarını yansıtan ev ve bahçe kompozisyonunun hemen yanında çeşmeler de varmış. Çeşme ile sokak ilişkisi, su ile mimari mekan arasındaki bütünlük işte o dost ışıklarının kaynaklarından biri. Kadim şehir dokusunda sokak, ev, bahçe bütünlüğünün yanında çeşmeyi de düşündüğümüz zaman terkip tamamlanıyor. Orada suyun hayatiyeti, bu hayatiyetin topluma dönük hizmet anlayışıyla işlev kazanması ve bu işlev sonucu hayır sahibinin duayla anılması medeniyet yorumumuzun bugün için ele geçmez ve unutulmuş uygulamalarından biri. Şimdi ara sokaklarda yükselen apartman

Müslümanların soğuk ve ruhsuz ceplerine baktığımız zaman onların ima ettiği kavramlarla çeşmeyi ve çeşmenin çağrıştırdıklarını yan yana düşünemiyoruz bile. Apartman, çeşme ikilemi çok net ve acıtıcı bir çelişkiden ibaret görünüyor. Şehrin ya da Üsküdar'ın işlek meydanlarında veya köşe başlarında sebiller bulunurdu. Dost şehrin veya dost semtin dostluk ışıkları neşretmesi için sebillere ihtiyacı vardı. Çeşme, sade suyla hizmet ve işlev görürken, sebillerde farklı ikramlar da söz konusuydu. Artık ne Üsküdar'da ne de şehrin başka işlek muhitlerinde sebiller görmek ve işletmek mümkün. Çünkü modernitenin kapitalist yaklaşımı ve onun tüketim uygulamaları bir sebili taşıyıp sürdürecek güce malik değil. Bu ve buna benzer örnekler bir semtin, şüphesiz bu arada Üsküdar'ın da dost ışıklarının yavaş yavaş sönükleştiğini, donuklaştığını gösteriyor. Bir süre sonra hayata adım atan nesiller, bu ışıklara ait nakilleri sadece birer rivayet, belki de inanılması zor birer efsane olarak dinleyecekler. Onlardan sonra gelecek kuşaklar içinse dost ışıklar tamamen nisyana terk edilecek. Bizim yetişip hayata dahil olduğumuz çağlarda Üsküdar'da var olan nüfus büyük bir huzur ve sebatla geleneği tekrarlıyordu. Ancak fiilen ve zihnen Üsküdar'ın dışına çıkmak gücünde ve iktidarında değillerdi. Burada Üsküdar sadece bir örnek. İstanbul'un ve genelde Türkiye'nin geleneği tekrarlayan insanları da aynı Üsküdar'dakilerin yapabildiği gibi sadece gördüklerini büyük bir huzur ve şevkle tekrarlamaktaydılar. Onlar da bilgi, görgü ve zihin olarak o günkü Türkiye'nin dışına çıkamıyorlardı. Bu çıkamayış bir durgunluğu, o durgunlukta zamanla bir donukluk ve sönümü getirdi. Bu boşluğu ise Batı uygarlığının biçimleri doldurdu. Yeni bir fecirde değişmeye başlayan bir Üsküdar görmek için ya da yeni yorumlarla hayatı renklendiren bize ait bir semt izlemek için önce geleneğin devamı olan ancak onu tekrarlamayan bir insan tipi ortaya koymak gerekiyor. Bu tip Üsküdar'lı olabilir ya da İstanbul'un herhangi bir semtinden gelebilir ama önce bugüne teslim olmayan, bugünü her boyutuyla sorgulayan, kararlı, sebatkar ve bize ait değerlerle bezenmiş olmalı. Bu insan tipi, geleneği bir yandan belki önceki nesiller gibi hizmet ve muhabbetle yaşatırken, bir yandan da bugüne bakmalı, bugünün yetiştirdiği şartları anlamalı ve bugün Üsküdar, İstanbul veya ülke ölçeğinde değil, dünya ölçeğinde yaşamaya gayret etmeli. Bu gayret ve arzu içinde olan insan şimdi kendisini hazırlamak zorunda. Bize ait özün bütün özgünlüğüyle yaşadığı dönemleri bilmek, tanımak, anlamak ve içselleştirmek mecburiyetinde. Buysa ciddi manada bir bilgi, görgü, tefekkür ve tartışma altyapısını gerektiriyor. Üsküdar üzerinden yola çıkan bir zihin ve gönül bu güzel, mütevazı ve huzurlu semtteki bir uygulamayı rehber edinip gündeme getirdiğinde bunu tam anlayabilmek için Büyük İstanbul'a, devlet âliyenin memalikine ve Frank dünyasına bakmak zorunda. Çünkü başkalarını görmeden bizi anlamak ve idrak etmek mümkün değil. Buna kısaca farkları fark etmek diyoruz. Böylece bezenmiş ve donanmış insanımız bir yandan geleneği ecdadından gördüğü surette hizmet ve muhabbetle sürdürürken diğer yandan da onun donuklaşan yüzünü yeni uygulamalarla tekrar canlandırmak, zenginleştirmek ve renklendirmek imkanını elde edecektir. Dünya ve ahiret bütünlüğü gönüllerde ve zihinlerde parçalandığında bize ait eski zaman anlayışı da büyük zarar görür. İnsan, sonsuzun yanında hiç mesabesinde olan kısa bir ömre razı olmak zorunda kalır. Ve şüphesiz bu kısacık mühlette karşı karşıya kalınan meseleler hiç de layık olmadıkları vechiyle hayatımızı ve kalbimizi etkiler. Dünya ve ahiret vatandaşı hayata sonsuz bir zaman olarak bakabildiği için olan problemleri oldukları kadarıyla değerlendirerek aşmaya çalışıyor. Aşmasa da sabrederek maziye intikal etmelerini bekliyor. Bu insan öz değerleriyle inşa ettiği medeniyette ve bu medeniyetin uygulamaları olan özgün kültüründe bu sonsuz zaman anlayışını çok asil ve esrarlı remizlerle çevreye nakşetmiş. Üsküdar ve onun dost ışıklarına bu gözle bakıldığı zaman onu inşa eden dünya ve ahiret vatandaşlarını görmemek mümkün değil.
Üsküdar'ın ya da diğer semtlerin dost ışıklarını hayata yansıtan vasıtalar ve vesileler bugün gündemimizden, gerçekliğimizden çıksa bile geçen zaman onların yokluğunu daha derinden hissettiriyor. Murat ve niyaz ediyoruz ki yeniden var olacak olan dünya ve ahiret vatandaşları ve ancak onlar Üsküdar'ın dost ışıklarını yaydıracaklar ve bize bu dost ışıklarla yeni bir medeniyet ve kültür müjdesi veren özgün ve özel bir İstanbul semti kazandıracaklardır. Dileriz öyle olur. Muhterem hocamız Saadettin Ökten de Üsküdar'ın dost ışıklarını, Yahya Kemal'in bakışını ve bundan mada bir medeniyet algısıyla insanlığın değişimini böyle okuyor, yorumluyor ve aktarıyor. Değişen değil Üsküdar sadece. Değişen medeniyet algısı, değişen insan, değişen sokaklar, değişen hayatı yorumlama şekli, değişen dünyaya bakış, ahireti algılayış, anlayış, değişen biz ve bu değişimin içerisinde yoğrulan, kaybolan, kendi kendimizi tüketen yine biz. Ondandır eskiye özlem, ondandır bugünden tat alamama, ondandır hep geçen günleri özleme, yad etme, ondandır belki de hiç farkında olmadığımız hayatın lezzeti, ruhun sükuneti ve buradan gerçek dünyaya uzanışın yolunu görebilmek, o yolda yürüyebilmek.

Yine güzel bir İstanbul şiiriyle veda edelim programımızı. Sürçülisan ettiysek affola diyelim. Yeni bir şehir İstanbul yolculuğunda yeniden birlikte olmak temennisiyle. Hoşçakalınız.

Vaniköy'den Harem'e, Umraniye'ye kadar, Fukarayı Sabir'in ülkesidir Üsküdar. Her zair bu mekanda manevi bir zevk tadar, sırlı Evliyaullah beldesidir Üsküdar. Ona gönül kaptırmış kaç manevi hükümdar, bu tarihiyle bile efsanedir Üsküdar. Pek çok ulvi vasfa da gizlice olmuş medar, hakiki ehlihalin mekanıdır Üsküdar. Öyle bir şehirdi ki her nakise-i budar, sehavet ve zerafet makamıdır Üsküdar. Mazide nice hayra olmuşken bayraktar, güllere, bülbüllere de melçeydi Üsküdar. Ebru'da hatta oldu tüm cihan alemdar, sakinine inşirah bahşetmekte Üsküdar. Kur'an tilaveti de burada olmuş manidar, Üsküdar ağzıyla nam kazanmış Üsküdar. Aziz Allah sesleri hakimdir her ezanda, bir başka latif olur Üsküdar Ramazan'da. Her sokakta bir cami, bir türbe, bir zaviye, Üsküdar'da insanı cezbeder bir teviye. Üç Sinan Camii'ni hangi ilçe hamildir? Bu Üsküdar'a mahsus vedia-i cemildir. Bunca konak ve yalı başka nerede bulunur? Bu medeniyet ancak Üsküdar'da korunur. Ehli dilin sohbeti beldede hala zinde. Nice talip yürüyor mürşitlerin izinde. Adab-ı muaşeret buradan etti intişar. Sohbet müntesibiydi şair, edip müsteşar. Bu belde kılmaktaydı beş milleti kafadar, bir vahdet potasıdır bu vasfıyla Üsküdar. Velisiyle delisi ve meczubuna hami, bir mülki emindir bil bu memleket-i lami. Beldeye şekil veren sarayın damgasıdır, Üsküdar İstanbul'da mekanların asıdır. Lodosunda mehtabı, yakamozlu ve rahşan, gurubi şemsi kılar batısını zerefşan. Yektadır İstanbul'da çeşnisi sularının, revnakı bir başkadır yağmurunun karının. Bir istisnadır doğmak ve geçmek Üsküdar'dan ve alemi temaşa eylemek kenarından. Üsküdar'a mahsustur bu tevazu mahfiyet, İnsanı kamil kılan bu esrarlı hüviyet. Tevekkülle beklenir Üsküdar'da son nefes.

0: Şehri İstanbul. Türkiye'nin kalbi İstanbul'un geçmişten günümüze önemli şahsiyetlerinin, mimarisinin, kültürünün, sanatının, semtlerinin, sosyal hayatının ve edebi yönünün anlatıldığı Şehri İstanbul programı sona erdi.
1: Konusunda uzmanlar bilgi ve önerilerini paylaşıyor. Az, öz, etkili. 2 dakika.
2: Alerji aslında genel bir kavram. Vücudumuzda birbirinden farklı birçok sistem var. Solunum dolaşım sistemi, santral sinir sistemi, gastrointestinal sistem, yani mide bağırsak hastalıkları sistemi. Yani birçok birbirinden bağımsız ama birbiriyle bağımlı çalışan sistemin oluşturduğu bir bütün vücut, öyle diyebiliriz. Alerji ise aslında vücudumuzun vermiş olduğu bir reaksiyon. Bunun kökenine inecek olursak eğer, vücutta bir takım işte mast hücresi, eozinofil hücresi dediğimiz bir takım hücreler var ve bu hücrelerimizin sentezlemiş olduğu, üretmiş olduğu bir takım sıvı maddeler var. Ve bu maddeler bir zincirleme reaksiyon oluşturuyorlar vücutta ve etkilemiş oldukları sisteme göre, mesela bir örnek vermek istersek eğer, diyelim ki alerjik rinit. Çok sık görüyoruz. Polikliniğe başvuran hastalarda karşımıza çok sık geliyor. Bu bölgede işte burun tıkanıklığı, bazen burun akıntısı, kokulara karşı hassasiyet, sıcak soğuk hassasiyeti. Biraz daha ilerleyecek olursak mesela bronş hiperreaktivitesi dediğimiz bir durum. Kişi astım hastası değil, kronik bronşit hastası değil ama özellikle enfeksiyonlardan sonra uzamış 3 haftayı geçen öksürüklerin olması. Ama eşlik eden bir sistemik hastalık belirtisinin ya da işte lokal hastalık belirtisinin olmaması gibi bulgularla böyle karşımıza gelebiliyor. Yani alerjide etkilenen organa ait bulgular ortaya çıkabiliyor. Alerji her zaman dışarıdan etkilenecek diye bir kural yok ama çok yani geniş, genel bir kavram olduğu için illaki alerjiyi başlatacak bir sebep, bir faktör olmalı. Bu bazen kişinin kendi bağışıklık sistemi de olabilir. Vücuda giren bir mikroorganizmaya karşı olabilir. Veyahut da işte dışarıdan inhalasyonla, solunumla alınan ne bileyim parfüm partikülü, sigara şeyi partikülü gibi şeyler de olabilir alerjiyi tetikleyen ya da cildinize temas eden herhangi bir krem olabilir, işte bu pudralar olabilir, el sabunları olabilir. Yani tamamen etkilenen bölgeye göre, etkileyen ajana göre vücudumuz reaksiyon gösteriyor gerçekten de. Dışarıdan bizi etkileyen her ne ise ve hangi bölgeyi etkilediyse ona göre bulgular ortaya çıkarmış oluyoruz.
1: 2 dakika. Az, öz, etkili.
3: Farkında ol, Akra dinle.

Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Kim Müslüman kardeşini bir günahtan dolayı ayıplarsa, kendisi de o günahı işlemeden ölmez.

Rahman ve Rahim Allah'ın adıyla. Allah, inanan erkek ve inanan kadınlara, içinde daimi kalacakları,

0: Akran, yol arkadaşım.
1: Kaside-i Bürde. Fertli olan İmam Buzeri bir gece Hazreti Peygamber'i rüyasında görür ve yazdığı bu şiiri ona okur. Sabah uyandığında felçten eser kalmaz.

0: Can inciler. Sevgili Akra dinleyicileri, gönül dostu, alim Mehmet Zahit Kotku hocamızın sohbetlerinden derlediğimiz bölümü istifadenize sunuyoruz.
1: Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin vel akıbetin tekin. Salatu ve selamu ala seyyidina Muhammed ve alihi ve sahbihi ecmaîn. İlemu eyyuhel ihvan en efdalel kitab kitabullah ve en efdalel hedi hedi Muhammedin sallallahu aleyhi ve sellem. Ve şerrel umur muhdesatuhâ ve külle muhdesin bid'a ve külle bid'atın dalâle ve külle dalâletin finnâr ve bis senedin muttasillen nebi sallallahu aleyhi ve sellem.
2: İzettebe'tüm cenazete فَلَا تَجْلِسُوا حَتَّى تُوْضَى Müslüm'ün de hadisinde. Cenazelere gidiyoruz. Cenazelere götürdüğümüz vakit, şimdi cenazeler artık kolay. Arabaya biniyoruz. Şimdi omzunda cenaze taşımak var artık. Halbuki her adımına bir günah, kebire affoluyor. Götürdüğümüz vakitte mezarlığa koyunca hemen oturmamalıdır. Hemen oturmamalıdır. Hatta تُوْضَى O yerine konuncaya kadar ayakta bitirir. Yerine konur, üstü örtülü. Ondan sonra herkes oturur, okuyan Kur'an'ları dinler. Yine Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'in edeplerinden bize bir edep veriyor ki اِذَا تَسَاءَبَ اَحَدُكُمْ فَالْهِدَهُ عَلَى اَفِيهِ Esnemeler geliyor tabii insana zaman zaman. Böyle bir esneme geldiği vakitte elinizi ağzınızı tutun da diye kendinizi aleme maskara yapmayınız. Buhari'nin de Müslim'in de diğer tabirinde rivayetiyle. Eksi diye bazı çok kuvvetli ansıranlar olur ki yanındaki insanı veya ürkütür yani. Bunlar İyi şeyler değildir. Çünkü bunlardan da Cenab-ı Peygamber bizi men ediyor ki edeberi ayet şey yapınız. Tabi insanın elinden de gelmez. Bazen böyle hep şu demesi lazım gelir. Ama edeberi ayet ne yaparsınız? Güzel olmaz. İzâ tekavvefe ahadekümüs sultan. Allahümme rabbe semavati sebi ve rabbel arşil azim külli caram mi şerri filanım filan. Ya Rab beni filanın şerrinden muhafaza et diyerekten bu duayı okursun. Şeytandan ve insan. Ve onlara tabi olanlardan. O zaman Allah Celle Ala seni onların şerrinden muhafaza eder buyur. Mühim şeylerden birisi şimdi adab-ı İslamiye'den. İzâ terekel abd duâe lil vâcideyn yenkatû anhür rızk. Analarımız babalarımız hepimizin var elhamdülillah. Bu analarımıza babalarımıza vazifelerimizin başında gelen şeyin birisi beş vakit namazın arkasında onların affı mağfiretini Cenab-ı Hak'tan istemek. Dünyada sağ iseler Ya Rabbi onların ömürlerini uzun et, vücutlarına afiyet ver diyerekten dua etmek vazifemizken bunu yapmadığımız takdirde yani ana babamıza dua etmediğimiz takdirde يَنْقَطِعُ عَنْهُ الرِّزْقِ Bundan rızık kat olur. Rızkı kesilir. Bu rızık iki türlüdür. Birisine rızkı maddi, birisine de rızkı manevi derler. Rızkı maddi, yiyeceğimiz, içeceğimiz şeyler. Manevi rızıklar da gönüllere gelen füyuzat-ı ilahiyedir. Gönüllere gelecek füyuzat-ı ilahiyeye

kaldırırlar. Gelmez sana feyzat. Ne kadar tesbih çekersen çek, ne kadar ne okursan oku, senin feyzin kesilmiştir. Yani ırmaktan değirmene gelen su başka tarafa gidiyor. Değirmene su gelmez artık. Değirmene su gelmeyince çat nasıl dönmez, buğdalar erime, un olmazsa senin de maneviyatın gelmez, senden de hayır olmaz artık. Suyu gelmeyen değirmen niye döner? Hiçbir şey benzemez. İşte binaenaleyh manevi şeyler gelmeyince insan susuz değirmene döner mesela. Onun için ana babaya son derece hürmet, saygı göstermek vazifemiz olduğu gibi ayrıca da onlar hakkında hayır duaları sağlarsa işte sıhhatlerine, afiyetlerine, ölmüşlerse onların da mağfireti için Cenab-ı Hak'tan beş vakit namazda dua etmek vazifelerimizin başında gelir. Hazreti Enes'ten. اِذَا تَزَوَّجَ اَحَدُكُمْ Cenab-ı Hak bizi yaratırken çift yaratmıştır. Erkekle kadınla. Binaenaleyh. Kadın erkeğe, erkekle kadına muhtaçtır. İki kimse evlendiklerini gördüğünüz vakitte siz onlara deyiniz ki بَارَكَ اللّٰهُ لَكَ وَبَارَكَ عَلَيْكَ Hanımın sana mübarek olsun. Bu sana da mübarek olsun. Sen de mübarek ol. Allah ömürlerinizi mübareklikle, hayırlarla geçirsin diyerekten güzel güzel dağlarınız. Ya Rabbi bunun bana hayrını eserim. Bana şerre dokanmasın. Bu insanın, bu hayvanın bana şerre dokanmasın. Hayırlarını eserim ya Rabbi diyerekten bir dua edeceksin. Buna benzer. اِذَا تَشَهَدَ اَحَدُكُمْ Namaz kıldık. Namaz kıldıktan sonra اَتَّحِيَّاتُ لِلّٰهِ وَالصَّلَوَاتُ يُدِ okuduk. Oturup okuduktan sonra hel yeteavvez min erba'in dört şeyden Allah'a sığın diyor. Cenab-ı Peygamber ettehiyyatı okuduktan sonra dört şeyden Allah'a sığınacak. Neden? Evvela min azabı cehennem. Cehennemin azabından Allah'a sığın. İki. Ve azabil kabri. Kabrin azabından da Allah'a sığın. İki. Ve fitnetil mahya vel memat. Dünya ve ahiret fitnelerinden de Allah'a sığın. Üç. Sümme yed'u li nefsihi bima bedale. Ondan sonra nefsin için neler diyeceksen, neler isteyeceksen iste. Ama evvela bunu söyle. Birisi cehennemin azabı. Allah cümlemizi muhafaza buyur. Cehennem denince Kur'an-ı Azimüşşan'da her zaman okuyoruz. Nar diyerekten. Cehennem adıyla da var. Ateş. Bunun azabından dünyada da ahirette Allah-u Teala hepimizi muhafaza buyurdu. Bunun için beş vakit namazın içerisinde Ya Rab bizi cehennemin azabından muhafaza eyle, emin eyle. Ahlaksız bir insan, kötülüklerle mülevves bir insanın yeri elbette cehennem olacak. Binaenaleyh cehenneme girmemek için benim ahlakımın güzel olmasını, kulluğumun da güzel olmasını bana nasip ettir. Ve azabil kabri, ikincisi de kabir azabıdır. Kabir azabı mühim bir azaptır. Allah muhafaza etsin. Buna çok kimselerin aklı ermez. Binaenaleyh bu ahiret alemidir. Dünya alemi bitmiş, ahiret alemi başlamıştır. Bu ahiret aleminde ilk beş tane sorgu vardır. Bu sorgulardan dolayı biz de cevap vermek mecburiyetindeyiz. Bu cevapları veremediğimiz takdirde azap muhakkak. Nasıl olur, nasıl olacağını bilmem. Bu azabı kabir muhakkak olacak ama dünyadaki azaba benzemez. Orada yatakta yatıyoruz. Hiç uykuda korkmadın mı sen? Uykuda korku görmedin mi hiç? Ne var? Döven mi vardı seni? Topalı mı vardı yanında? Hiç kimse yok ama bakıyorsun ter içerisinde uyanıyor insan. Titriyor korkudan. Ay ay ay diyerekten. Bazı çıldırandan doldu Allah'a zirge. Neden korktun? Hiç kimse yok burada seni korkutacak. Ama ruhu bir korku nasıl dünyadayken sabit oluyorsa ki uykuda ölümün bir işidir. Uyuduktan sonra yatağımızda rahat yatıyoruz. Bu nereden geldi o tesir de bize böyle korkular veriyor. Bazıları da sevinçler verir. Sevinçler verince güzel ama korkular verilince bu korku nereden geliyor? İşte bu korku nereden geliyorsa o kabirdeki azap da oradan gelecek. Onun için Allah-u Teala cümlemizi muhafaza etsin de ahiret o. Çünkü İslam gaybları iman ile İslam olur. Gaybe inanmadıkça İslam olamaz. Halbuki Allah'a imanda gayb dediğimiz adı gayiptir ama gayb demek de biraz müşkül bir şey oluyor. Çünkü Allah-u Teala bize bir göz vermiş, bir de feraset vermiş, idrak ve kabiliyetini vermiştir. Hiç mektebe gitmesen, hiç okumuş olmasan, hiç kimseyle de temasın olmasa, senin bu gözünle şu kainatı gördüğün vakitte Allah'ı tanıman lazım. Bakar ki insan, o hudutsuz bir sema, yıldızlarıyla, yerleriyle, gökleriyle, etrafıyla. Düşünür insan, düşünmesiyle Allah'ı pekala bulur. Allah'ı pekala bulur. Başka kitap okumaya, vaaz dinlemeye, nasihat dinlemeye lüzum da yoktur yani.

tefekkür bir insan, ibretli bir insan, kainata bakınca, kainat kitabından okuyunca, Allah, la ilahe illallah, demek mecburiyette kalır Muhammed. Bunun için gözlere çok dikkat etmeli. Onun bakışlarına riayet etmeli. İbret nazarıyla bakmalı her şeye. Ki Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem de burada buyurduğu gibi, cehennem azabından, kabrin azabından, dünya ve ahiret fitnelerinden ki her gün o gözümüzün önündedir bunları. Söylemeye de lüzum yok. İnsanı tanımak için insanda ferasetin olması, idrakin olması lazım ki ya bu yol iyi yol değil, bu adam iyi adam değil diyebilsin, anlayabilsin onu. اِذَا تَعَلَّمْتَ بَابًا مِنَ الْهِمْ Çünkü idrakler, idrakların gelişmenin kainata baktığı Allah'ı anladık ama kafi değil kadar. Onun gelişmesi lazım. Gelişmesi için de ilme ihtiyacımız var. Yani baktık bu mülkün sahibi var. Çünkü şu camiyi, işte basit dört duvardan bir kubbeden ibaret. Kim gelse dese ki bu tabiatın eseridir diyerekten hiç inanan olur mu? Hiç inanan olur mu? Bu tabiatın eseridir. İşte vaktiyle rüzgar gelmiş, kar yağmış, taş yağmış, böyle olmuş deseler. İnanan bir adam bulabilir misiniz? Deli bile inanmaz. Deli bile inanmaz. Bu ufacık caminin bir adam tarafından yapıldığına aklımız erer de koskoca kainatçı. Sen bir eve, hatta başındaki takke bile tabiatın eseri deseler, ufacık bir şey işte. İnanır mısın? Buna inanmayan insan, bu varlık tabiatın eseridir dediği vakitte deliden daha bir delidir o. Onun için ilme ihtiyacımız var. Anladık. Göklerin sahibi, yerlerin sahibi Allah. Okuyoruz. Bunlar sahipsiz değil. Anladık ama bunu geliştirmek için ilme ihtiyacımız var. Bundan dolayı اِذَا تَعَلَّمْتَ بَابًا مِنَ الْاِلْمِ Bilimden bir ilim öğreniyorsun. Bilimden bir ilim öğrenmek كَانَ حَيْرًا لَكَ مِنْ اَنْ تُصَلِّ اَلْفَا وَاكْحَةٍ تَطَوَّنْ Nafile olarak bin rikat namaz kılmaktansa bir mesele-i diniyi öğrenmek daha hayırlıdır. Hayırlıdır. Bir mesele-i diniyi öğrenmek bin rikat namaz kılmaktan tatavu nafile namaz kılmaktan hayırlıdır. Bunun için bilme ne kadar büyük payeler verilmiş. Bilme ne kadar büyük. Bu وَاِذَا عَلَّمْتَ النَّاسِ Bunu öğrendin kendin. وَاِذَا عَلَّمْتَ النَّاسِ Bir de öğretiyorsun arkadaşlardan. Kardeşlerimize öğretiyoruz. Öğrettiği vakitte اُمِّلَ بِهِ اَوْلَمْ يُعْمَلْ İster amel etsinler, isterse amel etmesinler. Etmesinler. فَاَوْوَا خَيْرٌ لَكَ مِنْ اَلْفَ رَكَتٍ تُسَلِّيهَا تَوَّا مُتَقَبَّلَةَ Kabul olunmuş hem de. Kabul olunmuş bin rikat namazdan daha hayırlıdır kardeşlerine öğrendiğini öğretmek. Binaenaleyh bununla hepimiz mükellefiz. Bir taraftan öğreneceğiz, diğer taraftan da öğretmeye çalışacağız. Bunun için insan memleket memleket gezer, komşu komşu gezer. Halbuki bizim komşularımızdan da haberimiz yok. Evimizin yanındaki komşudan haberimiz yok. Bu komşuya gidiyoruz da gidip de ne yapıyorsun komşu, hatırı nasıldır? İyi misin, kötü müsün? Demeye tenezzül de etmiyoruz. Ne o bize gelir, ne biz de ona gideriz. Allah cümlemizi affetsin. Tevfikat zaman aziyetine masasın. Sevdiği ve razı olduğu kulların arasında kabul etsin. Hayat fani. Hayat fani. Herkes geldiği gibi gidecek. Burada Allah'ını tanıyıp da gitmek en büyük devlet. Hem tanıyalım hem de emirlerine itaat eden kullardan olalım inşallah. Lillahi Fatiha.

Can İnciler. Sevgili Akra dinleyicileri, gönül dostu, alim Mehmet Zahit Kotku hocamızın sohbetlerinden derlediğimiz bölümü istifadenize sunduk. Allah'ın selamı, rahmeti, bereketi, ihsanı ve ikramı üzerinize olsun.

Rahman ve Rahim Allah'ın adıyla. Ey Resulüm! De ki, Allah'ı seviyorsanız bana uyun ki Allah da sizi sevsin ve günahlarınızı bağışlasın. Çünkü Allah çok bağışlayan ve çok merhamet edendir.

evdeki huzur. Ne tatlıdır evdeki huzur. Bazen kaynayan tencerede, bazen çocuk sesinde, bazen hüzünde, bazen tebessümde, bazen de yaşlının duasındadır huzur. Evdeki huzur, pazartesi saat 14.15'te

Nurunla aydınlat kalbimi, kabrimi, gözümü, tüm bedenimi. Arttır nurumu, nurlandır beni. Akra, akra.

Rahman ve Rahim Allah'ın adıyla. Akrabaya, yoksula, yolda kalmışa, iyilik ve yardımla hakkını verin.

0: Günün Sohbeti. Değerli Akra dinleyicileri, hocamız, gönül dostumuz, mürebbimiz Mahmut Esat Coşan'ın yapmış olduğu sohbeti istifadenize sunuyoruz.
1: Vessalatu vesselamu ala seyyidina Muhammedin ve alihi ve sahbihi ecmain ve men tebi'ahu bi ihsanin ila yevmiddin emma ba'd. Riyaz-ı Salihin hadisi şeriflerinden 3 hadisi şerifi okumak üzere başlıyoruz. Bismillahirrahmanirrahim. An İbni Ömer radıyallahu anhuma enne Resulallah sallallahu aleyhi ve sellem kâne ize seva alâ ba'irihi hâricen ilâ seferin kebbere selâten sümme kâl Sübhânellezî sakhara lenâ hâzâ ve mâ künnâ lehû mukrenîn ve innâ ilâ rabbinâ lemunkalibûn. Allahümme innâ nes'elüke min seferinâ hâzâ el birre ve takvâ. Demin el amelü ma terdâ. Allahümme hevvin aleyna seferena hâzâ ve tu annâ bu'deh. Allahümme ente sahibu fi sefer vel halifeti fil ehl. Allahümme inni eûzü bike min ra'sâ'i sefer ve kâbetil manzar ve su'il munkalebi fil mali vel ehli vel veled. Ve izâ raca kâlehünne ve zâde fîhinne âyibûne tâibûne âbidûne bi rabbina hamidûn. Revâhu Müslim rahmetullahi aleyh. Abdullah İbni Ömer radıyallahu anhmadan rivayet edildiğine göre Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz kâne ize seva alâ ba'irihi bineğinin üstüne, efendim devesinin üstüne oturduğu zaman haricen ilâ seferin bir yolculuğa niyet edip çıkmak üzereyken kebbere selâheten 3 defa Allahu Ekber, Allahu Ekber, Allahu Ekber derdi. Sonra sümme kâle, sonra şu duayı okurdu. Demin okuduğum duayı. Manasını söyleyelim. Sübhânellezî sekhara lenâ hâzâ. Bize bu hayvanı kullanma imkanını bahşeden Allah'a tesbihler olsun. Şanı onun ne kadar yücedir efendim. Ve mâ künnâ lehû mukrinîn, yoksa biz, Allah bize bu bineği nasip etmeseydi nereden elde edecektik? Elde edemezdik. Yani yaklaşamazdık, böyle bir fırsatı yakalayamazdık. Ve innâ ilâ rabbil âlemin kalibûn, hiç şüphe yok ki biz Rabbimize muhakkak ki dönüp gideceğiz. Allahümme ey benim Rabbim, Mevlam, Allah'ım, innâ nes'elüke, biz isteriz, fî seferinâ hâzâ, bu yolculuğumuzda çıkmak üzere olduğumuz, şu başlamak üzere olduğumuz şu yolculuğumuzda senden isteriz. El birre ve takva. İyiliği ve müttaki olmayı, iyi iş yapmayı ve müttaki olmayı dileriz senden. Bir, iyilik yapmak demek. Özellikle anne babaya iyilik yapmak ama herkese karşı, yani genel olarak herkese karşı, bilhassa anne babaya karşı iyilik yapmaya, iyi davranmaya bir de.

1,5 saatte olduğumuz yolculuğumuzu bize kolaylaştır, hafifleştir. Vakfı anna bu'de, gideceğimiz uzak mesafeleri bize kısalt, katla, dür, efendim, kısalt, nasıl gittiğimizi bilmeyelim, çarçabuk varıverelim yani. Bitmez tükenmez gibi olmasın. Allahümme ente sahibu fi sefer. Ya Rabbi, yolculukta arkadaş sensin, yoldaş sensin, sohbettaş sensin. Sahip, bir insana yolda bir yerde refakat eden, onunla sohbet eden kimse demez. Yolculuğumuzda yoldaşımız Ya Rabbi sensin. Vel halifetü fil ehl. Çıkıp gidiyoruz. Geride bıraktığımız aile efradımız konusunda da vekilimiz sensin. Geride bıraktığımız, onlara bakacak olan da sensin. Kime bırakıyoruz? Sana bırakıyoruz Ya Rabbi. Allahümme inni euzübike min va'sa'is sefer. Ya Rabbi, ben senden sana yolculuğumuzun sıkıntılarından, felaketlerinden, şiddetinden sana sığınırım. Ve keabetil manzar. Üzücü bir durumla karşılaşmaktan sana sığınırım Ya Rabbi. Resul-ül Munkalebi fil mali vel ehli vel veled, malca, aile efradı bakımından ve çocuk bakımından geri döndüğümüz zaman kötü bir durumla karşılaşmaktan, onları kötü bir durumda bulmaktan da sana sığınırım Ya Rabbi. Gidiyorum, döndüğüm zaman onları o konuda böyle kötü bir duruma düşmüş görmekten de sana sığınırım. Yani o duruma düşürme diye dua ederdi. Döndüğü zaman da ve izâ raca'a kâle hünne, döndüğü zaman da bunları söylerdi. Bu duayı ederdi. Bir de şu sözleri eklerdi bu duasına. Âibûne taibûne âbidûne li rabbina hamidûn. Âibûn, dönücüleriz, dönüyoruz. Taibûn, tevbe ediciler olarak. Yani hatalarımız varsa, kusur işlemişsek her ne kadar türlü, onlardan tevbe edici olarak, Ya Rabbi sana dönücü olarak, sana sığınıcı olarak dönüyoruz. Abidune, sana ibadet edici olarak, ibadetini dileyerek, li Rabbina hamidun, efendim Rabbimiz, Mevlamıza da hamd edici olarak dönüyoruz derdi. Yani döndük, dönüyoruz ama nasıl? Tevbekar olarak, ibadet edici olarak ve hamd edici, hamd ederek dönüyoruz. Hamdler olsun demiş oluyor. Bu sefer duasıdır. Bunu Allah razı olsun sebep olanlardan Suud Hava Yolları yolcularına resmen okutturur. Yola uçak kalktığı zaman efendim okutturur. Aferin. Yani bir hadis-i şerifi okutturuyor, utanmıyor, sıkılmıyor, çekinmiyor. Bizim efendim Brunei Hava Yolları da aynen okuyor efendim. Bu yalnız dönüşte âibûne, taibûne, âbidûne, li rabbina hamidûn. Onu da dönüşte kendimiz unutmayalım. Ekleyelim, ötekisini ezberlemişizdir. İkinci hadis-i şerif. Ve an Abdullah ibni Sercise radıyallahu anhu kal. Kâne Resûlullah sallallahu aleyhi ve sellem izâ sâfere yeteavvezü min ra'sâ'is sefer ve ke'âbetil munkaleb vel hûri ba'del kûri ve davetil mazlum ve su'il manzari fil ehli vel mal. Müslüm'ün rivayetine göre rahmetullahi aleyh, Abdullah ibni Sercis ravisi radıyallahu anh, Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz yola çıktığı zaman yeteavvezü Allah'a sığınırdı. Min va'sa'is sefer. Seferin efendim zorluklarından. Ve keabetil munkaleb. Efendim böyle yürek yakıcı bir geri dönüşten, yani üzücü bir geri dönüşten. Vel huri ba'del kür. Yükseldikten sonra aşağı düşmekten. Ve davetil mazlum. Ve mazlumun bedduasına uğramaktan. Ve su'il manzari fil ehli vel mal, aile efradı ve mal konusunda geri döndüğü zaman kötü bir hal görmekten, onları kötü bir halde bıraktığından daha kötü bir halde görmekten Allah'a sığınırdı diye bildiriyor, sözlerini söylemiyor. Demin sözlerini söylemişti nasıl dua ettiğini, efendim burada böyle yapardı diye bildiriyor. Bazı ufak farklar var. Mesela burada mazlumun bedduasına uğramaktan, yani zulmedip de o da mazlum olup da karşımdaki bana beddua etmesinden de sığınırım de, diyormuş demek ki. Efendim sonra yükseldikten sonra alçalmaktan, makbul olduktan sonra merdut olmaktan da sığınırmış, o da yok. Sonuncu hadis-i şerif, an Ali ibni Rebi'ata kale şehiddu Ali ibni Ebi Talib radıyallahu anhi ütiye bidabbetin liyerkebeha felemma vada'a ricdehu fil rikab kal. Bismillah felemme seva ala zahriha kal.
Elhamdülillahillezî sahhara lenâ hâzâ ve mâ künnâ lehû mukrinîn.

0: ve inna ila rabbina le munkalibun. Sümme kal elhamdülillah selase merrat. Sümme kal Allahu ekber selase merrat. Sümme kal subhaneke inni zalemtu nefsi fagfirli innehu la yagfiru zunube illa ente. Sümme dahike ve kıl. Ya emirel müminin min eyyi şeyin dahikte. Kâle re'eytün nebiyye sallallahu aleyhi ve sellem fa'ale kemâ fa'altü sümme dahike fekultu. Ya Resulallah min eyyi şeyin dahikte kâle inne rabbeke subhanehu ya'cebu min abdihi izâ kâle irfirli zünubi ya'lemu ennehu la yagfiru zünubi gayri. Devahu Ebu Davud'a ve Tirmiziyyü ve kâle hadisun hasenun. Efi ba'dın nüsehi hasenun sahihun ve haza lafzu Ebu Davud. Bu hadis-i şerif Ali İbni Rübiya isimli kişiden rivayet edilmiş. O da demiş ki şehitli Ali İbni Ebi Talib'in Ebu Talib'i gördüm. Ali Hazreti Ali Efendimiz'i gördüm radıyallahu anh ve keremallahu ce. Ülkiye bir dâbbetin diğerke bahar. Binsin diye bir hayvan getirildi kendisine. At getirildi. Felemma vada ricrehu fir rikab. Özengiye ayağını koyduğu zaman Bismillah dedi. Kale Bismillah. Felemmesseva ala zahriha. Hayvanın üstüne yerleşince de dedi ki elhamdülillah illezi sakhara lena arda ve ma kunna lehu mukrinin ve inna ila rabbina le munkalibun. Bu ayet-i kerimeyi dedi üstüne oturunca. Sümme kale elhamdülillah selase merrat. Sümme kale Allahu ekber selase merrat. Sümme kale subhan. Üç defa elhamdülillah demiş sonra. Üç defa da Allahu ekber, Allahu ekber, Allahu ekber demiş. Sonra da demiş ki Sübhaneke inni zalemtü nefsi. Ya Rabbi seni tesbih ederim ki sen noktandan münezzehsin. Zalemtü nefsi itiraf ediyorum ki nefsime ben zulmettim. Fagfirli. Benim günahımı affı mağfiret eyle. Yani günah işledim, iyi kulluk yapmadım, böylece kendimi tehlikeye düşürdüm, nefsime efendim kötülük getirecek bir durum yapmış oldum. Benim affı mağfiret eyle. İnnehu la yagfiru zunube illa ente. Hiç şüphe yok ki günahları senden başkası affı mağfiret edecek değildir. Sadece sen affı mağfiret edeceksin. Sümme dahike. Böyle dedikten sonra bu zatın gözü önünde ata binip bu sözleri, duaları yapınca Hazreti Ali Efendimiz gülmüş. Fakire ona denmiş ki ya emirel müminin min eyi şeyin dahikte. Ne sebepten güldün ey müminlerin emiri? Demek ki şey olmuş. Halife olduğu sırada böyle bu duayı yapmış. Bu Ali İbni Rebiya da o zaman duymuş demek ki. Ey emirel müminin ne sebepten güldün? Diyor ki kâle reytün nebiye sallallahu aleyhi ve sellem fâle kemâ fealtü. Görmüştüm ki Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz de benim yaptığım gibi yapmıştı sümme dahike. Sonra da gülmüştü. Bu sözleri söylemişti. Böyle yapmıştı sonra da gülmüştü. Fekultü ya Resulallah min eyi şeyin dahike. Ben de ona demiştim ki tıpkı sizin bana dediğiniz gibi. Ne sebepten güldün? Ya Resulallah, ey Allah'ın Resulü, ne sebepten güldün demiştim. Buyurmuştu ki, kâle inne rabbeke sübhanehu ya'cebu min abdihi izâ kâle irfirli zünubi. Ey Ali, Rabbin sübhanehu ve teâlâ hazretleri kulunun Allahümme gfirli zünubi demesini sever, hoşlanır. Ya'lemu ennehu la yagfiru zünube gayri. Bu kulum benden başka birisinin günahları affetmeyeceğini biliyor der, ondan güldüm. Yani Allahu Teala Hazretleri Allahu mağfirli zünubi, ya Rabbi benim günahlarımı affı mağfiret eyle deyince kulunu seviyor. Kulum günahları benim affettiğimi, benden başkasının affetmediğini anladı diye kulunu seviyor. O sevdiğini Resulullah Efendimiz bilince gülmüş. Çünkü duasında dedi. Allah mağfirli zünubi dedi. Allah'ın memnun olduğundan dolayı gülmüş. Gülmesinin sebebi ölmüş. Revahu Ebu Davud ve Tirmizi. Ebu Davud ve Tirmizi rivayet etmişler bu hadis-i şerifi ki iki büyük hadis alimi, üstadı, büyük allamesi, imamı. Ve Tirmizi hadisün hasen demiş. Bazı Tirmizi'nin üstadlarında da hadisün hasenün sahihin demiş. Hasen ve sahih hadis demiş. Ve haza lafzı Ebu Davud. Bu yukarıda okuduğumuz metin Ebu Davud'un rivayeti. Evet, üç hadis-i şerif okuduk. Efendim, Allah-u Teala Hazretleri Efendimiz'in şefaatine erdirsin. Tabii sefer duasını öğrenmiş olduk. Hazreti Ali Efendimiz'in şeyinden de, rivayet ettiği hadisten de Allah'ın Celle Celaluhu ve Tebareke ve Teala Hazretlerinin Allah'ın mağfirli zünubi deyince kulunu sevdiğinde öğrenmiş ol. Allah-u Teala Hazretleri tevfikini cümlemize refik eylesin. Sevdiği, razı olduğu amelleri işlemeye muvaffak eylesin. Hülasa meal, işin sonunda sevdiği kul olmayı nasip eylesin. Huzuruna sevdiği, razı olduğu kul olarak varmayı nasip eylesin. Cennetiyle, cemaliyle müşerref eylesin.
1: Günün sohbeti. Değerli Akra dinleyicileri, hocamız, gönül dostumuz, mürebbimiz Mahmut Esat Coşan'ın yapmış olduğu sohbeti istifadenize sunduk. Allah'ın selamı, rahmeti, bereketi, ihsanı ve ikramı üzerinize olsun.
2: Dinlediğiniz programa Akra Medya web sayfası ve mobil uygulamasından erişebilirsiniz. Önerileriniz bölümünden günün programlarına göz atarak dilediğiniz tüm programları tekrar dinleyebilir ve paylaşabilirsiniz. Play Store ve App Store'dan hemen indirin. Akra Medya, sağduyunun sesi.

Rahman ve Rahim Allah'ın adıyla. Peygamber size neyi verdiyse onu alın, size neyi yasak ettiyse ondan da vazgeçin. Allah'a saygılı olup emirlerine uygun yaşayın, aykırı davranmaktan sakının. Çünkü Allah'ın azabı çetindir.

Bir haberimiz var. Karanlık ve çıkmazda kalanlara nur saçan bir kandil. Yolunu kaybedenlere rehber. Gerçek huzur ve mutluluk için tek reçete. Öğüt ve nasihat isteyenlere bir fırsat. Hatasının farkına varan ve yaptığı hatadan mahcup olup af dileyen kuluna mağfiret. Akıl sahiplerine düşünme fırsatı. Her an rahmetten ümit var bir kapı.

0: Hazreti Salih aleyhisselam ve Semud kavmiyle yaşadıkları.
1: Semud kavmine de kardeşleri Salih'i gönderdik. Salih dedi ki, ey kavmim, Allah'a kulluk edin. Çünkü sizin ondan başka hiçbir ilahınız yoktur. O sizi önce topraktan meydana getirmiş ve size orada ömür sürüp imar etmeyi istemiştir. O halde ondan mağfiret dileyin, sonra ona tövbe edin, ona yönelin. Şüphesiz ki Rabbim size çok yakındır. O duaları kabul edendir. Dediler ki, ey Salih, sen bundan evvel bizim aramızda kendisinden ümit beslenen iyi bir kişiydin. Şimdi babalarımızın taptığı şeye tapmaktan bizi engelliyor musun? Doğrusu bizi çağırdığın şeyden endişelendiren bir şüphe içindeyiz. Salih onlara dedi ki, ey kavmim, söyleyin bana, ya ben Rabbimden açık bir delil ve mucize üzerindeysem ve o bana kendisinden bir rahmet, peygamberlik vermişse, ben de ona asi olursam, Allah'ın azabına karşı bana kim yardım eder? Sizin de bana zararımı arttırmaktan başka bir katkınız olmaz. Ey kavmim, işte size bir ayet, bir mucize olarak Allah'ın şu dişi devesi. Öyleyse onu serbest bırakın, Allah'ın arzında otlasın, ona kötü maksatla el dokundurmayın. Sonra yakın bir azap sizi yakalayıverir. Doğrusu biz onlara bir imtihan olmak üzere o dişi deveyi bir mucize olarak gönderenleriz. Şüphesiz sen onları gözetle ve eziyetlere sabret. Salih dedi ki, işte mucize bu dişi devedir. Onun belli bir gün su içme hakkı var. Belli bir gün su içme hakkı da sizindir. Allah'ın peygamberi Salih onlara, Allah'ın dişi devesine ve onun su içme nöbetine dokunmayın demişti. Hani onların en bedbaht olanı mucize olarak verilen deveyi öldürmek için ayaklanmıştı. Ona bir kötülük dokundurmayın, sonra pek büyük bir günün azabı sizi yakalar. Bir müddet bu nöbetleşme emrine uydular. Nihayet arkadaşlarını çağırdılar, o da kılıcı aldı ve devirip öldürdü. Derken o dişi deveyi ayaklarından biçerek öldürdüler ve Rablerinin emrine isyan ettiler. Ve ey Salih, eğer sen gönderilen peygamberlerden isen bizi tehdit ettiğin azabı bize getir dediler. Yine de onu öldürdüler. Bunun üzerine Salih dedi ki, yurdunuzda 3 gün daha faydalanın, artık sonunuz gelmiştir. Bu yalanlanmayacak bir tehdittir. Bunun üzerine azap onları kıskıvrak yakalayıverdi. Şüphesiz bunda elbette alınması gerekli bir ibret vardır. Böyleyken çokları iman etmediler. Bunun üzerine onları şiddetli bir sesle gelen sarsılma yakalayıverdi de yurtlarında dizüstü çöküp cansız kalıverdiler. Salih de gördüğü dehşet verici manzara karşısında yüzünü öteye çevirip, ey kavmim, andolsun ki ben size Rabbimin gönderdiği hükmü duyurmuş ve size iyiliğiniz için öğüt vermiştim. Fakat siz öğüt verenleri sevmiyorsunuz dedi. Nihayet azap emrimiz gelince Salih'i ve beraberindeki iman edenleri tarafımızdan bir merhametle helak olmaktan ve o günün rezilliğinden kurtardık. Şüphesiz senin Rabbin çok kuvvetlidir, mutlak galiptir. Hiç şüphesiz Rabbin elbette mutlak galiptir, çok merhametlidir.
2: Bir haberimiz var.

Ey Muhammed! Bunlar sana vahyettiğimiz gaybın, görmediğin devrin haberlerindendir. Yüce Allah doğru söyledi.

Bu dünyadaki amacımız nedir? Amaç, gaye. Nedir amacımız? İlahi ente maksudi ve ridake matlubi. Ya Rabbi, gayem, amacım sensin. Sensin ya Rabbi amacım. Ben senin rızanı kazanmak istiyorum ya Rabbi. Ve ridake matlubi. Onun bunun iltifatı, alkışı bana lazım değil. Parası, pulu bana lazım değil. Sevmesi, beğenmesi bana lazım değil. İlahi ente maksudi ve ridake matlubi. Amacımız Allah'ın rızasını kazanmak. Allah'ın rızasını kazanmak için neler yapmak gerekiyorsa yapacağız. Thank you.

Allah'ım, halimi sana arz ederim. Niyazım sanadır. Ben de sıklet, sen de letafet. Allah'ım, affet. Tüm dert ve sıkıntılarda sadece ona yönelmek ve sadece onun verebileceğine inanmak. Dua, acziyetini kabul etmenin en önemli yansımasıdır. Daraldığımızda yaslandığımız tek kapı, nimet içinde şükredenlere, dertlilere, hastalara, muhtaçlara, gönlü hüzün dolanlara, ferahlık isteyenlere, yardımcı olarak Allah yeter. Dost olarak Allah yeter. Koruyucu olarak Allah yeter. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Kim sabah namazını cemaatle kıldıktan sonra güneş doğuncaya kadar Allah'ı zikrederek bekler ve iki rekat namaz kılarsa hac ve umre sevabı kazanır. Dua vakti sabahın en bereketli zamanlarından işrak vaktine kadar. Akrada.

Bağışla. Öncelediklerimi, ötelediklerimi, gizli ve açıktan işlediklerimi, bütün kusurlarımı bağışla.

İbni Batuta ve Seyahatnamesi. İbni Batuta 1303 senesinde bugünkü adıyla Fas olan Kuzeybatı Afrika şehirlerinden Tanca'da doğdu. Küçük yaşta ilim tahsiline başladı, temel din bilgilerini ve yardımcı ilimleri öğrendi. Maliki mezhebi fıkıh bilgilerinde alim oldu. Tanca'da tahsilini tamamladıktan sonra 14 Haziran 1325 tarihinde 22 yaşındayken hacca gitmek için memleketinden ayrıldı. Yolculuğunda uğradığı yerlerdeki camileri, medreseleri ve türbeleri ziyaret edip halka vaaz ve nasihatte bulundu. Gittiği beldelerin ileri gelenleriyle ve meşhur kimseleriyle görüştü. Çok alaka ve iltifat gördü. Bu seyahati onda diğer İslam memleketlerini gezmek hevesini uyandırdı. Macera severliği, araştırmacı ruhu onu gezip dolaşmak, gördüklerini yazmak, değişik yer, sima ve büyük şahsiyetlerle haşır neşir olmak maksadıyla 29 sene süren 3 ayrı seyahate çıkmaya sürükledi. İbni Batuta ömrünün büyük kısmını seyahatlerde geçirdi. O zamanki vasıtalarla imkansız sayılacak kadar uzun seyahatler yaparak Müslüman ve Müslümanlıkla irtibatı olan bütün memleketleri gezdi. Onların tarihi, coğrafi, etnik ve kültürel durumları hakkında malumat ve bilgi sahibi oldu. Dolaştığı her yerde ülkenin hekimleri, ileri gelenleri ve her tabakadan insanlarla tanıştı. Onların adetlerini, törelerini, yaşayışlarını, yediklerini, içtiklerini teferruatlı olarak tespit etti. Seyahatleri sonunda tuttuğu notları, görüp işittiği mühim hadiseleri, Tuhfetün Nüzzar fi Garaibil Emsal ve Acaibil Efsar adlı eserinde topladı. İbni Batuta eserini yazdıktan bir süre sonra 1368 senesinde memleketi Tanca'da da vefat etti. Memlekette İbni Batuta Seyahatnamesi adıyla tanınan bu eser, yazıldığı asrın İslam ülkeleri ve diğer ülkelerin tarihi, coğrafi, folklor ve etnolojisi, dini, içtimai ve ilmi durumu hakkında kıymetli, sağlam ve aydınlatıcı bilgiler vermiş, Hint fakirlerinden, Anadolu ahilerinden, İran'daki batınilik hareketlerinden bahsetmiştir. Hindistan'la ilgili notları tarihi

0: kaynaklarla ortak noktalar taşımaktadır. Özbek Han ve Maveraün Nehir hakkında verdiği bilgiler ise başka yerlerde rastlanmayacak kadar değerli ve merak uyandırıcıdır. Ayrıca görüp işittiği bazı ilim ve veliler, meşhur ziyaretgahlar hakkında menkıbeler ve kısa biyografik bilgiler de vermiştir. Anadolu'yu anlatırken de Osman Bey'in oğlu Orhan Gazi'den geniş şekilde bahsetmiş, dini ve içtimai bir mahiyette olan ahilik teşkilatı hakkında dikkat çekici bilgiler vermişti. Seyahatname, yemek, giyim, kuşam, geleneklerle ilgili etnoloji ve folklor malzemesi yanında İslam dünyasının ekonomik ve sosyo-kültürel seviye ve yapısına büyük ölçüde ışık tutan önemli eserlerden biri olarak kabul edilmiştir. İbn Battuta tabiata değil insanlara ilgi duymaktaydı. Tabiatla ilgili tasvirleri çok zayıf, hatta yok gibidir. Eserlerinde o zamanki İslam dünyasının birlik ve beraberliğini göstermesi bakımından ilgi çekicidir. Seyahatnamesinde özel bitki ve dikkati çeken hayvanlar belirtilmiş, gezdiği memleketlerin sebze ve meyvelerine yer vermiştir. Kervan menzillerinden itibaren büyük kara ve deniz yollarından bahsetmiş, Atlas Okyanusu ile Japon adaları arasında ticaret merkezleri ve limanlar hakkında geniş bilgiler vermiştir. Buralarda hangi milletlerin ne gibi mallar üzerinde ticaret yaptıkları, her bölgenin sanayi ve zirai üretimi, ne gibi maddeler ihraç ve ithal olunduğu anlatılmış, muhtelif memleketlerdeki çeşitli paralar ve türlü ağırlık ölçüleri hususunda izahlarda bulunmuştur.
1: Bir mucit, bir icat.

Çağlar boyu güncel haber kaynağımız. Öğüt verici bir doğru yol rehberi. Yol gösterici ve müjdeci. Gerçek iç huzur kaynağı. Doğruyu yanlıştan ayıran gerçek ve kutlu bir söz. Üstün ve güçlü. Bir büyük müjde. Bir büyük nur. Tekrar tekrar okuduğumuz hayat kılavuzumuz kendini tanıtıyor. Bize anlatmakta, bize öğretmekte, bizi uyarmakta. Nur saçan bir kandil yolumuzu aydınlatmakta.

0: Bu Kur'an insanlara bir tebliğdir. Hem de onunla insanların uyarılmaları, Allah'ın ancak tek bir ilah olduğunu bilmeleri ve akıl sahiplerinin de düşünüp öğüt almaları içindir. Muhakkak ki size hem gereken şeyleri açıklayan ayetler, hem de sizden evvel gelmişlerden misaller, hem de Allah'ın emirlerine uyup azabından korkanlar için bir öğüt indirdik. O Kur'an, bütün alemlerin huzuru ve düzeni için ancak bir öğüt ve uyarıdır. Resulüm, bu kendisiyle insanları uyarman ve inananların da düşünüp öğüt alması için sana indirilen bir kitaptır. Andolsun ki biz, bu Kur'an'da insanlara belki öğüt alırlar diye her türlü misali verdik. Hiç kuşkusuz düşünüp öğüt almaları için biz, bu ihtarları şu Kur'an'da türlü türlü şekillerde tekrar tekrar anlattık.
1: Çağlar boyu güncel haber kaynağımız. Öğüt verici bir doğru yol rehberi. Yol gösterici ve müjdeci. Gerçek iç huzur kaynağı. Doğruyu yanlıştan ayıran gerçek ve kutlu bir söz. Üstün ve güçlü. Bir büyük müjde. Bir büyük nur. Tekrar tekrar okuduğumuz hayat kılavuzumuz kendini tanıtıyor. Bize anlatmakta, bize öğretmekte, bizi uyarmakta. Nur saçan bir kandil yolumuzu aydınlatmakta. Dostça bir tavsiye. Dostça bir tavsiye ister misiniz? Sıradaki tavsiye hepimize geliyor.
2: Her kim bir günde 3 defa salavatullahi ala Adem'e derse, Allah onun günahlarını bağışlar. Eğer denizlerin köpüğü kadar bile olsa, ondan daha çok bile olsa, denizlerin köpüğünden daha çok bile olsa bağışlar ve o şahıs cennette Hazreti Âlem Efendimizin refiki olur, arkadaşı olur. Şimdi Hazreti Âdem kim? Hazreti Âdem hepimizin bildiği gibi Ebul Beşer'dir. Beşer'in babasıdır, hepimizin babasıdır. Oo, merhaba, o zaman biz de hep kardeşiz demek ki. Tabii Müslümanlık kardeşliği var. Bütün insanlarda Hazreti Âdem'den baba bir kardeşlik var. Baba ana bir kardeşlik var hepimizde. Birbirimizin boğazına gene de kurtlar gibi saldırıyoruz. Aynı babanın evlatları gene birbirlerine saldırıyorlar. Demek ki kardeş olduğumuzu idrak edeceğiz. Hani insan lep demeden leplebiyi anlar, işaretten remzi sezer. Buradan anlıyoruz ki Hazreti Âdem atamızdır, babamızdır. Ötekiler de kardeşlerimizdir, kardeşliği güzel yapalım. Hazreti Adem'e 3 defa salavatullahi ala Adem deyince Allah onun günahlarını bağışlıyor. Cennette Hazreti Adem'e komşu edeceğini bildirmiş Peygamber Efendimiz. Buradan ne anlıyoruz? Babaların kıymeti de anlaşılıyor. Babaların kıymeti de anlaşılıyor. Babalarımıza hürmet. Babalarımızın babası, büyük büyük babamız Hazreti Adem'e de bu hadisi şerifi duyduktan sonra günde 3 defa salavatullahi ala Adem'e deyin ki orada onun refiki olasınız cennette. Dedemizdir. Adem babamızdır, atamızdır. Efendim sevgisi tabii gönlümüzde olacak.
1: Dostça bir tavsiye.

Allah'ım, kabir azabından, nefsin vesvesesinden ve işlerin dağınıklığından sana sığınırım. Allah'ım, rüzgarın getirdiği afetin şerrinden sana sığınırım.

0: Son Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem ve İslamiyet.
1: Merhabalar değerli dinleyenler. Programımızda Mustafa Asım Köksal'ın Peygamberler Peygamberi Hazreti Muhammed Aleyhisselam ve İslamiyet adlı eserini birlikte okumaya çalışacağız. Galip bin Abdullah'ın Beni Mülebbahlara gönderilişi. Seferin tarihi, mevkii ve sebebi. Kedit seferi hicretin 8. yılında Safer ayındaydı. Kedit, Mekke ile Medine arasında bir suyu bulunan sert topraklı bir vadidir. Mekke'ye Medine'den daha yakındır. Mekke'ye 42 mildir. Usfan'la Emeç arasındadır. Hicretin 5. yılında Peygamberimiz Aleyhisselam'ı ve İslamiyet'i ortadan kaldırmak amacıyla toplanıp Medine'yi kuşatan Arap kabileleri arasında Sakif ve sair kabilelerle birlikte Kinane kabilelerinden de birçok aile toplulukları bulunuyordu. Abdümenat bin Kinane oğulları Leys, Dil, Damra, Urebe kollarına, Leys bin Bekr bin Abdümenat kabilesi Amir, Cünda, Saad kollarına, Amir bin Leys kabilesi de Kaab, Şic, Kays, Utvare kollarına ayrılır. İşte Beni Mülevvah bin Yamerler de Beni Kaab bin Amir bin Leys bin Bekr bin Abdümenat bin Kinanelerdi. Demek ki Beni Mülevvahlar Beni Leyslere, Beni Leysler de Bekr bin Abdümenat bin Kinanelere mensuptu. Peygamberimiz Aleyhisselam Hudeybiye'de kendisini sair Arap kabileleriyle baş başa bırakmaları için Kureyş müşriklerine teklifte bulunmuş, 10 yıllık bir mütareke yapmıştı. Hudeybiye musalahası sırasında Kureyş müşrikleri temsilcileri, "Bizim bu yoldaki taahhüt ve şartlarımız bize katılacak olanlar için de aynen cari ve muteberdir" dedikleri zaman, Kinanilerden Bekroğulları, "Biz Kureyşilerin akdine ve ahdine girdik. Biz Kureyşilerin yanındayız" diyerek Kureyşilere sığınmışlar, emniyetlerini sağlamışlardı. Kinanelerden Beni Leyslere mensup Mülevvah oğulları ise muahide dışında kalmışlardı. Peygamberimiz Aleyhisselam büyük küçük Arap olan olmayan İslam düşmanlarını önem derecelerine göre te'dip hareketlerine başlamış bulunuyor, Beni Mülevvahlara da bir darbe indirip İslamiyet'e karşı direnişlerini kırmak gerekiyordu. Cündüb bin Mekis el-Cüheni der ki, "Resulullah Aleyhisselam Beni Kelb bin Affanlardan biri olan Galip bin Abdullah el-Leysi'yi bir askeri birliğin başında Beni Mülevvahlara gönderdi. Ben de gidenler içindeydim. Resulullah Aleyhisselam Kedit'te oturan ve Beni Leyslerden olan Beni Mülevvahlar üzerine her taraftan ve birden baskın yapılmasını ona emir buyurdu. Beni Mülevvahlar üzerine gönderilen birliğin mevcudu 19 kişi kadardı. Cündüb bin Mekis anlatmaya devam ederek der ki, "Yola çıktık. Kudeyk'te bulunduğumuz sırada Haris bin Malik bin Bersa el-Leysi'ye rastladık. Kendisini yakaladık. Ben Müslüman olmak istiyorum ve Resulullah Aleyhisselam'a gitmekten başka bir maksatla da yola çıkmadım" dedi. Ona, "Eğer sen gerçekten

0: Gerçekten Müslümansan, bir gece bir gündüz iple bağlanmak sana zarar vermez. Eğer bundan başka türlüysen, senden emniyette kalmış bulunuruz dedik. Kendisini bir iple sıkıca bağladık. Sonra arkadaşlarımızdan birini, Süveyd bin Sahr'ı, onu beklemek üzere arkamızda bıraktık. Dönülüp sana uğrayıncaya kadar da burada onunla birlikte otur diye emir verdik. Sonra yolumuza devam edip güneş battığı sırada Kedi'de vardık. Vadinin bir köşesine sindik. Arkadaşlarım beni gözcü, casus olarak Beni Mürevvahlara gönderdi. Gittim. Su başlarında oturan cemaatin üzerine çıkan tepeciye kadar ilerledim. Orada bir müddet etrafa göz gezdirdim. Tepeciğin en yüksek noktasına kadar yükseldim. Tepe üzerinde yüzün koyun yatıp su başlarındaki cemaati gözetlemeye başladım ki vallahi Beni Mürevvahlardan bir adam gölgeliğinden çıkıp karısına ''Ben şu tepeciğin üzerinde bir karaltı görüyorum ki bu günümün başında ben onu hiç görmemiştim. Bir de sen bak ona, gözlerinle araştır bakalım bir şeyler görebilir misin? Orada köpekler bazı şeyler tutup çekiştiriyor olmasın?'' dedi. Kadın baktı ve ''Hayır, vallahi ben gözlerimle bir şey göremiyorum.'' deyince adam ''Bana yayımı iki okla getir ver.'' dedi. Kadın yayı iki okla birlikte ona götürüp verdi. Adam bir ok attı. Vallahi hiç şaşmadan böğrüme saplandı. Oku böğrümden yavaşça çıkarıp yere bıraktım. Yerimden hiç kımıldamadım. Adam ikinci oku attı. Ok omzumun başına saplandı. Onu da yavaşça çıkarıp yere bıraktım. Yine yerimden hiç kımıldamadım. Adam, eğer canlı kımıldar bir hayvan veya yabancı bir kavmin gözcüsü casus olsaydı muhakkak kımıldardı. Oklarım onu karıştırdı, alt üst etti. Sen başarabilirsen sabaha çıkınca oklarımı orada bul, al bana getir. Sonra çadırına girdi. Beni Mürevvahların deve ve davar gibi yaylım hayvanları yaylımdan döndüler. Beni Mürevvahlar sütlü davarlarını sağdılar, develerini suvarıp su başına ıhtırdılar. Onları bir müddet kendi hallerine bıraktık. Sükunete erince uykuya daldılar. Seher vakti girmişti. Süvarilerimizi dağıtıp her taraftan onlara birden baskın yaptık. Beni Mürevvahlardan çarpışanları öldürdük. Develeri, davarları itinam ederek sürdük, acele geri döndük. Medine'ye doğru inip gidiyorduk. Beni Mürevvahların imdat diye bağırıcısı onlara doğru koşarak gitti. Beni Mürevvahlardan büyük bir topluluk bize doğru gelmeye başladı. Haris bin Versa el-Leysi ve arkadaşlarını uğrayıp onu ve arkadaşlarımızı yanımıza aldık. Beni Mürevvahlar bize yetiştiler, çok yaklaştılar. Onlarla aramızda ancak Kudeyt Vadisi vardı. Bize doğru baktılar ve yöneldiler. Yüce Allah Kudeyt Vadisi'nde Müslümanların imdadına yetişti. Vadiye hiç görmediğimiz bulutsuz, yağmursuz bir sel gönderdi. Vallahi o gün selden önce ne bir bulut ne de yağmur gördük. Vadinin iki yanı sel suyuyla doldu. Sel onlarla bizim aramıza gerildi, engel oldu. Hiçbirinin seli geçip yanımıza gelmeye gücü yetmedi. Beni Mürevvahların sadece durup bize bakıştıklarını gördüm. O sırada biz Kudeyt Vadisi'nin üzerindeki Müşellal Tepesi'ne sığınmıştık. Beni Mürevvahlardan hiçbiri seli geçip bizi takip etmeye imkan bulamadı. Onları geride bırakıp Medine'ye geldik. Değerli dinleyiciler, bugün de programımızın sonuna geldik. Bir sonraki programda buluşuncaya dek Allah'a emanet olunuz.
1: Son Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem ve İslamiyet. Eser: Peygamberler Peygamberi Hazreti Muhammed aleyhisselam ve İslamiyet. Yazar: Mustafa Asım Köksal.
2: Ses, söz, sanat. İrfani geleneğin iz düşümü, medeniyetimizin kültürel yansımaları. Edebiyattan sanata, şiirden musikiye. İlim adamları, münevverler, Akra'da ses ve söz ile iz bırakıyor. Ses, söz, sanat. Salı ve cumartesi günleri 17.10'da Akra'da.

0: Benim için kütüphanemi karıştırırken baktım, herkese tavsiye ediyorum Riyazu Salih'in kitabını okuyun diye. Elhamdülillah bu kitabın Türkçe'ye 3 ciltlik tercümesi var. Arapça metni var. Arapça şerhi var, açıklaması var. Bir de İngiltere'den, Amerika'dan İngilizcesini getirdim. Benim Riyazu Salih'in serim kütüphanemde tamam. Darısı başınıza, siz de hiç olmazsa Riyazu Salih'in kitabının Arapçasını, Türkçesini, açıklamasını şöyle kütüphanenizde bulundurun, okuyun. Hiç olmazsa Riyazu Salih'in penceresinden o İmam Nevevi Hazretleri çok büyük bir alimdir. Rahmetullahi aleyh. Allah şefaatine erdirsin. Onun seçtiği güzel hadis-i şeriflerden Peygamber Efendimizin nasihatlerini dinleyin. Tabii hadis-i şeriflerini öğreneceksiniz. Ne olacak sonra? Kuru bilginin ne kıymeti var? Bildiklerinizi yaşayacaksınız. Resulullah Efendimizin tavsiyelerini tutacaksınız. İkazlarından mütenebbih olacaksınız. Bırakın dediği kötü şeyler varsa alışkanlıklarınız arasında, huylarınız arasında, onları bırakacaksınız ve Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin sünnet-i seniyyesi cadde-i kübrasında, ana caddesinde yürüyerek cennete doğru yaşama, yaşamınızın sonuna doğru, cennete doğru sağlam yoldan, cadde-i kübrayı Ahmediye'den yürüyeceksiniz. Bu önemli. Yoksa Resulullah Efendimiz doğmuş, efendim vazife görmüş, müminleri yetiştirmiş, sonra siz dinliyorsunuz ama hiç onun yolunda değilsiniz, hiç onun tavsiyelerini tutmuyorsunuz, hiç onun yasakladıklarından vazgeçmemişsiniz. Böyle bir şey olabilir mi bir mümin için? Bu büyük bir tezat olur. Onun için Resulullah'ın siretini öğreneceksiniz, sünnetini öğreneceksiniz, sünnetini hayatınızda uygulayacaksınız. Peygamber Efendimizin sünnetini hayatında uygulayanlara yüzlerce şehit sevabı verecek. Allah çok büyük mükafatlar verecek. Göreyim sizi sevgili kardeşlerim, hepiniz Peygamber Efendimizin sünnetine uygun yaşayarak şu Türkiye'yi ve dünyayı asr-ı saadet gibi yapalım. Hayatımız, evimiz, çevremiz, köyümüz, şehrimiz, işimiz, çalışmamız, devletimiz, her şeyimiz asr-ı saadet Müslümanlar gibi, yani sahabeler gibi. Sahabe-i kiram Rıdvanullah Teala aleyhim ecmain hazretleri gibi olsun. Öyle güzel bir yaşam ile yaşayalım.
1: Tell me about Islam. For those who want to learn about and practice Islam, the religion that fully encompasses human nature and the purpose of creation, the program Tell Me About Islam is about to begin.

0: Spread the word.
1: Konusunda uzmanlar bilgi ve önerilerini paylaşıyor. Az, öz, etkili. 2 dakika.
2: Rutin sınır belirlemeyi çok etkiliyor. Ya mesela çağrıldığı misafirliğe ya da ortama her akşam gidiyorsa bir aile, orada bir akşam rutini yok demektir o ailenin. Ya da işte yeni çıkmış diziyi hemen ailece başına oturup izliyorsak bir içerik rutinimiz yok demektir. Yani tercih etme rutinimiz yok demektir. Ya da işte popüler bir akıma, düşünceye, uygulamaya ya da sosyal medya oluşumuna hemen kendimizi kaptırıyorsak bununla ilgili bir rutinimiz yok demektir. Bunlar hep sınırları, kuralları etkiliyor. Önce alışkanlıklarımızı etkiliyor, sonra sınırlarımızı etkiliyor. Rutinle ilgili hani burada sağlam bir niyet çok önemli. Yani önce rutin oluşturmaya gerçekten inanmak etkisine. Önce bir niyet etmek, rutinin insan hayatındaki yeri ve önemine inanmak. Bunun aile hayatımıza sirayet edeceğine kanaat getirmek, çocuklarımızla paylaşmak. Bakın çocuklar, işte sizinle bir konuyu istişare etmek istiyoruz. Bir gelin bakalım, oturun, birlikte değerlendirelim. Ben rutini belirledim, tamam. Gitti. Ben rutini belirledim. Rutinimiz bu çocuklar, ilan ediyorum. Hani padişah fermanı okur gibi. Çok bir karşılığı olmuyor. Ama birlikte rutinleri belirledik. Senin rutinine, senin. Bir de sadece belirlemek de değil. Mesela yazmak bir ailemiz. Bütün aile bireyleri rutinlerini belirlemişler. Her biri bir kağıda yazmışlar bunları ve evde buzdolabının üzerine yapıştırmışlar. Düşünün ki bütün aile bireylerinin her gün ne yapacağı orada var. Ya da her hafta ne yapacağı. Bu müthiş bir uygulama. Bununla ilgili özellikle bunu yapan ailelerde mesela aile içi iletişimi çok pozitif etkilediğiyle ilgili paylaşımları, tespitler var. Bunları kendileri söylüyorlar. Ne gibi hani tespitler, faydalar? Hani dedik ya, herkesin bir rutini olmuş oluyor. Çocuk bunu görmüş oluyor. En nihayetinde bunu görmüş oluyor, deneyimlemiş oluyor. Annesinde babasında deneyimlemiş oluyor. Birlikte yapmış oluyorlar. O ekran kapanıyorsa birlikte kapanmış oluyor. Telefonlar bırakılıyorsa bir kenara birlikte bırakılmış oluyor gibi. Bu örnekleri çoğaltabiliriz. Birlikte deneyimlemek çok mühim. Tabii bunların hepsi çok kolay olmuyor. Elbette dirençler oluyor. Elbette çocuklar istemeyebiliyor. Fakat orada işte nasıl söyleyeceğimiz, birlikte harekete geçmek. Bunları üstünde ısrarcı olduğumuzda hani... Zaten ısrarcı olmak bir derdimiz değil mi aynı zamanda? Yani evde kurallar, rutinler oluşsun diye sürekli ısrarcı olabiliyoruz. İşte orada o enerjimizi, ısrar etme enerjimizi orada harcayacağımıza birlikte yapmaya harcayalım.
1: 2 dakika. Az, öz, etkili. Okudukça. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin hayatının edebi bir dille anlatıldığı İki Cihan Güneşi başlıyor.

0: Değerli okurlar, merhaba. Müslümanlar ve müşrikler arasında Hudeybiye müsalahasının imzalandığını okumuştuk dünkü bölümde. Anlaşmaya göre Müslüman olan Mekkeliler geri verilecekti. Ebu Basır da onlardan biriydi. Müşriklerin elinden kaçmış ve Medine'ye gelmişti. Bu sırada da müşriklerden birini öldürmüştü. İşler karışmak üzereydi. 50. bölüm. Ebu Basır Medine'den ayrıldığında müşriklerin gözünde bir isyancıydı. Bu yüzden de onun yaptığı şeyler Allah Resulüne bağlanmıyordu. Peygamberimiz onun için ne adam yahu, bir de adamları olsa elinden gelmeyecek bir şey yok bunun dediğinde Hazreti Ömer bunu bir sinyal şeklinde değerlendirmiş ve Mekke'ye gizli bir mektup göndererek işkence gören Müslümanların bir an önce kaçmasını, kaçtıktan sonra da Ebu Basır'ın yanına toplanmalarını söylemişti. Kısa bir süre sonra Mekke'den kaçan müminler onun yanına sığındı. Sayıları 300'e ulaşınca Kureyş kervanlarının yolunu kesmeye ve onları perişan etmeye başladılar. Kureyş müşrikleri bunun üzerine peygamberimize gelerek sen sözünde durarak Ebu Basır ve adamlarını Medine'de tutmadın. Fakat şimdi bu maddeyi değiştirmek istiyoruz. Mekke'den ayrılanlar sana sığınabilir. Ebu Basır da yanına gelsin dediler. Allah Resulü de zaten bunu istemekteydi. Teklifi kabul etti. Hudeybiye anlaşmasının Müslümanlara en ağır gelen maddesi müşriklerin isteğiyle değişmiş oluyordu. Allah Resulü Ebu Basır'a haber gönderip adamlarıyla birlikte ailelerinin yanına dönmelerini, bu arada Kureyş kervanlarından hiçbirine zarar vermemelerini istedi. Emri hemen yerine getirildi. Hudeybiye'den sonra İslam dini birçok ülkeye yayılmıştı. Arabistan'a yakın Rum bölgelerinin varisi olan Ferve bin Amr, peygamberimize bir mektup yazıp, ''Ben senin Allah Resulü olduğuna şehadet ediyorum. Biliyorum ki sen Hazreti İsa'nın müjdelediği son peygambersin.'' diyerek Müslüman olmuş, mektubuyla birlikte çok sayıda hediye göndermişti. Ferve bin Amr'ın din değiştirdiğini duyan Rum hükümdarı onu yakalatarak huzura getirtti. Kendisini görevden aldığını fakat eski dinine dönerse tekrar vali yapacağını söyledi. Ferve ise Hazreti Muhammed'in Hazreti İsa tarafından müjdelenen son peygamber olduğunu çok iyi biliyorsun. Fakat bu gerçeği hükümdarlığını kaybetme korkusundan ötürü saklıyorsun diyerek ona meydan okudu. Ferve bin Amr bu sözleri üzerine idama mahkum oldu. Ölmeden biraz önce adamlarını yanına çağırıp Allah için bütün varlığımdan ve makamımdan vazgeçip selamete erdiğimi Hazreti Muhammed'e bildirin dedi. İdam ettikten sonra cesedini bir ağaca astılar. Böylelikle insanlara gözdağı verip onların da İslam dinine girmesini engellemek istediler. Ferve bin Amr dünyanın geçici makamlarını ebedi bir cennetle değiştirdi. Peygamberimiz Hudeybiye anlaşmasından sonra İslamiyet'in büyük bir hızla yayılacağını anlamış, bunun için de o devrin büyük ülkelerine elçiler göndererek kendilerini İslam dinine çağırmıştı. Elçilik vazifesi son derece ağırdı. Çünkü bunu üstlenecek sahabi, eşkıyaların cirit attığı bölgeleri at sırtında geçecek, kızgın çöllerde gece gündüz yol alacaktı. Peygamberimiz bu işi vermek istediği sahabileri çağırarak, ''Sizi elçi olarak göndermek istiyorum.'' Hazreti İsa da bunu yapmıştı. Fakat yakın ülkelere gönderilen bu işe sevinirken, uzak ülkelere gitmesi istenenler surat asmıştı. Hazreti İsa da bu durumu Allah'a şikayet etti dedi. Sahabiler hep birlikte atılıp, ''Ya Resulallah, bizi nereye göndermek istersen oraya gideriz. Vallahi hiçbir hususta sana itiraz etmeyiz.'' dediler. Peygamberimiz bunun üzerine Dıhyetül Kelbi'yi Rum hükümdarı Heraklius'a, Abdullah bin Hüzafe'yi Acem Şahı Kisra'ya, Amr bin Ümeyye'yi Habeş hükümdarı Necaşi'ye, Hatip bin Ebi Belta'yı İskenderiye hükümdarı Mukavkıs'a, Şuca bin Vehbi de Gassan hükümdarı Hevze'ye elçi olarak gönderdi. Peygamberimiz gönderdiği mühürlü mektuplarda, o ülkelerin kralını İslam dinine çağırıp, Müslüman olursanız selamet bulursunuz, aksi takdirde milletinizin günahları sizin üstünüze kalır diyordu. Allah Resulü elbette haklıydı. Çünkü bir hükümdar Müslüman olsa, halkın o dine girmesi kolaylaşırdı. Habeş Meliki Necaşi'ye Habeş Meliki Necaşi, Mekke'deki zulümlerden bunalan Müslümanların kendi ülkesine sığınmalarına izin vermiş ve bütün baskılarına rağmen onları müşriklere vermemişti. Asıl adı Aşema idi. Bu şefkatli hükümdar aradan geçen yıllar içinde İslam dinini öğrenmiş, ona gizliden gizliye gönül vermişti. Müslüman olmak için sanki ufak bir kıvılcım beklemekteydi. İşte o kıvılcım da peygamber mektubuydu. Necaşi, Efendimizin mektubunu okuyunca onu ilk önce gözlerine sürdü. Daha sonra öpüp başına koydu. Hemen tahtından kalkıp yere oturdu ve şehadet getirerek, "Eğer Allah Resulüne gidebilseydim muhakkak ki giderdim. Ben Hazreti Muhammed'in, Hristiyanların beklediği ve Hazreti İsa'nın müjdelediği son peygamber olduğuna inanıyor ve bu imanıma Allah'ı şahit tutuyorum," dedi. Necaşi, peygamberimizin gönderdiği mektubu fil dişinden yapılmış bir kutuya koyarak, "Bu mektup bu ülkede kaldığı sürece Allah'ın Habeş halkı üzerindeki rahmeti ve bereketi devam edecektir," dedi. Necaşi'nin Müslüman olması halkından bir bölümünü rahatsız etti. Yer yer isyanlar çıktı, karışıklık başladı. Necaşi, bu ülkede yıllardır barış içinde yaşayan Müslümanların zarar görmesinden korktuğu için onları iki gemiye yerleştirdi. Müslümanların yanında Habeşli ve Şamlılardan oluşan 70 kişilik bir grup bulunuyordu. Bu kişiler Medine'ye bir iki gün uzaklıktaki Car limanına indikten sonra develerle Medine'ye döndüler. Necaşi onlarla birlikte gönderdiği mektupta Allah Resulüne şöyle diyordu. "Ya Resulallah, davet mektubunu aldım ve onu getiren kişinin yanında Müslüman oldum. Ben artık kendimden başkasına söz geçiremiyorum. Oğlum Erha'yı yanına gönderiyorum. Ama benim de gelmemi istersen mutlaka gelmeye çalışacağım. Söylediğin şeyler hak ve gerçektir. Selam olsun sana ya Resulallah." Müslümanlar birinci gemiyle Medine'ye döndükten sonra Necaşi'nin oğlunu ve arkadaşlarını taşıyan ikinci geminin gelmesini beklediler. Fakat gemi bir fırtınada batmış, içindeki 60 kişi sulara gömülmüştü. Fars Kisrası Pervize. Peygamberimiz Fars Kisrası yani İran hükümdarı Pervize yazdığı davet mektubunu sahabilerden Abdullah bin Huzafe ile göndermişti. Mektup Allah Resulü Muhammed'den Farsların büyüğüne şeklinde başlıyordu. Perviz bu satırlara çok sinirlendi ve "Muhammed benim bir kölem durumundayken bana böyle yazmaya nasıl cesaret eder?" deyip mektubu yırttı. Abdullah bin Huzafe bunun üzerine bir konuşma yaptıysa da Kisra onu sarayından çıkarttı. Daha sonra da Yemen valisi Bazan'a bir mektup göndererek "Mekke'de bir adam ortaya çıkmış, peygamber olduğunu söylüyormuş. Ona hemen haber ver ki bu davadan vazgeçsin. Yoksa bir ordu gönderip hem onu hem de kavmini öldüreceğim. Sen de onun üzerine birkaç adam sal ve eski dinine dönmesini emret. Eğer kabul etmiyorsa başını kestirip bana ulaştır," dedi. Yemen valisi Bazan mektubu alır almaz birkaç elçi seçerek Medine'ye gönderdi. Bu vali Perviz için "benim Rabbim" diyordu. Elbette ki Rabbi için bir şeyler yapmalıydı. Peygamberimiz gönderdiği mektubun yırtıldığını duyunca çok üzüldü. Üzüntüsü kendisine yapılan hakaretten çok yüz binlerce Farslının bu yüce dinden mahrum bırakılmasıydı. Ellerini kaldırıp, "Ya Rabbi, o benim mektubumu nasıl parçaladıysa sen de onu ve mülkünü parçala," diye dua etti. Kisra Perviz kısa bir süre sonra kendi oğlu tarafından öldürüldü. Yemen valisi Bazan'ın gönderdiği elçiler o günlerde Medine'ye geldiler ve peygamberimizin huzuruna çıkarak onun İslam dininden dönmesini, vakit geçirmeden atalarının dinine girmesini, aksi takdirde Rableri olan Kisra Perviz'in büyük bir ordu gönderip bütün Müslümanları kılıçtan geçireceğini söylediler. Allah Resulü onlara iyi davrandı ve binlerce kilometre ötedeki bir olayı sanki görür gibi anlatarak, "Sizi buraya gönderen Bazan'a deyin ki benim Rabbim olan Allah, onun Rabbi Perviz'i gecenin 7. saatinde öldürdü," dedi. İran'da Yakındaki bir olay Medine'ye günler sonra ulaştığından elçiler bu habere inanmadılar. Verdiğin bu haberi valimize yazalım mı deyince peygamberimiz evet ona bildirin. Hem de deyin ki benim dinim ve hakimiyetim Kisra Perviz'in mülk ve saltanatının ulaştığı yerlere ulaşacak. Atların ve develerin ayak basacakları en uzak yerlere kadar gidecektir buyurdu. Peygamberimiz o elçilerden Hurra adlı kişiye altın ve gümüşle işlenmiş bir kemer hediye etti. Bu kemer peygamberimize başka bir ülkeden hediye verilmişti. Hurre ve arkadaşı Vali Bazan'ın yanına döndüklerinde Kisra Perviz'in peygamberimizin haber verdiği gün ve saatte üstelik de onun tarif ettiği gibi öldürüldüğünü öğrenip hayrete düştüler. Vali Bazan hemen Müslüman oldu. Fars'tan hicret ederek Yemen'e yerleşen Ebna halkı da bu olay üzerine İslam dinini seçtiler. Kisra Perviz peygamberimizin mektubunu yırttıktan ve onu getiren Abdullah bin Huzafe'nin dışarı çıkartılmasını emrettikten sonra biraz sakinleşmişti. Elçiyi tekrar içeri çağırttı fakat Hazreti Abdullah çoktan gitmişti. Perviz yırttığı mektubu daha sonra okudu ve onun bir siyasi belge olarak korunmasını emretti. Bu mektup daha sonra elden ele geçerek Lübnan Dışişleri Bakanlığı'nda çalışan Mr. Henry Farrow'un babası tarafından 1. Dünya Savaşı sırasında 150 altına alındı. Farrow ve oğulları bu mektubu inceletmek üzere 1962 yılının Kasım ayında Doktor Selahaddin El-Müneccid adlı bilim adamına verdiklerinde çok büyük bir sürprizle karşılaştılar. Ve İslam peygamberine ait bir mektubun bulunduğunu bütün dünyaya duyurdular. Peygamberimizin Perviz'e gönderdiği mektup 28'e 21,5 santimetre ebadındadır. Altında da bütün mektuplardaki gibi Allah, Resul, Muhammed kelimelerinden oluşan bir mühür vardır. Mektubun Perviz tarafından ters bir L harfi şeklinde yırtılan kısmı ince bir iplikle dikilmiş durumdadır. Mektubun yazıldığı kahverengi parşömen zaman içinde çok yıprandığından daha sonradan yeşil bir kumaşa yapıştırılmıştır. Rum hükümdarı Heraklius'a. Daha önce de gördüğümüz gibi peygamberimiz henüz Medine'ye hicret etmeden önce İstanbul'daki Rum hükümdarını İslam dinine davet etmiş ve bunun için de kendisine 5 kişiden oluşan bir heyet göndermişti. Kayser bu heyet tarafından İslam dinine davet edilince saltanattan ayrılmak bana zor gelmeseydi İslam dinine girmeyi arzu ederdim deyip işi sasaklamıştı. Hicretin 7. yılına girildiğinde peygamberimiz o sırada Kudüs'te bulunan Kayser Heraklius'a bir elçi göndererek İslam dinine çağırdı. Bu iş için Allah Resulü'nün seçtiği elçi Dıhyetül Kelbi adlı sahabiydi. Heraklius mektubu okuduktan sonra Dıhye'ye dönüp ''Vallahi çok iyi biliyorum ki seni gönderen kişi Allah tarafından insanlara gönderilen son peygamberdir. Zaten onun gelmesini beklemekteydik. Fakat Müslüman olduğum takdirde saltanatımın sona ermesinden ve beni öldürmelerinden korkarım.'' dedi. Daha sonra da ''Dağıtır adlı bilgin Rumlar arasında iyi bilinir. Sözü benden daha fazla dinlenir. Onunla konuş bakalım ne söyleyecek?'' dedi. Hazreti Dıhye gerisini şöyle anlatmaktaydı. Dağıtır, peygamberimizin davet mektubunu okuduğunda, seni gönderen kişi peygamberdir. Biz zaten onun ismini ve özelliklerini elimizdeki kitaplarda görmüştük. Ona benden selam söyle. Allah'tan başka hiçbir ilah olmadığına, kendisinin de peygamber olduğuna şehadet ettiğimi haber ver dedi.
1: Okudukça Cüneyt Suavi'nin kaleme aldığı ve Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin hayatının edebi bir dille anlatıldığı İki Cihan Güneşi sona erdi. Programın ses kayıtlarını Akra Medya'dan dinleyebilirsiniz.
2: Huzurlu bir yolculuk için Akra'ya kulak verin.

Resulullah aleyhissalatü vesselam buyurdu ki, size cehenneme girmeyecek kimseleri bildireyim mi? Cana yakın, uysal, yumuşak huylu ve kolay geçinilen herkes.

Rahman ve Rahim Allah'ın adıyla. Ey iman edenler! Allah'a ve Resulüne itaat edin. Kur'an'ı işittiğiniz halde ondan yüz çevirmeyin.

0: sen kazanırsın. Allah'ım, El-Yesa'ya selam olsun.
1: Allah'ım, Zülkif'e selam olsun.
0: Allah'ım, Muhammed'e selam olsun.

yaşam odağının eksenine hitap eden bir müjde, uyarı mesajıdır. Bilmelisin, anlamalısın, ölçüp biçmeli, analiz etmelisin. Uyandığın yeni gün, egonun, dürtülerinin, bomboş hayallerinin peşinde ziyan olmasın. Ölümün varlığı, gerçekliği ve kaçınılmazlığı gibi aldığın kararların, çizdiğin, izlediğin, takip ettiğin yolun, yaşantının sonrası yargılanacaksın. Mesulsün, kaçamazsın, kurtulamazsın, tekrarı yok hayatının. Tüylerin ürpersin. Kalbin korku ve endişeden güm güm atsın. Yüreğin ağzına gelsin. Dizinin bağı çözülsün. İçin çız etsin. Bu sensin. Yanındaki arkadaşın, dostun, yoldaşın değil. Pişman ol. Çıkış ara. Çabala. Çamur bataklığında boğulup gitme. Allah'ın vaadi gerçektir, haktır. Onun ipine sarıl. O ip. O ipe sarılacak irade sende. Allah'a yönelir, yalvarırsan, çabalarsan, bil ki Allah affı sever, kuluna merhamet eder. Onun gayretini, samimiyetini görür, temizler, hidayete erdirir. O severse kurtulursun, kazanırsın. Bu kazandığın 5 yıldızlı tatil değil, paramparça değil, anlık zevk değil, uçucu, geçici, sanal zevklerle uçmak değil. Rabbinin hoşnutluğu, sonsuzluk, esenlik, cennet ve nimetleri kazanırsın. Sen istersen.

0: Tasavvuf sohbetleri. Merhaba sevgili Akra dinleyenleri. Hocamız, gönül dostumuz, mürebbiimiz Mahmud Esad Coşan'ın tercüme ederek açıkladığı, alim Ebu Abdirrahman Es-Sülemi'nin yazdığı Tabakatü Sufiye adlı eserden hazırlanan bölümleri istifadenize sunuyoruz.
1: Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemine hamden kesiren tayyiben mübareken fih kema yenbeği li celali vecihihi ve li azim sultanih ve salatu ve selamu ala seyyidina ve senedina ve mededina Muhammedin el Mustafa ve ala alihi ve sahbihi ve men tebi'ahu bi ihsanin ila yevmil ceza. Emma ba'd.
2: Aziz ve muhterem ve sevgili kardeşlerim, çok kıymetli bir alimin Ebu Abdirrahman Es-Sülemi'nin yazmış olduğu çok değerli, mümtaz bir kitap olan Tabakatü Sufiyyesini okuyoruz. Yani tasavvuf büyüklerinin hayatlarını ve mübarek fikirlerini toplamış, böyle bir eser meydana getirmiş bu büyük alim. Ve bu eseri çok kıymetli bir Mısırlı profesör de neşre hazırlamış. Çok güzel ilaveler, dipnotlar, açıklamalar yaparak bu Türk dilimize henüz tercüme edilmemiş olan bir kaynak eser olduğu için tasavvuf konusunda en selahiyetli, en meşhur, en büyük, en kıymetli şahısların sözlerini, fikirlerini buradan öğrenebiliriz diye bu kitabı okuyoruz. Semitü Eba Ali'in Said ibn-i Ahmed el-Belhiyye yekulu semitü ebi yekulu semitü Muhammed ibn-i Abdin yekulu semitü Hali Muhammed ibn-i Leys yekulu semitü Hamiden el-Leffaf yekulu semitü Hatemen el-Esamme yekulu semitü Şakik ibn-i İbrahim.

Me yekulu el akelu la yahrucu min hazihil ahrufi's selase. Bu rivayet zinciri efendim ile Şakık Hazretlerinin, yani hayatını okumakta olduğumuz Şakık Hazretlerinin sözlerine geldi. İki hadis rivayet etti ondan. Birisi Peygamber Efendimiz hayır, asıl hayır ahiret hayırıdır. Allahümme innel hayra hayrel ahireti buyurmuş. İkinci hadis-i şerif dünyanın helali hesaptır, haramı azaptır. Öf dünyadan, illallah dünyadan demiş olduğu hadis-i şerif. Şimdi Şakık Hazretlerinin sözlerine geldi sıra. Diyor ki Şakık Hazretleri, kim duymuş bunu bundan? Hatem-i Esam Hazretleri, o çok sevdiğimiz zat. Ondan da ötekiler duymuşlar. Müellife kadar, bu kitabı yazan adama kadar malumat böylece o kanaldan gelmiş. İşte Ebi dediği babam demek, Hali dediği dayım demek. O ondan duymuş. Gelmiş bu söz, bunun müellifin kulağına. El akilu la yahrucu min hazihil ahrufi selase. El evvel en yekune khaifen lima selefe minhu minez zunub. Ve thani la yedri ma yenzilu bihi sa'aten ba'de sa'a. Ve thalisu yekhafu min ibhamil akıbe. La yedri ma yuhtemmu lehu. Buyurmuş ki Şakik Hazretleri, el akıl, aklı başında olan, uyanık olan, akıllı olan bir insan, la yahrucu min hazil ahrufu selase, şu üç kelimeden, efendim, ibareden hariç olamaz. Şu üç cümlenin anlattığı durumun dışında olamaz, dışarı çıkamaz. Yani bunların içindedir. Neymiş bu üç durum? Daha evvelce sadır olmuş olan suçlardan korkar durumda olması. Akıllıysa bir insan, evvelce işlemiş olduğu günah babından sayılacak şeylerden korkar daima. Ah ben gençliğimde şunu yapmıştım, ah ben cahilliğimde şunu etmiştim, ah ben o kalın kafalılığım zamanında, yobazlığımda şöyle etmiştim, böyle etmiştim filan diye eski günahlarından dolayı içinde bir korku olur, akıllıysa. Akıllı insan geçmişini düşünür, hatasını, günahını düşünür, içinde bir korku bulunur. Vesani la yedri ma yenzilu bihi sa'aten ba'de sa'at. İkincisi, kendisine gökten Allah tarafından efendim ne takdir gelecek onu bilemez. Ondan da korkar demek yani. Hani ne olacak bilmiyoruz ki bir dakika sonra. Efendim zelzele mi olacak? Efendim Çernobil emsali bir yerde bir bilmem bir atom santralı patlasa işte kaç sene sonra millet ölüyor da o zaman aklımız başımıza geliyor. Bilmeyiz ki yani gökten ne gelecek? Ondan da korkar. Vesalis üçüncüsü yakahu min ibhamil akıbe. Akıbetinin müphemliğinden de korkar. Kim biliyor ne olacağını? Bir kimse ne olacağını bilmiyor ileride. La yedri ma yuhtemmu lehu. Hangi amel üzere ömrü mühürlenecek, bitecek? Acaba iyi bir insan olarak mı ahirete göçecek, kötü bir insan olarak mı ahirete göçecek diye. Oradan da korkar yani. Demek ki akıllıysa üç şeyden korkacak. Bir, geçmiş günahlarından. İki, şimdi başına gelebilmesi muhtemel belalardan, musibetlerden, yağacak olan şeylerden. Üçüncüsü de sonunun ne olacağını. E peki korkup ne yapacak? Tedbir alacak. Tedbirini alacak, emin olmayacak, güvenmeyecek, havai olmayacak, laubali olmayacak. Efendim, geçmiş için ne tedbir alınabilir? Geçmiş için insan tevbe eder, istiğfar eder. Çünkü Allah tevbe ve istiğfar eden nadim ve pişman olanın günahını affedeceğini bildiriyor. Affet ya Rabbi. Biliyorum ki hakikaten çok edepsizlik ettim, günah işledim. Bağışla ya Rabbi der ve bağışlanması için zikir yapar, dua eder, Kur'an okur, hayır yapar, sadaka verir, gözyaşı içinde efendim mesela yapabildiği şeyleri yapar ki eski günahları affolsun. İkincisi efendim, acaba başıma gökten bir bela yağar mı, bir şey olur mu diye hazırlıklı olur. Arkadaşlarla konuşuyordum, hocam bunu çok çok söyleyin dediler bana. Onun için sizi burada kalabalık yakalamışken söyleyeyim. Dervişlik nedir? Çok sözler söylenebilir de kısacası dervişlik ölüme hazırlıklı olmaktır. Yani şu anda öleceksen hazır mısın? Yok vallahi hocam, aman
Tövbe tövbe. Şimdi hiç gelmesin, olmasın bilmem ne. Neden? Hazırlığı yok, tevbesi yok, işi berbat, pürüzleri var evinde, efendim iş yerinde vesairede vesairede. Temizlenmemiş, bir sürü hesabı var, kapatılmamış işleri var. Ha, hazırlık değil, bu derviş değil. Derviş ölüme hazırdır. Yani gel bakalım kulum, hadi hadi, dünya bitti, yürü ahirete dese, peki diyebiliyor mu? Derviştir. Diyemiyor mu? Takıntısı var, bilmem bağlantısı var, borcu var, hesabı var, karışık işi var, çapraşık şeyi var, kimsenin bilmediği şey var. Derviş değil. Sonra insan başına melekül mevt geldiği zaman, kanadıyla, şeyiyle, heybetiyle, ver bakalım canını dediği zaman, o manzara karşısında ter dökerken, acaba aklına bir şey gelecek mi, aklı fırttırıp gidecek mi? La ilahe illallah diyebilecek mi, diyemeyecek mi? Peygamber Efendimiz buyurmuş ki, temutun kema ta'işun. Nasıl yaşarsanız öyle ölürsünüz. Onun için Allah diyerek, la ilahe illallah diyerek yaşayacak ki en sonunda melekül mevt geldiği zaman da Allah ve la ilahe illallah diyebilsin. Derviş onun için zikir yapıyor. Bir bakıma da onun için ölüme egzersiz yapıyor. Ölüm anında ızdıraplarına rağmen damarlarındaki kanın, canın çekilmesindeki sıkıntılara rağmen la ilahe illallah diyebilmenin şeyini, egzersizini yapacak demek, yapıyor demektir yani. Evet, onun için korkacak, geçmiş günahlarından şey yapacak, efendim tevbe edecek, şimdi başına gelebilecek şeylere karşı hazırlıklı olacak. Ecel gelebilir, Azrail dönemeçte karşısına çıkabilir, efendim zelzele olabilir, bilmem ne olabilir. Yani bir anlık bir şey. İşte ikincisi ne diyor? La yedri man yenzülü bihi saaten ba'de sa. Bir an sonra ne olacağını bilmez, ondan da korkar. Ona da hazırlıklı olur dermiş. Üçüncüsü, sonunda ne olacak iş? Ömrü nasıl mühürlenecek, nasıl bitecek? Onu da bilmez. Ona da hazırlanır. İzâ câe ecelühüm fe lâ yestehirûne saaten ve lâ yestakdimûn. Tehir de olmaz ecel geldiği zaman. Tacil de olmaz. O zaman da canını alırlar. Yapamadığı iş kalır geride. Yarım iş yarım kalır. Çirkin iş çirkin kalır. Kumar masasındaysa orada ölür. Camideyse camide ölür. Yani Allah hüsnü hatime nasip etsin. Her zaman söylediğim, hatırımdan hiç gitmeyen bir misal var. Osmanlı şairlerinden birisi tevbe etmiş. İçki içmeyeceğim diye. Sonra da pişman olmuş. İçmiş gene. Tevbesini bozmuş da bir de şiir yazmış. Yani ayıplamamak da lazım ama ibret olsun diye isim de söylemiyoruz ya. Tevbe ettim ki etmeyem tevbe. Tevbe ettim ki etmeyem tevbe. Tevbeye tevbe-i nasuh olsun. Yani tevbesinden pişman olmuş. Tövbeler tövbesi. Bundan sonra tevbe etmem diyor. Tevbe etmemek hususunda azmini ifade ediyor. Tevbeye tevbe-i nasuh olsun. Bundan sonra asla tevbe etmeyeceğim. Bırakmayacağım içkiyi demek istiyor. Şimdi böyle bir beyit söylemiş olan bir şairin ölümü nasıl olur tahmin edin? Meyhanede olmuş. İçki masasında olmuş. Sen böyle söylersen, sen kendi kendine azmetmişsin, söz vermişsin tevbe etmeyeceğim meye diye, içkiye tevbe etmeyeceğim demişsin. Etmedin. İşte bak sonun böyle oldu. Onun için Allah Celle Celaluhu, oradan da korkuyoruz tabii. Hüsnü hatimeler nasip etsin. Ona hazırlanmak lazım. Güzel hal üzere olmaya çalışmak lazım. Efendim, ve her türlü günahtan çekmek lazım eli. Her türlü hayra girmek lazım. Hayır yolunda Allah insanın canını alsın. Ya camiye giderken, efendim, ya hacca giderken, güzel bir yerde, ya Kur'an okurken, ya oruçluyken, ya zikir halindeyken. Allah hüsnü hatime nasip etsin. Evet. Ve bi isnadihi kâle semi'tü şakîkan yekûl. Yine aynı zincirle, rivayet zinciriyle, efendim, şakîkın şöyle dediğini duymuş. Kimdir bu? Semi'tü şakîkan yekûlü. Evvelki isnatta en son kimdi? Hatem-i Esam. Hatem-i Esam'dan rivayet gene. Talebesiydi ya. İhzer ella tehlike bid dünya ve la tehtem fe inne rızkake la yu'ta li ahadin sivake. Buyurmuş ki dünya ile helak olmamaktan kork. İhzer hazer ile ella tehlike bid dünya. Dünya ile helak olmamaktan kork. Ve la tehtem, üzülme. Fe inne rızkake la yu'ta li ahadin sivake. Çünkü rızkın senden gayriye verilecek değil. Ancak sana verilecek. Senin rızkını karıştırıp da götürüp de başkasına verecek değiller ya. Ancak sana verilecek. Yani gam çekme, kederlenme. Çünkü senin rızkını bir başkasına vermeyecekler. Yani insanoğlu dünyaya dalar.
rızık kazanacağım, para sahibi olacağım, ev yaptıracağım, öyle edecek, böyle edecek filan derken helak olur gider. Yani böyle ölmemek konusunda hazır üzere ol, dikkat üzere ol ve telaşlanma, sakin ol. Çünkü nasıl olsa senin rızkını başkasına verecek değiller. Onun için rahat et diye anlıyorum şeyi. Kale ve semiyetü şakıkan yekul.

Dedi ki aynı zat, yani Hatem Esam Hazretleri, Şakık'ın şöyle söylediğini duydum. İsta'id, İsta'id de İzâ câikel mevtu la nes'elur rec'ate. Nes'elu demiş, tabi bu noktası eksik çıkmış, tes'elu de olabilir. İkisi de aynı kapıya çıkar. İsta'id yani hazırlan, hazırlıklı ol. İzâ câikel mevtu, ölüm geldiği zaman la nes'ele rec'ate, geri dönmeyi isteyemeyeceğiz. Veya la tes'elur rec'ate, geri dönmeyi isteyemeyeceksin. Yani ecel geldi mi geri dönmeyi isteme hakkın yok, geri de dönmek mümkün değil. Onun için hazırlığını yap. Gelmeden hazırlığını yap ki sonra aman biraz daha müsaade et, geri döndür diyemeyeceksin nasıl olsa demek istiyor. Biz de bu hazırlığı iyi görüyoruz yani. Tabi büyüklerimiz de hep ona hazırlamaya çalışmışlar nasihatleriyle bizi. Ben bir de mesela bu Bosna olayından sonra düşündüm, bu Bosnalıların yerine kendimi koydum. Bu kardeşlerin yerine ne kadar hazırlıksız yakalanmışlar filan diye. Bizim arkadaşları topladım. Ya bir insanın böyle olağanüstü bir durumda yanında bir şeyler olması lazım. Neler olması lazım? Bir liste yapın. 15, 20, 25 kalem şeyler yazdılar. İşte mesela yani bir zelzele oluverse veya düşman geliyor veya şöyle oluyor, şuradan şuraya gideceksin deseler, hemen şurada bir çanta, fermuarlı bir çanta, hop alacaksın. Baktım sakallı bir çocuk, arkasında bir şey var büyük. Bak bu dedim hazırlanmış dedim. Arkasındakini bilmiyorum ama sırtına böyle bir şey almış. Şöyle geçirmiş. Sakallı bir çocuktu. Şimdi fermuarlı bir çantası veya öyle bir sırt çantası olması lazım içinde. Hazırlamışlar arkadaşlar. Getirdiler bana. Maşallah baktım 20-25 kalem şey var içinde. Dürmüşler, bir yatak oluyor. Yani taşın, toprağın, suyun, suğun üzerinde yatılabilecek bir şey. Efendim bıçak, kazma, kürek, fener, efendim ıvır zıvır böyle şeyleri bir hazır çanta etmişler. Sonra baktım dergide, reklamda birkaç sınıf yapmışlar. Yani lüks tarife, orta tarife, gariban tarifesi filan diye galiba. Ama iyi, hoşuma gidiyor. Bizim arkadaşlarla şey yaptık. Kovada Gölü'nün orada çadırlı bir şey yaptık. Aile eğitim kampı yaptık. Tabii oraya geldi arkadaşlar çoluk çocuğuyla. Bizimkiler de öyle diyordu. Ya bu kalın battaniye şeyleri, yorganları ne getirdiniz? Battaniye eder diyordu. Gece bir soğuk bastırdı. Yani ertesi gün şey getirttiler. Şehirden kalın kalın şeyleri getirttik biz de. Arkadaşlar da tabii oraya gelmişler hazırlıksız. Kimisi soğuğu yemişler. Böyle müzmin öksürük olmuşlar. Kimisine akrep sokmuş. Efendim bazısını. Efendim. Fakat alıştılar. Biz de alıştık. İlk gün biraz bocaladık ama bir hafta orada bir yıldızların altında, çamların arasında, efendim var burada bizimle beraber o kampı yaşayan arkadaşlar, iyi oldu. Yani meşakkatli ama işte geceliğin kalkıyorsun, ayaz, kurt tehlikesi var, düşman tehlikesi var. Arkadaşlar nöbet tutuyorlar, el fenerleriyle geziyorlar efendim. Tabii dışarıdan nerede abdestini bozacaksın, nerede abdest alacaksın, kadınlar ne yapacak, erkekler ne yapacak? Biraz sıkıntılar çeksinler diye öyle bir kamp yaptım ben. Yani bizim arkadaşlar görsün Hanya'yı, Konya'yı. Yani şehirde şey beğenmez, ev beğenmez. Gel bakalım sen biraz Kova'da aile kampına da gör, elindeki nimetlerin kıymetini anla gibilerden. Tabii biz bunu neden yapıyoruz? Yani hayatın çeşitli şartlarına karşı insan hazırlansın diye, bir şükrü artar insan. Elhamdülillah elimizde evinde insanın musluktan su akması büyük nimet. Kovayla getirmek daha zor. Veyahut abdest alacaksın, meşrubayla bir döküyorsun, işte ya birisi yardım edecek, yardım etmezse zor oluyor vesaire filan. 100 numaraya gittin, yok şimdi lüks, ne yapacaksın? Hadi bakalım, ayıkla pirincin taşını. Ben ilk defa böyle evden gittim, ondan sonra sabun arıyorum. Babam güldü, evladım dedi, sabunsuz da şey yap dedi. Ben sanki sabunsuz yaşanamayacağımı sanıyordum yani. Yoksa ne yapacaksın? Yani olmayan durumlara göre hazırlanması lazım insanın. Evet, yani işte böyle bu hazırlanma işinde biz hafif yollu bir gayret gösterdik. Tabii Allah'ın çeşitli hikmetleri var. Her işte hikmeti var. Müslümanlar birleşsin diye, Müslümanlar uyansın diye, efendim her yerde birbirini tutsun diye, desteklesin diye, ihtilafı, gevşekliği, birbiriyle uğraşmayı, kavgayı, efendim gürültüyü bıraksın diye. Bunlar hepsi birer ibret. Ama hala
O caminin ahalisi bu caminin ahalisiyle kavga eder, çekiştirir. Efendim iki Müslüman komşu birbirini incir çekirdeğini doldurmayacak şeyden dolayı hırpalar. Birbirinin aleyhinde konuşur, görüşür filan. O zaman Allah'ın cezası gelir. Allah korusun. Allah bizi lütfuyla ıslah eylesin. Kahrıyla değil. Bir tane daha okuyalım veya sayfayı bitirelim. En iyisi sayfayı bitirmek. Ve bihi kâle semi'tu şakîkan yekûl. Yine aynı senet ile Şakık'ın şöyle söylediğini, Şakık belki Hazretlerinin şöyle söylediğini Hatem-i Esam Hazretleri naklediyor. Ettevekkülü en yetmainne kalbüke bimev'udillah. Tevekkülü tarif ediyor bu sözünde. Ettevekkülü en yetmainne kalbüke bimev'udillah. Allah'ın vaadine kalbinin güvenmesidir. Allah vaat etmiş yapacak. Allah vaat etmiş verecek. Allah vaat etmiş lütfedecek diye. Ortada bir şey yok ama vaadi var Allah'ın. Tamam. Vaadine itimat etmek ve kalbinin onunla mutmain olmasıdır. Tevekkül budur. İşte büyüklerden bazıları tevekkül denemesi için yiyecek, içecek, su bir şey almadan çöle çıkmışlar. Ya bu çöle çıkılır mı? Bakkal yok, kasap yok, para yok, pul yok, ot yok, ağaç yok, kum işte. Yani böyle tabi Allah'ı denemek doğru değildir. Yani imtihan eder gibi, Allah'ı imtihan eder gibi şey yapmak doğru değildir. Kayyet ve tevekkeldir. Yani deveni bağla, ondan sonra tevekkül et. Yani tedbirini al, ondan sonra tevekkül et. Tedbirin kâr etmediği yerler vardır. Tedbir senin vazifendir, fiili duandır. Sen tedbirini alacaksın, tevekkülünü de gene yapacaksın. Ve bihi kâle şakîkun. Yine Hatem-i Esamci yoluyla gelen rivayete göre Şakık-ı Belhi Hazretleri buyurmuş ki Tuğrafu takvar racülü fî selâseti eşya fî aksihi ve men'ihi ve kelami. Kişinin, adamın, er kişinin, mert kişinin takvası üç şeyle belli olur. Adam takva ehli mi, takvasız mı? Cıvık mı, kavi mi? Sağlam Müslüman mı, çürük Müslüman mı? Allah'tan korkan mı, korkmayan mı? Üç şeyinde anlaşılır. Fi aksihi ve men'ihi ve kelamihi. Almasından, vermemesinden ve konuşmasından anlaşılır. Alırken helal almaya gayret ediyor da, efendim haram ise almıyorsa, alışında bir kontrol mekanizması çalıştırıyorsa, bu haramdır, istemem. Çok para ya, bu tepilir mi? Aptal mısın sen? Çekil başımdan, sen şeytan mısın? Ben haram şeyi istemem. İtebiliyorsa, helali alabiliyorsa, işte takva ehli bu adam. Allah'tan korkan bir insan. Alışından anlaşılır. Ve men'ihi, verme işinde. Men edişinden anlaşılır. Efendim, yani haram olan şeyi yapmamakta, efendim, haram olan yola gitmemekte, efendim, ve başkalarını ve kendisini, nefsini engellemekte. Ey nefsim, oraya gitme, o işi yapma. Yapamazsın bunu, yapmamalısın bunu diyebiliyorsa, tutabiliyorsa yani kendisini veya başkasını, oğlunu, kızını, karısını böyle yapamazsın diyebiliyorsa oradan anlaşılır. Ve kelamihi, sözünden de. Yalan söylemiyor. Dobra dobra doğruyu konuşuyor. Hakikati ifade ediyor. Yalancı şahitlik yapmıyor. Hakkı söylemekten çekinmiyor. Efendim, zalim sultanın karşısında bile doğruyu çatır çatır söylüyor. Hah, konuşmasından anlaşılır. Takva ehlidir. Demek ki alışından, engelleyişinden, konuşmasından anlaşılır. Üç şeyden anlaşılır. Bir insan takva ehli. Ben takva ehli bir kimseyim. Ama sen haramı alıyorsun. Deveyi hamuduyla yutuyorsun. Takva ehli değilsin. Gidilmeyecek yere gidiyorsun. Efendim, başkalarına da müsaade ediyorsun yanında. Bak, Peygamber Efendimizin sünnetinin bir çeşidi de nedir? Takriri sünnettir. Ne demek? Yanında bir şey yapıldığı zaman engellememişse Peygamber Efendimiz, o iş caiz demektir. Çünkü Resulullah kötü bir şey olsaydı engellerdi. Demek ki engelleme şeyi de, görevi de olacak. Sözüne de sahip olacak, dürüst konuşacak, doğru sözlü olacak, eğri sözü olmayacak, hakkı söyleyecek. Aleyhinde bile olsa, kendisinin, anasının, babasının menfaatinin aleyhinde bile olsa, zalim sultanın karşısında bile olsa, dobra dobra hakikati söyleyecek. Ve sonuncu cümle, ve bihi kâle semi'tü şakîkan, yine aynı Hatem-i Esam kanalıyla rivayet, Şakık'ın şöyle, Şakık-ı Belhi Hazretlerinin şöyle dediğini işittim. Ve su ile bi eyyi şeyin ya'rifu raculu ennehu asabel kille. Nereden anlaşılır bir insanın fakirliği tam sahip olmuş, yakalamış, tam fakirlik erbabı olmuş olduğu nereden anlaşılır diye sorulduğu zaman gâle buyurdu ki Şakık-ı Belhi Hazretleri bi en
bi enne külle şeyin ye'huzu mined dünya ye'huzu fi halin yekâfu inlem ye'huzu en ye'sem. Demiş ki şuradan anlaşılır ki bir insanın

fakirlik mertebesine eriştiği, onu anlatacağım. Ne demek bu fakirlik mertebesi? Ne biçim şey söylüyor hoca? Ne biçim şey söylediğimi anlatacağım da. Bir insan bir şeyi dünyalıktan bir şeyi alıyorsa, yani bunu aldığı halde almadığı zaman günah işleyeceğinden korkuyorsa, ondan alıyorsa, o zaman fakirliği, o mertebeyi yakalamış, onu elde etmiş demektir. Şimdi bu mübareklerin hayat felsefeleri bizimki gibi değil, sizinki gibi değil. Biz bir evimiz olsa, bir arabamız olsa, efendim bir işimiz olsa, paramız olsa, pulumuz olsa, yazlığımız olsa, kışlığımız olsa vesaire vesaire olsa da olsa diye düşünürüz. Bunlar da Peygamber Efendimiz el fakru fahri buyurdu diye, fakirlik benim medarı iftiharımdır buyurdu diye, miskinlerle düşüp kalktı diye, dünyalığa meyletmedi diye ve bir insanın dinindeki, imanındaki samimiyet yokluk zamanında belli olduğundan fakirliği bir makam olarak görmüşlerdir. Yüksek bir mertebe olarak görmüşlerdir. Kolay kolay varılamıyor. İnsan zenginlikten kolay kolay vazgeçemiyor. Fakiri ilahi, fakiri hakiki olma haline ulaşamıyor yani. Nereden anlaşılır bu adam bu makamda mı? Dünyada gözü yok. Fakirlik makamını efendim yakalanmış, o makama çıkmış bir insan oldu. Nereden anlaşılır? Bir şey aldığı zaman, o aldığı halde, almadığı zaman günah işleyeceğini düşünüyor da ondan alıyorsa, işte o zaman bu eshab-ı fakirdandır. Yani fakir, el fakru fahri makamına ulaşmış iyi bir derviş demektir diyor. Şimdi almadığı zaman günah nasıl olur? Mesela almadığı zaman artık kâdel fakru en yekûne küfrende rivayeti var. Yani fakirlik herkesin tahammül edeceği bir şey değildir. İnsan çıldırır, çığırından çıkar, yanlış işler yapabilir, günaha dalabilir vesaire filan. O zaman ölmeyecek kadar, hani mesela haram olan bir şey bile ölmeyecek kadar yenmesi helal oluyor. Zaruret halinde, ıstırar halinde. Onun gibi bir sebepten ancak alıyorsa o zaman hakiki fakirdir. Aksi takdirde almayacaktı. Mecbur olduğu için alıyor. Medine'de ben bir böyle Afrikalı kadıncağız gördüm. Kenarda oturmuş. Birisi getirdi, para verdi. Teşekkür ederim dedi. Kenarda oturmuş hem. Yolun kenarında. Ben dedi bugünlük bir şeyler aldım, başkasına ver dedi. Fukara, perişan, yolun kenarına oturmuş. Herhalde bir delilin odası modası yoktur. Yani zavallıcığın. Sokağın kenarında yatıyordur. Bugünlük şeyimi aldım dedi, istemezdi. Ama dayanamayacak gibi, ibadet yapamayacak gibi, ibadetleri yapamadığından dolayı günaha girecek gibi olduğu sebepten alıyorsa, o zaman tamam, o zarar vermiyor fakirliğine. Yani bunlar böyle düşünmüşler. Bunların halini anlamak çok zor ve onların halini yaşamak hiç bizim için mümkün değil. Biz çok muhallebi çocuğuyuz. Yani biz hiç alışmamışız bu gibi şeylere, bu gibi tecrübeleri ve deneyimleri düşünmüyoruz. Ben hatta kitap yazanların böyle kitaplarına bakıyorum, dipnotlarına, böyle konular geldi mi aşağıya bir dipnotu döküyorlar. Döktürüyorlar. Efendim işte dinimiz zenginliği yasaklamamıştı bilmem ne. Kıvrım kıvrım kıvranıyor yani. Bu şeyi illa bir tevil çaresi arıyor. Çünkü gönlü razı olmuyor. Tahammül edemiyor yani. Öyle bir hal, eyvah. Yani fakirlik gelse efendim halim nice olur diye korkusundan dipnotla onu şey yapıyor. Böyle tevil etmeye çalışıyor yani. Allah bizi tabii birisi Peygamber Efendimiz sahabeden birisinin, genç birisinin eline bir şey vermiş, al demiş. Ya Resulallah benden daha muhtaç birisine verin deyince, efendim delikanlı bak demiş, Allah sana sen bir şey istemeden verdiyse al demiş. Onu al. Resulullah'a yani benden başkasına ver deyince öyle buyurmuş. Allah bizi kimseye muhtaç etmesin. Ama açgözlü de etmesin. Açgözlülükten dolayı günahlara da düşürmesin. Helalinden kazanmak nasip etsin. Helalinin kazancımızda da hayır hasenat işlemeyi nasip eylesin. Allah Teala Hazretleri cümlenizden razı olsun. Cümlenizi Peygamber Efendimizin sevgisine, şefaatine, iltifatına nail eylesin. Peygamber Efendimizin has ümmeti olmanızı nasip eylesin. Dünya ve ahiretin her türlü tehlikelerinden koruyup, dünya ve ahiretin her türlü hayırlarına erdirdiği kullarından eylesin. Firdevs-i Ala'da Peygamber-i Zişanımıza cümlenizi komşu eylesin. Cennet nimetleriyle mütenaim eylesin. Tasavvuf.

0: sohbetleri. Hocamız, gönül dostumuz, mürebbiimiz Mahmud Esad Coşan'ın tercüme ederek açıkladığı, alim Ebu Abdirrahman Es-Sülemi'nin yazdığı Tabakatü's Sufiye adlı eserden hazırlanan bölümleri istifadenize sunduk. Bir sonraki programda buluşmak ümidiyle sizi Allah'a emanet ediyoruz.
1: Dinlediğiniz programa Akramedya web sayfası ve mobil uygulamasından erişebilirsiniz. Önerileriniz bölümünden günün programlarına göz atarak dilediğiniz tüm programları tekrar dinleyebilir ve paylaşabilirsiniz. Play Store ve App Store'dan hemen indirin. Akramedya, sağduyunun sesi.
2: Akra.

Rahman ve Rahim Allah'ın adıyla. Rabbinizin bağışlamasına nail olmaya ve takva sahipleri için hazırlanmış, genişliği gökler ve yer kadar olan cennete koşuşun. O takva sahibi olanlar, bollukta ve darlıkta Allah rızası için sarf ederler. Öfkelerini yutarlar ve insanları affederler. Allah, iyilik yapan ve güzel davrananları sever.

0: Gençler merak ediyor. Uzman konuklar geliyor, gençler merak ettiklerini soruyor.
1: Merhabalar sevgili dinleyenler. Yeni bir gençler
2: olduğu gibi bu haftada yeni bir konu ve yeni bir
3: senin sorularına cevapladığınız için çok teşekkür ederim.
0: Acaba neden, ne yapmalıyım, nasıl olmalı, doğrusu nedir? Kısa sorular öz cevaplar buluyor. Gençler merak ediyor. Pazartesi 16.30 ve cumartesi saat 14.15'te Akra'da.

0: Sevinince şükrederiz, hayır olur. Sıkılınca sabrederiz, hayır olur. Biz müminiz. Bize her halimiz hayır olur.
1: En güzel rehber. O, iyi ve doğru olana çağıran, gerçek huzur ve mutluluk kaynağı, felaha ulaştıran, kurtuluşa erdiren, insanlığa rahmet olarak indirilen rehber.
2: Fil Suresi. Sevgili dinleyiciler, hatırlatıcı ve yol gösterici kitabımız Kur'an-ı Kerim'in Mekke döneminde inen surelerinden Fil Suresi'nden bahsedeceğiz bugün. Toplam 5 ayettir. Sure, adını ilk ayette geçen fil kelimesinden alır. Kur'an-ı Kerim'de adını içeriğinde bahsedilen hayvanlardan alan 5 sureden biridir. Fil Suresi'nde Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem doğmadan önce gerçekleşmiş olan tarihi fil vakası ve bu vakanın üzerinden dine karşı gelenlerin durumu anlatılmaktadır. Dünyevi güç ve otoritelerine güvenerek, İslam'ın kutsal değerlerine saldıranlara karşı bütün zamanlara yönelik önemli bir uyarıyla başlar. Tuzakların nasıl boşa çıkarıldığı ve perişan edildikleri anlatılarak biter. Görmedin mi nasıl yaptı Rabbin? Kabe'yi yıkmaya gelen fil sahiplerini, Evrehe ve ordusunu. Onların kötü planlarını boşa çıkarmadı mı? Onların üzerine sürüler halinde kuşlar gönderdi. Bunlar onlara pişkin, sert çamurdan dolu gibi taşlar atıyorlardı. Derken Allah, onları Evrehe ve ordusunu yenmiş, delik deşik olmuş ekin yaprağı gibi yapıverdi.
1: En güzel rehber. O, iyi ve doğru olana çağıran, gerçek huzur ve mutluluk kaynağı, felaha ulaştıran, kurtuluşa erdiren, insanlığa rahmet olarak indirilen rehber. Programın ses kayıtlarına akra.media sitesinden ulaşabilirsiniz.
3: Akra çıksa yalnız değilsiniz.

tevekkül edene rızkını veren kim? Dua ile istekte bulunana icabet eden kim? Veren Allah'tır. Duamıza icabet eden O. Nimetlerini hatırlamamızı, helal ve temiz şeylerden yememizi, O'na kulluk etmemizi, O'na şükretmemizi istemektedir. Bu ayetler de O'nun kelamıdır. Hangi yiyecekleri nasıl anmakta? Bize söylemekte, bize hatırlatmaktadır.

0: Resulüm, iman eden bir de salih amellerde bulunanlara kendileri için alt tarafından ırmaklar akan cennetler hazırlandığını müjdele. Onlara orada ne zaman rızık olarak bir meyve verilse bu daha önceden dünyada rızıklandırıldığımız şeydir diyeceklerdir. Onlara tatları bambaşka güzellikte olmakla beraber dünyadakilerin benzerleri verildiği için böyle derler. İşte bunlar Allah'a gönülden bağlı olan ihlaslı kullar için tadı ve özellikleri bizce bilinen bir rızık, türlü meyveler vardır. Onlara naim, nimeti bol cennetlerde birbirleriyle karşılıklı tahtlar üzerinde otururlarken ikramda bulunulur. Müttakilere, Allah'ın emirlerine uygun yaşayan ve karşı gelmekten sakınanlara vaat edilen cennet sıfatı şudur. İçinde hiç özelliği bozulmayan sudan ırmaklar, tadı hiç değişmeyen sütten ırmaklar, içenlere her an lezzet veren üzüm suyundan ırmaklar ve süzme baldan ırmaklar vardır. Ayrıca meyvelerin hepsi ve bir de Rablerinden mağfiret olanlar içindir. Rabbinin huzurunda o gün günahla durmaktan utanıp korkan, bunun içinde günah işlemeyi terk eden için iki cennet vardır. Bu iki cennetin içlerinde görülmedik meyve, hurma ve nar vardır. Onlar iman, ibadet ve hayır yarışlarında öne geçenler, cennette dikensiz Arabistan kiraz ağacı, meyveleri kat kat dizilmiş muz ağaçları, kesintisiz uzayan gölgeler, çağlayan sular, kesilip bitmeyen ve yasak da edilmeyen birçok meyveler arasında ve yüksek döşekler üstündedirler. O zencefil orada bir pınardır ki ona selsebil adı verilir. Onlara işledikleriniz iyi amellere karşılık olarak afiyetle yiyin, için denilir.
1: Yerden ve gökten bizlere rızık verilir. Veren kimdir? Kanaat ve tevekkül edene rızkını veren kim? Dua ile istekte bulunana icabet eden kim? Veren Allah'tır. Duamıza icabet eden O. Nimetlerini hatırlamamızı, helal ve temiz şeylerden yememizi, O'na kulluk etmemizi, O'na şükretmemizi istemektedir. Bu ayetler de O'nun kelamıdır. Hangi yiyecekleri nasıl anmakta? Bize söylemekte, bize hatırlatmaktadır.

0: Merhaba sevgili Akra dinleyenleri, şehri İstanbul'dan cümlenize sevgiler, saygılar, muhabbetler. Yine sizlerle beraberiz. Efendim, klasik sanatlarımızın mühim bir şubesi olan ruh sanatımızın yaşayan en büyük üstadlarından Hikmet Barutçugil hocamızı ağırlayacağız, dinleyeceğiz, istifade edeceğiz. Hocam hoş geldiniz, sefalar getirdiniz.
1: Hoş bulduk efendim, sefa bulduk.
0: Afiyettesiniz inşallah.
1: Hamdolsun, çok iyiyiz elhamdülillah.
0: Allah afiyetler versin. Muhterem hocam, birçok sergi açtınız. Birçok kimseyle karşı karşıya geldiniz. Birçok yayın kuruluşunda çok sayıda programa, mülakatlara katıldınız. Yayınlarınız, yazımlarınız oldu. Şöyle baktığınız zaman çevrenize, acaba bizim klasik geleneksel sanatlarımıza ve onların devamı olan günümüz renklenmesine itibar, rağbet nasıl, temayül nasıl, yönlendirme var mı? Akademilerde bu sanatların işlendiği atölyeler açılıyor mu? Bir değerlendirme istirhamet edeceğiz hocam.
1: Evet, çok şükür ki ciddi bir ilgi var. Bu sanata başladığımda bu sanatlar bugünkü kadar hiç ilgi itibar görmeyen sanatlardı. Hatta kendi yakınlarım bile beni çok yadırgadılar böyle bir sanata ilgi duyduğum için. Bu marifet iltifata tabidir, müşterisiz meta zahidir de o zaman bana söylemişlerdi. Fakat geçen zaman içinde gördük ki bu sanatlar, gerçek ve kalıcı sanatlar, insanlar artık gerçek şeyler aramaya başlıyorlar. Bu bütün dünyada da böyle oluyor, yalnız bizde değil. Bizim bir eksiğimiz şu bence, Türkiye uluslararası olmak istiyor, değil mi? Şunu yapmak istiyor, bunu yapmak istiyor. Dünya globalleşiyor deniyor. İşte kültürler birbirine karışıyor deniyor. Fakat bence uluslararası olmanın ilk ve temel prensibi önce ulusal olmamız lazım. Biz ulusal olmazsak uluslararası olma şansımız asla yok. Ayrıca medeniyet dediğimiz şey kültür ve sanatla oluşuyor, değil mi? Eski medeniyetlere bakın, onların hep sanat eserleriyle onları biz anlıyoruz. Yedikleri, içtikleri hepsi gitti ama yapıtları hala duruyor. Uluslararası olmak için ulusal olmak çok önemli.
0: Yani kendimiz.
1: Tabii. Şimdi her ulusun kendine özgü bir kimliği var, bir meşrebi var, değil mi? Bir karakteri var, bir genetiği var. Bir geleneği var, bir görgüsü var. Ona göre işte bir ahlakı var, inancı var. Bunların hepsi yapılan sanat eserlerine yansıyor. Hatta bırakın ulusu, bazen iki şehir bile, iki komşu şehir bile çok farklı özellikler gösteriyor. Mesela Erzurum'la Rize iki komşu şehirdir, sınır komşusudur. Dağın bir tarafı, deniz tarafı Rize'dir, iç tarafı Erzurum'dur. Bunların halk oyunlarına bakın. Bir horon tepiyor. Ne kadar hareketli, kıpır kıpır bir oyun. Ama Erzurum'un oynadığı bar ekibi ne kadar ağır, vakur bir oyundur. Niçin? Çünkü temel hamsiyle besleniyor. Dadaşlar sığır etini çok seviyor. Arada bir fark var komşu olmalarına rağmen. Şimdi temel bir Erzurumlu dadaş gibi bar oynayamaz. Ya da bir Erzurumlu gidip o kıpır kıpır horonu tepemez. Bir de bunu uluslararası düşünün. Bir Norveçli gelmiş, efendim işte Urfa'da sıra gecesinde gazel okuyor. Değil mi? Olacak şey değil. Bir Japon gelmiş, çekik gözlü, düz saçlı, elinde bir tane bağlama, uzun ince bir yoldayım diye çalmaya başlıyor. İşte biz bunu yapıyoruz. Biz yurt dışına giderken, biraz evvel buyurdunuz, muhtelif vesilelerde Türk festivallerini anmak için, işte Türk festivalleri için çeşitli kongreler, konferanslar, her şeye katıldım. Orada gördüm ki biz kendimizden bir şey götürmüyoruz. Viyana'ya klasik müzikle gidiyoruz. Efendim işte Paris'e resimle gidiyoruz. Roma'ya heykelle gidiyoruz. Orada biraz evvel güldünüz. İşte onlar da aynı şekilde bize gülüyorlar.
0: Tereciye tere satmaya gidiyoruz. Ama Amerika'ya bizim için tereler biraz daha pörsük.
1: Evet, caz müziğiyle gidiyoruz mesela. Gittim, başıma geldi. Daha detaylı anlatmak istemiyorum ama özetle, şimdi caz müziğini ben aslında çok seviyorum. Onun kendi içinde bir oluşumu ve gelişimi var. Zenci kölelerin acılarını anlatan müzik olarak başladı. Orada gelişti. Onlara yakışıyor. Güzel, hoş. Ama biz gidip de New Orleans'ta caz müziği çaldığımız zaman İşte Norveçli'nin Horon Tepesi'ne benziyor. El ayağı birbirine dolaşıyor, figürleri kaçırıyor, bilmem ne oluyor. Biz yapmayalım demiyorum ve o sanatları da inkar etmeyelim demiyorum ama sonuçta emin olun komik hallere düşüyoruz. Ama biz zannediyoruz ki onlar gibi olmak medeni olmak gibi oluyor. Ama biz gelecek nesillere hangi medeniyeti bırakacağız? Biz ne kadar iyi yaparsak yapalım, ben Malatyalıyım. Bir temel gibi Horon Tepemem. Benimki halaydır, halay oynarım. Benim yapım buna müsait, genetiğim buna müsait, onunki de ona müsait. Onun için burada ulusal olmak çok önemli. Milli olacağız her şeyimizle.
0: Özgün, özel tabii ki sahip çıkacağız. Ha, ama yapmak isteyen de yapsın yani.
1: Evet, ne yapalım? Onları inkar etmiyoruz.
0: Engellemek, gem vurmak mümkün değil. Ama kendimiz olmazsak yabancı pazarda, ecnebi pazarına hiçbir pahamız yok.
1: Yok, yani. Evet, tereciye tere satamayız.
0: Eyvallah.

ilim adamları, münevverler, Akra'da irfan medeniyetini anlatıyor. Ses, söz, sanat. Başlıyor.

0: Değerli hocam, sizin çalışmalarınız arasında barut Ebru'su bir ekol
1: evet.
0: olarak görülüyor ve hakkında epi bir yazı, epi bir değerlendirme var. Programın başında buyurduğunuz kişinin kendisinden, kendi amalinden, kendi sanatından bahsi zora sokar, zor dediniz ama biz biraz daha açmanızı isteyeceğiz burada hareketle. Soy isminize izafeten evet. Barut Ebru'su evet. olarak.
1: Bunun çıkış şekli de şöyle oldu. Hiç kimseden öğrenme şansı bulamayınca işte kendi kendime araştırmalar sırasında bir tarzlar çıktı. Daha sonra onlara dayanak da bulduk. Onların istinatlarını da bulduk. Tabiattan gelen şekiller olarak. Sonra 1988 yılında Royal College of Art diye bir sanat okulu var Londra'da. O sene 250. kuruluş yıl dönümünü kutluyor. Bakın ne kadar köklü bir müessese. Daha evvel tanıştığım o okulda profesörlük yapan biri beni davet etti oraya. Bu yeni tarz Ebru'ları orada sergile diye. Bizim dede soyadımız Barut. Barutçuki sonradan ilave olmuş. Amcam hala kendi dede soyadını kullanıyor. Yurt dışında da telaffuzu zor olduğu için Barut ama adını tercih ediyor.
0: Özellikle şükranlarımızı sunmak ve göçenlere rahmet dilemek evet, lazım. Canım, Gil bak, eki kesin. Mühim bir. Evet. Eki hocam öyle. Ya barutsal olsa ne olacaktı hocam?
1: Doğru değil mi?
0: Yani barutsal olsa ne olacaktı hocam?
1: Evet.
0: Barutçu Gil.
1: Barutçu Gil oldu.
0: Çok tatlı da bir ahengi var
1: evet,
0: orada.
1: Evet. Bu Londra'daki Royal College of Art'taki sergiye bir sanat eksperi geldi, bir hanım. Bu hanım Lübnan ve İran. Babası Lübnan, annesi İranlı bir hanım. Bu çok ilginç buldu. Ebru ile ilgili makaleler de yazmış bir hanım. Sanatı çok iyi bilen, efendim iyi bir eleştirmen. O tabii şaşırdı, böyle bir Ebru nasıl olur diye. O zaman bana dedi, bunun bir adı olmalı. Bu bir yenilik, daha evvel hiç görülmemiş bir tarz. Ebru tarihinde diğer sanatlarda da var. Mesela tıpta bile var. Behçet hastalığı var değil mi efendim? İşte Behçet Bey olmuş. Ya da bunun gibi örnek çok. Buna mutlaka bir isim ver dedi. O Hikmet Ebru'su olsun dedi. Fakat daha sonra işte Barut Ebru'su olarak anıldı. Galiba bir de yazı yazdı bir dergide, bir eleştiri yaptı. Böyle bir takılıp kalmış oldu. O şekilde de bugüne kadar geldi. Şimdi bu Ebru'nun klasik Ebru'dan farkı şu. Klasik Ebru'da suya koyduğunuz renk miktarı kadar renk alabiliyorsunuz. Renkler öt sayesinde birbirleriyle karışmıyor. Ama bundaki yüzey aktif maddeler farklı olduğu için renkler kısmen birbirine karışıyor. Dolayısıyla ara tonlar çıkıyor. Bu ara tonlar vesilesiyle de sonsuz renk görüntüleri ortaya çıkıyor. Tavır olarak da çok farklı. Klasik Ebru'da gözükmeyen türde desenler ortada. Boyut çok değişti. Boyar madde değiştiği için kağıttan çıktı. Tabii kağıt olarak başladı. Ama aynı şekilde işte kumaşa, ahşaba, metale, plastiğe, muma bile Ebru yapılır hale geldi. Gibi gibi gibi.

0: öyle gidiyor.
1: Aslında çocuk parklarına falan monte edilen oyuncaklar vesaireler falan da bu renklendirmeden istifade etse yeri midir?
0: Yeridir tabii.
1: Desek hocam.
0: Gayet tabii.
1: Abeslemiştik
0: adeta. O renk yok. Çok güzel de bir şey düşündünüz. O renk sonsuzluğu çocukların hayal gücünde kim bilir neler geliştirecek, neler çağrıştıracak. Bence çocuklara yapılan güzel hizmetlerden biridir.
1: İstanbul'da trafo merkezlerini hoş böyle evcikler yapmışlar.
0: Değil mi? Ne kadar
1: falan
0: güzel
1: çok
0: oldu.
1: Hoş.
0: Biraz sempatik oldu.
1: Böyle çocuk parkları da hakikaten böyle de güzel olur hocam. Her haliyle güzel bir sanat.
0: Güzel, evet.
1: Her haliyle güzel yani. Bir uğraş. İnşallah çocuk parklarına da ilgililer, düşünürler. Çünkü kendimiz.
0: Değil mi? Tabii.
1: Kendimiz, hele kendimize ait olan kahramanların da bir prototipleri çıkartılırsa ya, evet. Tadından yenmez olur.
0: Bakın pardon, buyurun bir hatıra geldi aklıma da. Bir komşumuz var, bunlar yayıncı. Efendim işte entelektüel insanlar, edebiyat masterı yapmış bir hanım kardeşimiz. Onun 5 yaşında bir oğlu var. Bir gün daha sonra benim Ebru talebem de oldu. Çok parlak bir çocuk. Allah akıbetini hayır etsin.
1: Amin.
0: 5 yaşında bir gün oyuncaklarıyla annesine geliyor. Elinde bir sürü oyuncak var. Anne diyor, bu He-Man Türk mü? Yok evladım, değil. Bu işte Spider-Man Türk mü? Yok değil. Superman Türk mü? Action Man Türk mü? Çocukların oynadığı oyuncaklar bunlar. Ya anne diyor, hiç Türk kahraman yok mu ya diyor. O da var evladım diyor. Kim var diyor? Battal Gazi var. Ama ben onu tanımıyorum ki diyor. Hiç duymamış. Oyuncağı yok elinde. Biz işte ulusal olalım derken bundan bahsetmek istiyoruz.
1: Eyvallah hocam.
0: Ya.
1: Eyvallah hocam, ama Battal Gazi'ler de yapılsın ama hakikaten Battal Gazi'yi de andırsın.
0: Ya, değil mi?
1: Hakikaten andırsın yani, bu
0: bilen biri yapsın.
1: İki yani. Sarhoşun kaplumbağaya önden bakıp tosbağa, arkadan bakıp kurbağa dedikleri bir türe dönüştürmesinler. Bununla bitirelim hocam.
0: Eyvallah.
1: Değerli dinleyenlerimiz, Hikmet Barutçugil hocamıza şükranlarımızı sunuyoruz. Çalışmalarında dualar ediyor, dualar bekliyoruz. Cenab-ı Hak nice güzel, asude, zinde ömürler ihsan eylesin. Muhterem hocam, teşekkür ederiz. Sağ olasınız.
0: Ben ilginize teşekkür ederim. Sağ olun.
1: Efendim, hoşça bakınız saatinize.
2: İlim adamları, münevverler, Akra'da irfan medeniyetini anlatıyor. Ses, Söz, Sanat programını dinlediniz. Programın ses kayıtlarını akra.medya'dan dinleyebilirsiniz.

Kahve molası. Bir fincan kahvenin 40 yıllık hatırı vardır diyerek kahve molası veriyoruz. İçten, keyifli ve seçkin misafirlerimizle yapacağımız kahve molamıza hepinizi davet ediyoruz. Ağızda tat, ruhta canlanma, yüzde tebessüm, gönülde muhabbet. Kahve molası, Perşembe ve Cumartesi 16.15'te Akra'da.

efendim İslam'ı sevdirmemiz lazım. Davranışlarımızla. Rahmetli bir tanıdığımız vardı, araba kullanıyordu, sakallı. O zaman da araba kullanan sakallı azdı. Bir zamanlar başörtülü araba kullanan hanım azdı. Şimdiki dikçe çoğaldı. Böyle tabii araba kullanan bir hanım gördü mü herkes ağzı açıp bakıyordu. Allah Allah, başörtülü hanım arabada kullanabilir miymiş filan diye şaşırıyorlardı. O zaman da sakallı bir insan araba kullanabilir miymiş diye şaşırıyorlardı. Şimdi böyle kaşlarını çatmış bakıyor. Ben de arabadayım. Arabayı kullanan da tanıdığımız, onun böyle sert baktığını gördü. Bu gerici, hoca sakallı, çember sakallı araba kullanıyor. Kaşlarını çatmış böyle, bakıyor komşu. Komşu arabadaki, bakıyor. Güzel bir şey yaptı bizim arabayı kullanan arkadaş, rahmetli. Arabanın camını açtı, bir tebessüm bir çehreyle, selamünaleyküm dedi. Adamın başına sanki bir kova su dökmüş gibi oldu. Adam şöyle bir afalladı, şaşırdı, güldü, aleyküm selam dedi. Bak bir güzel tatlı tebessüm. Bütün işleri değiştir. Bir zarif hareket, bir güzel tebessüm. Bakın Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyor ki tebessümüke fî vecihi ehike leke sadakatün. Kardeşinin yüzüne mütebessim bakmak senin için bir sadaka vermek gibi sevaptır. Diyor Peygamber Efendimiz. Tebessüm sevap. Müslümanın Müslümana mütebessim bakması sevap. Ya ben falanca hanıma ne yaptım? Yanından geçerken somurttu, hiç benim yüzüme gülmedi der. Birisi mesela. Ben ona ne yaptım ki? Hiçbir şey yapmadı. Bak gülmediği için rahatsız oluyor ötekisi. Tebessüm etse komşu geçerken yanında bana tebessüm etti. Ne kadar iyi bir komşu der. Bir tebessümün bu kadar gücü var, faydası var, bir de sevabı var. Onun için her şeye dikkat edeceğiz. Yani tebessümümüze de dikkat edeceğiz. Davranışımıza da dikkat edeceğiz. Hareketlerimize de dikkat edeceğiz. Bileceğiz ki biz bu kıyafetimizle iddialı olarak ortaya çıkmışız. Biz Müslümanız diyoruz. Müslümanın nasıl olması gerektiğini onlara göstereceğiz. Onlar da sevecekler İslam'ı. Ben de Müslüman olayım diyecek. İşte bunların hepsinin olması için bizim muhabbetli olmamız gerekiyor. Bizim İslam'ı güzel öğrenmemiz gerekiyor. Bizim efendim bilinçli olmamız gerekiyor. Ne yapacağımızı, nasıl yapacağımızı bilen usta kişiliklere sahip kimseler olmamız gerekiyor.

0: bilgi ve önerilerini paylaşıyor. Az, öz, etkili. 2 dakika.
1: Bazı ailelerde gerçekten çocuklar kendi karar verebiliyor ve doğru karar verebiliyorlar. Baskıcı aileler olabiliyor ya da çok serbest aileler olabiliyor. Bu da çocuğun kararlarında etkili oluyor mu aile tipleri?
2: Etkili tabii ki oluyor. Hatta buna bir tane de ben ekleyeyim. Kendi iş sektörleri olan ailelerimiz de var. Yani o alanda uzmanlaşmış, çok eski hani dededen gelen mesleğe sahip
1: nesiller
2: olan, evet,
1: gelen,
2: nesiller boyu gelen mesleğe sahip olan ailelerimiz de var. Tabii şimdi burada bizim yapmış olduğumuz görev bir denge sağlamak oluyor. Niye? Çünkü gerçek dünyayı yaşayan bir aile şirketinden bahsediyoruz. Bir de idealleri olan bir gençten bahsediyoruz.
1: Evet.
2: Şimdi burada uyum sağlamak, hani arada bir tampon görevi oluşturmaya gayret ediyoruz. Belki aileye diyoruz ki biraz yanınıza alın, ne iş yaptığınızı hani gösterin. Orada bir gün geçirsin, sizle biraz hani anlamaya çalışsın. Yani burada ne oluyor? Belki diyeceksiniz ki bunu yaşamadığı için bilmiyor. Ama yaşatın, yani sizinle birlikte orada bulunsun, işin ne olduğunu görsün. Belki orada bir uyum yakalarız diyoruz. Ya da baskıcı olan aileyi önce anlamamız gerekiyor. Hani baskının şeyi ne, nedeni ne, sebebi ne? Yani bunu çözersek o zaman yine o tampon görevimizle bazen aileyi çocuğa, bazen de çocuğu aileye anlatarak o dengeyi buluyor.
1: Evet.
2: Çünkü ana mevzu yaklaştırmak. Uzaklaştırmak kolay olan, yakınlaştırmak zor olan, onu tercih etmek. İşte herkesi de o adım atar seviyeye getirmek de işte bazen uzmanlık gerektiriyor.
0: 2 dakika. Az, öz, etkili. Akra dinle, farkında ol.

İbni Mesud radıyallahu anh anlatıyor. Resulullah aleyhissalatu vesselam buyurdular ki, kendisi ateşe haram edilen ve kendisine de ateşin haram kılındığı kimseyi size haber vermeyeyim mi? Ateş, yumuşak huylu ve insanlara kolaylık gösterene haram kılınmıştır.

Akramobil. Sizi dinliyoruz. Görüş, öneri ve fikirleriniz bizim için çok değerli. Akramobil hattımız 501 630 30 30.

Rahman ve Rahim Allah'ın adıyla. İman edip salih, sevaplı işler işleyenler ve Muhammed'e Rablerinden bir gerçek olarak indirilene inananların, Allah günahlarını örtmüş ve hallerini düzeltmiştir.

İnfitar suresinde Bismillahirrahmanirrahim. Ya eyyuhel insan, ma garrake bi rabbikel kerim ellezî halakake fesevvâke fe'adelek fî eyyi suretin mâ şâirekkebek. Ey insan, ya eyyuhel insan, ma garrake bi rabbikel kerim, seni kerim olan Rabbinin güzel kulluğunu yapmaktan, ona inanıp ona ittiba etmekten ne alıkoydu, ne aldattı seni, ne kandırdı seni ya? Ellezî halakake fesevvâke fe'adelek. O seni yaratan, suretini en mükemmel şekilde kabili

ayetlerini en ileri şekilde sana bahşeden, güzel güzel simalar, kabiliyetler ihsan eden Rabbinden seni ne alıkoydu, ne aldattı, ona kulluk etmekten ne döndürdü, ne oyaladı seni? Neye takıldın kaldın? Cenab-ı Mevla'ya giden yolda, yürümedin de ne aldattı seni? Ne kadar tüyler ürpertici sorular yani. Biz sizi boşuna mı yarattık? Ey insanoğlu, niye aldanıyorsun da güzel kulluk yapmaktan geri duruyorsun? Ey insanoğlu, ben sizi yarattığıma göre beni tasdik etmeli, benim peygamberlerime tabi olmalı değil miydiniz? Niye böyle yapmıyorsunuz?

En büyük şükür sebebidir sağlık. En güzel duadır sağlıklı, sıhhatli, afiyetli bir ömür. Sağlıklı hayata dair önemli bilgiler ve merak edilenleri uzmanlarla konuşuyoruz. Sağlık, sıhhat ve afiyet Perşembe 14.15'te ve Cumartesi günü 13'te Akra'da.

Bütün varlığımla teslimiyetim sanadır. Yönelişim sanadır. Korkum sanadır. Sığınırım azabından rahmetine. İman ettim kitabına. Gönderdiğin Resulüne.

çağlar boyu güncel haber kaynağımız. Öğüt verici bir doğru yol rehberi. Yol gösterici ve müjdeci. Gerçek iç huzur kaynağı. Doğruyu yanlıştan ayıran gerçek ve kutlu bir söz. Üstün ve güçlü. Bir büyük müjde. Bir büyük nur. Tekrar tekrar okuduğumuz hayat kılavuzumuz kendini tanıtıyor. Bize anlatmakta, bize öğretmekte, bizi uyarmakta. Nur saçan bir kandil yolumuzu aydınlatmakta.

Elif, Lam, Ra. Bu Kur'an öyle bir kitaptır ki onu sana insanları Rablerinin izniyle karanlıklardan aydınlığa, eşsiz galip ve övgüye layık olan Allah'ın yoluna çıkarman için indirdik. Allah sözün en güzelini hem aynı benzerlik, uyum ve ahenkte hem de tekrarlı ve karşılıklı ifadeli bir kitap olarak indirdi. Rablerinden korkanların ondan ayetleri dinlemekten dolayı tenleri ürperir, sonra da bedenleri ve kalpleri Allah'ın zikri için yumuşar. İşte bu kitap Allah'ın son gönderdiği rehberidir. Dinleyene yahut dilediğine bununla doğru yolu gösterir. Allah kimi de sapıklıkta bırakırsa artık ona doğru yolu gösteren bulunmaz. Biz sana kitabı her şey için açıklama, bir doğru yol rehberi, bir rahmet ve Müslümanlara bir müjde olarak indirdik. Bu kitabın indirilmesi mutlak galip, tek hüküm ve hikmet sahibi Allah'ın tarafındandır. Allah size kitabında Allah'ın ayetlerinin inkar

0: İnkar edildiğini ve onlarla alay edildiğini işittiğiniz zaman, onlar bu sözü bırakıp başka bir söze dalıncaya kadar bu sırada onlara karşı gelemezseniz bari onlarla beraber oturmayın. Böylece tepkinizi gösteriniz. Çünkü o zaman siz de onlara benzemiş olursunuz diye bu ayeti indirdi.
1: Çağlar boyu güncel haber kaynağımız. Öğüt verici bir doğru yol rehberi. Yol gösterici ve müjdeci. Gerçek iç huzur kaynağı. Doğruyu yanlıştan ayıran gerçek ve kutlu bir söz. Üstün ve güçlü. Bir büyük müjde. Bir büyük nur. Tekrar tekrar okuduğumuz hayat kılavuzumuz kendini tanıtıyor. Bizi anlatmakta, bize öğretmekte, bizi uyarmakta. Nur saçan bir kandil yolumuzu aydınlatmakta.

Nasihat veren hikayeler. Nasihat, insanları iyiye, doğruya yönlendiren öğütlerdir. Bazen anlamlı bir hikaye hayatımıza yön vermemizi sağlar.

İnsan kalbi olan bir varlıktır. Kalp ise Cenab-ı Hakk'a mekan olan yerdir. Ama iş kalp sahibi olmaya gelince belki bu zamanda en zor olaylardan bir tanesidir. Nasıl olur herkes kalp sahibi diyecek olursanız yanılırsınız efendim. Çünkü kalp derken o kan pompalayan yumruğumuz büyüklüğündeki organdan bahsetmiyoruz. Kalp derken ne kastettiğimizi güzel bir hikayeyle anlatalım ama önce Feridüddin Attar Hazretlerini bir hatırlayalım. Feridüddin Attar veya tam adıyla Ebu Hamid Feridüddin Muhammed bin Ebu Bekr İbrahim Nişaburi. İranlı mutasavvıf ve şair. Eczacılık ve tıpla meşgul olduğu için Attar lakabını aldı ve bu lakapla meşhur oldu. Attar malumunuz günümüzde şifalı bitkiler satılan aktar olarak kullanılır. Mevlana Celaleddin Rumi, Şeyh Galip ve diğer mutasavvıflarca yüceltilen Attar günümüze dek ulaşan pek çok eser bıraktı. Kasidelerinde özellikle dünyanın geçiciliği üzerinde durarak insanoğlunun uyarılması gerektiğini dile getirir. Şiirlerinin hepsinde insana ömrünü nasıl geçireceği konusunda etkili hatırlatmalarda bulunarak onu fırsatı ganimet bilmeye, iyi iş yapmaya ve hak yoluna hizmete çağırır. Attar küçük yaştan itibaren ve özellikle kendisini tasavvufa verdikten sonra birçok seyahatlerde bulundu. Irak, Şam, Mısır, Mekke, Medine, Hindistan ve Türkistan'a yaptığı bu seyahatlerden sonra Nişabur'a döndü ve orada inzivaya çekildi. Uzun yıllar devam eden bu inziva hayatı sonunda oldukça ileri bir yaştayken Moğollar tarafından İran Nişabur'da şehit edildi. Efendim, derler ki Feridüddin Attar bir zamanlar ticaretle meşgul olan bir zattı. Bir gün dükkanında otururken kapı çalar. Belki de bir Ramazan günüdür, kim bilir. Kim o? Diye sorar. Bir derviş kapıdan içeri girer ve efendim der. Kölenize yiyecek ve iftarlık bir lokma bir şeyler verseniz. Bu söz üzerine Feridüddin Attar celallenir. Sapasağlam adamsın kardeşim. Benden ne farkın var? Git çalış kazan, sen de benim gibi dağıt. Niye böyle direniyorsun? Dilinden dökülen bu cümleler dervişin zoruna gider. Öyle mi? Der derviş. Senle ben aynıyız, öyle mi? Ne farkımız var, öyle mi? Peki sen benim yapabildiğimi yapabilir misin acaba? Feridüddin Attar şaşırır. Yapmak istediği şey nedir diye düşünmeden hemen cevap verir dervişe. Elbette yaparım. O vakit derviş kendisine yaklaşır.

0: aşır, yaptığı ise sadece şudur sevgili dinleyiciler. Rahlenin önüne kafasını koyar, Allah der ve oracıkta son nefesini verir. İşte efendim, Feridüddin Attar bu sarsıcı hadiseden sonra mutasavvıf Feridüddin Attar olma yolunda ilerler. Dervişin bu kerameti karşısında donup kalan Attar hemen iş yerini kapatır ve kendini gafletten uyandırıp Allah'a Celle Celaluhu yöneltecek yolu aramaya koyulur. Önce o kilit soruyu kendisine sorar. Ben bunun için, yani dünya için yaratılmadım diyerek ne için yaratıldığını aramaya başlar. Yıllarca çile çekerek bunu başarır. Hem de öylesine başarır ki bu dünyadan göçerken o dervişin kerametinden çok daha erişilmezini göstererek Rabbine kavuşur. Allah Celle Celaluhu ondan ebeden razı olsun. Elbette hepimizi şöyle bir sarsıp kendimize getirecek böyle bir derviş nasip olmaz. Mevla gerçek anlamda kalbimizi fark edebilmeyi, kalbimizin sahibinden haberdar olma bilincini cümlemize nasip etsin inşallah. Amin.
1: Nasihat veren hikayeler sona erdi.

Allah'ım, fakirlikten, yokluktan, zilletten sana sığınırım. Zulmetmekten ve zulme uğramaktan sana sığınırım.

turtles. Kahve molası. Bir fincan kahvenin 40 yıllık hatırı vardır diyerek kahve molası veriyoruz. İçten, keyifli ve seçkin misafirlerimizle yapacağımız kahve molamıza hepinizi davet ediyoruz. Ağızda tat, ruhta canlanma, yüzde tebessüm, gönülde muhabbet. Kahve molası, Perşembe ve Cumartesi 16-15'te Akra'da.

Peygamber Efendimiz buyuruyor ki men kara'al Kur'ane, kim Kur'an-ı Kerim'i okursa, okuduysa ve hafizahu ve onu hıfzettiyse, yani ezberlediyse veyahut efendim ahkamını bellediyse, vaztazharahu onu ortaya koyduysa, yani ortaya koymaktan maksat uygulamak demek, yani zuhura getirdiyse, yani uyguladıysa demek, veyahut zahır kelimesinden insanın sırtı manasına, yani yüklendiyse sırtına, yani o da onun ahkamını kabul edip sırtına alıp, yani ben bunları taşıyacağım dediyse, uygulamak manasına herkese. Ve ehalle halalehu, Kur'an içinde halal denilen şeyleri halal bellediyse, ve harrama haramehu, haram dediği şeyleri haram bellediyse, helallerden nimetlendi, istifade etti ve haramlardan kaçındıysa, edhalehullahul cenneh, Allah onu cennete dahil eder, sokar, böyle Kur'an'a sarıldığı ve onu hüsrettiği, uyguladığı için, ve şeffa'ahu fi aşretin min ehli beytihi, efendim ailesi efradından 10 kişi hakkında ona şefaat selahiyeti hakkı verir, küllühüm kadistevcebennâh, hepsi cehenneme hak etmiş olan 10 tane ehli beytinden kişiyi cehenneme düşmekten bu Kur'an ehli kurtarır. Efendim cehenneme gireceklerini Allah-u Teala Hazretlerine niyaz edince sen ehli Kur'ansın diye Allah-u Teala Hazretleri o cehenneme düşecek olanları onun şefaatiyle kurtarır. Şimdi buradan ne anlıyoruz? Efendim hiç olmazsa çocuklarımızdan böyle hıfzı kuvvetli olan, Kur'an'ı öğrenebilecek olan, hiç olmazsa bir tane iki tanesini efendim din ilmine, Kur'an ilmine ayırmamız lazım. Ne mutlu onlara.

0: bilgi ve önerilerini paylaşıyor. Az, öz, etkili. 2 dakika.
1: Şiddet kabul edilebilir bir davranış biçimi değildir. Şiddet toplumlarında insanlar şiddeti sorunları çözme aracı olarak görmeye başlarlar. Ve şiddet bir kere başladı mı devam eden bir süreçtir. Yani bir noktadan sonra kaybolacak, düzelecek diye bir beklenti içine girmek hata olur. Şunu unutmayalım. Olumsuz bir davranış cezalandırıldığında sönmeye başlar. Ama olumsuz bir davranış karşılık bulmazsa bu kez artmaya devam eder. Demek ki olumsuz bir davranışla, bir şiddetle karşılaşıldığında yapılması gereken bunun kabul edilemez olduğunu karşı tarafa bildirmek ve gerekli tepkiyi göstermektir. Bunun düşük şiddet, yüksek şiddet böyle bir şey yok. Şiddet size karşı yapılıyorsa, sözel de olsa, psikolojik de olsa, fiziksel de olsa, cinsel de olsa çok önemli bir davranıştır. Ve bu davranışın mutlaka karşı tarafa bildirilmesi, bunun farkında olması sağlanmalıdır. Ve bunun kabul edilemeyecek bir davranış olduğu bildirilmelidir. Yoksa sineye çekmek, geçer diye beklemek veya örtmeye çalışmak bir noktadan sonra şiddeti yapan kişiyi yeni şiddet davranışları noktasında cesaretlendirecektir.
0: 2 dakika.

0: az, öz, etkili.
1: Yol arkadaşım Akra hep yanımda.

Resulullah aleyhissalatü vesselam buyurdu ki, Ümmü Seleme radıyallahu anhuma anlatıyor. Ya Resulallah, merhum eşim Ebu Seleme'nin çocukları için yaptığım harcamalardan dolayı bana bir mükafat var mı? Ben onları asla aç açık bırakarak ihmal etmiyorum. Onlar benim evlatlarım dedim. Resulullah, evet, onlar için yaptığın harcamalardan dolayı da sana sevap vardır buyurdu.

0: Tedirginlik nedeni güncel gelişmelere sağduyulu ittifak zemini oluşturması bakımından 1931'deki İslam Genel Kongresi'nin kararları dikkate şayandır. Körüklenmekte olan mezhep gerginliğini engellemenin yollarından biri de İslam Birliği Genel Kongresi'nde alınan kararların günümüze uyarlanmasından geçmektedir. Kuzey Afrika'da başlayıp Orta Doğu'da devam eden gelişmeler ekseninde oluşturulmaya çalışılan Sünni-Şii gerginliğinin bir kutuplaşmaya dönüşme ihtimali bölgedeki dost ülkelerin geleceğini tehdit ediyor. Yakın tarihimizde benzer dış saldırı ve oyunlarla karşılaşan Müslümanlar, İslam kardeşliğini tesis etme yolunda önemli toplantılar gerçekleştirdiler. Bu çerçevede Hicri 6 Şaban 1350, Miladi 10 Aralık 1931 tarihinde Kudüs'te düzenlenen İslam Genel Kongresi'nde de İslam inancını ve değerlerini yaymak için etnik köken ve mezhep ayrımı yapılmaksızın Müslümanlar arasında işbirliğini sağlamak ve genel İslam kardeşliğini geliştirmek yönünde çok önemli kararlar aldılar. Kudüs'te gerçekleştirilen İslam Birliği Genel Kongresi'nde alınan kararlardan günümüz siyasi arenasında örnek alınmasını istediğimiz en dikkat çekici ve en önemli gördüğümüz iki madde şu şekilde yazılmış, kayda geçmiştir. 1. İslam inancını ve değerlerini yaymak için etnik köken ve mezhep ayrımı yapılmaksızın Müslümanlar arasındaki işbirliğini ve genel İslam kardeşliğini geliştirmek. 2. Müslümanların menfaatlerini savunmak ve kutsal mekanlarla toprakları herhangi bir müdahaleye karşı korumak. Aralarında Türkiye, Suriye, İran, Irak, Filistin, Yemen, Tunus, Libya, Mısır, Yugoslavya, Endonezya, Doğu Türkistan başta olmak üzere 22 ülkeden, bölgeden 153 delegenin katıldığı kongre, mezhep ayrımı gözetilmeksizin İslam ülkelerinin temsilcilerinin kendi iradeleriyle bir araya gelmeleri bakımından çok büyük önem arz etmektedir. Kongre oturumlarında alınan karar gereği, Müslümanlar arasında birliğin sağlanmasının nişanesi olarak Şii din alimi Muhammed el Hüseyin Ali Kaşif, Sünni, Şii ve ibadiyelerden oluşan ve 10 bini bulan cemaate Mescid-i Aksa'da cuma namazı kıldırdı. Ali Kaşif'in İslam kardeşliğinin önemi ve İslam Birliği'nin tesisi başlığıyla verdiği hutbede, İslam Genel Konferansı'nda alınan kararları kimlerin nasıl engellemek isteyeceğine dair önemli tespitlerde de bulunduğu kayıtlarda yer almaktadır.
1: Dostça bir tavsiye. Dostça bir tavsiye ister misiniz? Sıradaki tavsiye hepimize geliyor.
2: Her kim bir günde 3 defa salavatullahi ala Adem'e derse, Allah onun günahlarını bağışlar. Eğer denizlerin köpüğü kadar bile olsa, ondan daha çok bile olsa, denizlerin köpüğünden daha çok bile olsa bağışlar. Ve o şahıs cennette Hazreti Alem Efendimizin refiki olur, arkadaşı olur. Şimdi Hazreti Adem kim? Hazreti Adem hepimizin bildiği gibi Ebul Beşer'dir. Beşer'in babasıdır, hepimizin babasıdır. Oo, merhaba, o zaman biz de hep kardeşiz demek ki. Tabii Müslümanlık kardeşliği var. Bütün insanlarda Hazreti Adem'den baba bir kardeşlik var. Baba ana bir kardeşlik var hepimizde. Birbirimizin boğazına gene de kurtlar gibi saldırıyoruz. Aynı babanın evlatları gene birbirlerine saldırıyorlar. Demek ki kardeş olduğumuzu idrak edeceğiz. Hani insan lep demeden leplebiyi anlar, işaretten remzi sezer.

0: Buradan anlıyoruz ki Hazreti Adem atamızdır, babamızdır. Ötekiler de o kardeşlerimizdir. Kardeşliği güzel yapalım. Hazreti Adem'e 3 defa salavatullahi ala Adem deyince Allah onun günahlarını bağışlıyor. Cennette Hazreti Adem'e komşu edeceğini bildirmiş Peygamber Efendimiz. Buradan ne anlıyoruz? Babaların kıymeti de anlaşılıyor. Babaların kıymeti de anlaşılıyor. Babalarımıza hürmet. Babalarımızın babası büyük büyük babamız Hazreti Adem'e de bu hadisi şerifi duyduktan sonra günde 3 defa salavatullahi ala Adem'e deyin ki orada onun refiki olasınız cennette. Dedemizdir. Adem babamızdır, atamızdır. Efendim sevgisi tabii gönlümüzde olacak.
1: Dostça bir tavsiye. Akrab.

İslam peygamberleri. Hazreti Adem aleyhisselamdan son peygamber Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem efendimize kadar gelen peygamberlerin hayatları İslam peygamberleri programında.

Akrefen frekanslarından sevgi, saygı ve selamlarımızı sunuyoruz efendim. İslam Peygamberleri programımızda yeni bir bölümle daha birlikteyiz. Bugün sizlerle Kur'an-ı Kerim'de ismi geçen peygamberlerden üçünü anlatmaya çalışacağız. İlk önce anlatacağımız peygamber, kendisine kitap indirilen dört peygamberden biri olan savaşçı, hükümdar, insan vücudunu saracak incelikte zırh yapabilecek kadar usta bir demirci olan Davud Aleyhisselam olacak inşallah. Hazreti Davud Aleyhisselam. İsrail oğullarına gönderilen peygamberlerdendir. Soyu Davud bin İsa, Yehuda bin Yakup bin İshak bin İbrahim olarak İbrahim aleyhisselama dayanmaktadır. Hem peygamber hem sultan yani hükümdardı. Süleyman aleyhisselamın babasıdır. Kudüs'te doğmuştur. Orada yaşadı ve orada vefat etti. Kendisine İbrani dilinde Zebur kitabı verildi. Davud aleyhisselam kısa boylu, çelimsiz, ak tenli, mavi gözlü, kırmızı yüzlü, ince bacaklı, düz ve az saçlı, çok güzel, gür ve tesirli sesli, güzel huylu, temiz kalpli ve çok anlayışlıydı. İsmi Kur'an-ı Kerim'de 16 yerde geçmektedir. Davud aleyhisselamın babası İsa'nın 12 oğlu daha vardı. Hazreti Davud kısa boylu ve vücutça çelimsiz olduğu için babası onu hor görür, insanlar arasına çıkarmaktan utanır, ona davar çobanlığı yaptırırdı. Değerli dinleyenler, Hazreti Musa vefat ettikten sonra İsrail oğullarına Yuşa aleyhisselam rehberlik etmiş, İsrail oğullarını çölden çıkararak onlar için mukaddes sayılan Kenan bölgesine getirip yerleştirmiş ve orayı vatan edinmişlerdi. Zaman geçtikçe azgınlaşan İsrailoğulları, Tevrat'ın hükümlerini değiştirdiler, peygamberleri dinlemeyerek ahlaki bozulmalara uğrayıp iyice yoldan çıktılar. Derken Filistin çevresinde yerleşmiş bulunan Amalika kabilesi ve başlarındaki Calut bunlara musallat olarak çarpışma çıkardılar. Aralarında yapılan savaşta İsrailoğulları hezimete uğramışlardı. Erkekler öldürülmüş, çocuklar esir alınmış, kalanlar memleketlerinden sürülüp çıkarılarak mukaddes tabut ellerinden alınmıştı. Bu tabut, Hazreti Musa'nın savaşlarda ordunun önünde bulundurduğu bir sandıktı. Asker bundan manen kuvvet alır, harpten kaçmazdı. Daha sonraları bu tabutta ilahi levhalar, Hazreti Musa'nın asası ve bazı mukaddes eşyalar saklanmaya başlamıştı. İsrail oğullarının ileri gelenleri toplandılar ve peygamberlerine başvurup bir kumandan atamasını, kendilerini toparlayarak yeniden bu düşmanla Allah yolunda savaşmak istediklerini söylediler. Sonra Talut isimli bir hükümdar başa geçerek memleket işlerini ve orduyu düzene koydu. Onu istemeyip kendilerinden bir hükümdar istedilerse de Talut gerekli hazırlıkları yapıp Amalikalılar ve Calut'un üzerine yürüdü. Yüce Rabbimiz onların bu durumunu şöyle anlatmaktadır. Resulüm, Musa'dan sonra İsrail oğullarının ileri gelenlerini görmedin mi? Hani onlar peygamberlerinden birine bize bir hükümdar gönder de onun önderliğinde Allah yolunda savaşalım demişlerdi. O da ya savaş yazılır, farz kılınır da savaşmaktan geri durursanız deyince onlar şöyle demişlerdi. Yurtlarımızdan çıkarıldığımız ve çocuklarımızdan ayrıldığımız halde bizler neden Allah yolunda savaşmayalım? Ama savaş onlara yazılıp farz kılınınca içlerinden pek azı hariç savaşmaktan yüz çevirdiler. Allah o zalimleri çok iyi bilir. Peygamberleri onlara Allah şüphesiz size Talut'u hükümdar olarak gönderdi dedi. Onlar da dediler ki biz hükümdarlığa ondan daha layıkken ve ona mal, servet yönünden geniş imkan verilmemişken o bize nasıl hükümdar olabilir? Peygamber de onlara, Allah şüphesiz onu üzerinize hükümdar seçmiş ve geniş bir ilim ve sağlam bir vücut vererek onun gücünü artırmıştır dedi. Allah mülkünü, hükümranlığını dilediğine verir. Allah rahmet ve ihsanı bol olan ve her şeyi bilendir. Kıymetli dinleyenler, İsrail oğulları tarafından kutsal kabul edilen bir sandık vardı. Kur'an-ı Kerim'de bu sandığa Tabut adı verilmektedir. Amalikalılarla yapılan ilk savaş sonucunda bu sandık Calut'un eline geçmişti. İsrail oğulları bunun acısını duyuyorlar fakat Talut'un da hükümdarlığına itiraz

itiraz etmekten geri kalmıyorlardı. Ancak yapılan ikinci karşılaşma sırasında tabut bir şekilde İsrail oğullarının eline geçti. Tabutun İsrail oğullarının eline geçmesi onları yüreklendirdi. İşi kökünden halledip yurtlarına tam sahip çıkabilmek için yeniden toparlanarak Amalika kabilesi üzerine yürüdüler. Bu arada Talut, İsrail oğullarına yolları üzerinde bulunan ırmaktan içmemelerini tembih etti. Talut ve ordusu ırmağa geçtiklerinde ırmaktan su içenler, başında zalim, zengin ve korkunç bir hükümdar olan Calut'un bulunduğu düşman ordusundan korktular ve savaşamayacaklarını ifade ettiler. Talut'u dinleyip su içmeyenlerse Allah'a dua ederek yardım dilediler. Değerli dinleyenler, Kur'an-ı Kerim'de Talut'un ordusuyla savaşa giderken olanlar şöyle anlatılmaktadır. Peygamberleri onlara şunu da söyledi. Onun hükümdarlığının gerçek alameti size meleklerin taşıdığı tabutun gelmesidir ki içinde Rabbinden bir ferahlık, Musa ailesinin ve Harun ailesinin geriye bıraktıklarından asa, hırka, sarık ve Tevrat'tan bazı levhalar gibi bir kalıntı vardır. Eğer iman edenlerdenseniz sizin için bunda kesin bir alamet, işaret ve ibret vardır. Talut cihad için Kudüs'ten askerleriyle ayrılınca dedi ki, ''Şüphesiz Allah sizi bir ırmakla imtihan edecektir. Kim ondan kana kana içerse benden değildir. Eliyle sadece bir avuç alanlar dışında kim ondan tatmazsa bendendir. Pek azı dışında onlar nehre varınca ondan bol bol içtiler. Nihayet Talut'un kendisi ve beraberindeki inananlar ırmağa geçince, içenler geçemeyip bugün bizim zalim Calut ve askerlerine karşı gücümüz yok.'' dediler. Allah'a kavuşacaklarını kesin bilen Talut'a itaat edip nehri geçenlerse nice az bir topluluk Allah'ın izniyle çok olan bir topluluğa galip gelmiştir. Allah sabır ve sebat edenlerle beraberdir dediler. Savaş için Calut ve askerlerine karşı meydana çıktıklarında şöyle dediler. Ey Rabbimiz, üzerimize sabır ve sebat yağdır ve ayaklarımızı sabit, bizi metanetli kıl ve kafirler toplumuna karşı bize yardım et. Zafer ihsanı ile. Hakkı ve batılı savunan iki ordunun karşı karşıya geldikleri bir alanda, zaten iri yarı ve heybetli olan vücudunu zırhlarla tamamen kapatarak, tepeden tırnağa silahlı bir şekilde ortaya çıkarak karşısına rakip isteyen Calut'un görüntüsü, Talut'un ordusunu iyice korkutmuştu. Talut, Calut'un karşısına çıkarak onu öldürecek kimseye malının yarısını vermeyi ve kızını da onunla evlendirmeyi vaat etti. Babasının çobanlığa göndermesine ve daha küçük yaşta çelimsiz bir delikanlı olmasına rağmen sürüyü bırakarak Talut'un ordusuna katılan Davud aleyhisselam cesaretle öne çıktı ve Calut'u öldüreceğini söyledi. Allah-u Teala tarafından kendisine bir takım işaretler gösterilen Hazreti Davud, kendisine verilen savaş gereçlerini bir tarafa bırakıp elindeki sapan ve cebindeki taşlarla Calut'un karşısına çıktı. Allah'ın izniyle sapanıyla attığı taş, hak davanın amansız düşmanı, zorba ve güçlü ordulara sahip Calut'un alnındaki zırhsız bir yerden isabet ederek onu öldürdü. Calut'un öldürülmesiyle Amalikalılar bozguna uğrayıp dağıldılar. Talut ve ordusu savaş meydanından muzaffer olarak ayrıldı. Bu olaydan sonra Talut kızını Hazreti Davud'la evlendirdi. Halkı da Hazreti Davud'a daha çok sevgi ve saygı göstermeye başladı. Sevgili dinleyenler, Calut'un açıkça belli olan fiziki üstünlüğü olmasına rağmen onu mağlup ettiren Allah-u Teala, işlerin yalnız ortada görünen durumla meydana gelmeyip gerçek anlamıyla vuku bulduğunu göstermektedir. Aslında insanlara güçlü görünenin zayıf, zayıf görünenin de Allah'ın yardımıyla güçlü olduğu ölçüsü bu olayda gösterildiği gibi Allah-u Teala'ya aittir. İnsanlarsa vazifelerini yerine getirmek, Allah-u Teala'ya verdikleri ahitlerini ifa etmekle yükümlüdürler. Bundan sonra Allah'ın istediği şeyler istediği şekilde olur. İnsanlara kendilerini korkutan zalimlerin zayıf, çok zayıf olduklarını, Allah onların mağlup olmasını istediği zaman küçücük delikanlıların bile mağlup edebileceğini göstermek için bu zalim diktatörün ölümü daha genç bir delikanlıyken Hazreti Davud'un eline verdi. Burada Allah-u Teala'nın tahakkukunu istediği gizli başka hikmetler de vardı. Allah, Talut'tan sonra mülkü Hazreti Davud'un almasını ve onun yerine oğlu Süleyman aleyhisselamı varis kılmayı istedi.
Bu sebeple Davud Aleyhisselam'ın gücü Calut'u öldürmesiyle gösterilmiş oluyordu. Calut'un ölümünden sonra Hazreti Davud İsrail oğullarının hükümdarı oldu. Bir müddet sonra Allahu Teala kendisine peygamberlik vazifesi ve Zebur adlı kitabı verdi. Bu durum Kur'an-ı Kerim'de şöyle anlatılmaktadır. Derken Allah'ın izniyle o kafirleri bozguna uğrattılar. Davud düşman hükümdarı olan Calut'u öldürdü. Allah da ona Davud'a hükümdarlık ve hikmet, peygamberlik ve zeburu verdi. Ve ona zırh yapmak, kuşlarla konuşmak ve güzel sesle okumak gibi dilediği şeylerden öğretti. Önce hükümdarlık, sonra peygamberlik vazifeleri verilen Davud Aleyhisselam, insanları Allahu Teala'nın dinine davet etti ve halkına adaletle hükmetti. Filistin, Suriye ve Arap Yarımadası'nın bir kısmını fethederek memleketi genişletti. Kudüs'ü başkent yaptı. Ayrıca Amman, Halep, Nusaybin ve Ermenistan'ı da fethetti. Mescid-i Aksa adıyla Kur'an-ı Kerim'de bildirilen büyük bir mescidin inşasını başlattıysa da tamamlamaya ömrü yetmedi ve mescidin yapılıp bitirilmesi işi oğlu Süleyman Aleyhisselam'a nasip oldu. Kendisine İbrani dilinde Zebur kitabı geldi. Bu kitap manzum şekilde olup eski manzum kitapların en meşhurudur. Zebur, meşhur dört ilahi kitaptan biri olup Tevrat'tan sonra gönderilmiştir. Vaaz ve nasihat şeklinde olup 150 sureden ibarettir. Bu kitap şer'i hükümleri taşımadığı için Hazreti Davud, Hazreti Musa'nın şeriatıyla hükmedip Tevrat'ı kuvvetlendirdi. Onu açıklayıp onunla amel etmeye çağırdığından Tevrat'ın hükümlerini yürürlükten kaldırmadı. Sevgili dinleyenler, Davud Aleyhisselam çok ağlar, çok ibadet ederdi. Gündüzü oruçla, geceyi namaz kılarak ibadetle geçirirdi. Gecenin ancak üçte bir kısmında uyurdu. Bir gün oruç tutar, öbür gün tutmazdı. Allahu Teala mucize olarak dağları, taşları, kuşları onun emrine vermişti. Yanık sesiyle Zebur'u okumaya başlayınca, kuşlar havadan ağaçlara iner, hep birlikte okunan Zebur'u tekrar ederlerdi. Allah-u Teala, Davud Aleyhisselam'a demiri ateşe sokmadan ve dövmeden istediği şekli verebilme mucizesi vermişti. Demirden zırh yapar, elinin emeğiyle geçinir, devlet hazinesinden bir şey almazdı. Yırtıcı hayvanlar, Hazreti Davud'un huzuruna gelip ona tam bir bağlılıkla hizmet ederlerdi. Bunları Kur'an-ı Kerim'in şu ayeti celilelerinden öğreniyoruz. Dağları ve kuşları Davud'la beraber Allah'ı tesbih etsinler diye ona boyun eğdirdik. Bunların hepsini yapan bizdik. Ona savaşınızda sizi korusun diye zırh yapma sanatını öğrettik. Peki bütün bunlar için şükrediyor musunuz? Andolsun ki biz Davud'a tarafımızdan bir üstünlük verdik. Ey dağlar! Davud'un yaptığı tesbihi onunla beraber inleyip, yankılayıp tekrar edin. Kuşlara da o tesbihe öterek katılın dedik. Ona demiri de yumuşattık. Bedeni örtecek uzun ve geniş zırhlar yap. Örgüsünü ölçülü yap diye vahyettik. Ey Davud'la birlikte inananlar! Hepiniz salih amel işleyin. Çünkü ben yaptıklarınızı görmekteyim diye vahyettik. Ey Davud ailesi! Allah'a şükür için çalışın. Kullarımdan layıkıyla şükreden azdır. Güç, kuvvet sahibi kulumuz Davud'u da hatırla. Çünkü o Allah'a çokça yönelendi. Gerçekten biz dağları onun emrine boyun eğdirdik de bu yüzden akşam ve kuşluk vakti onunla tesbih ederlerdi. Her taraftan gelip toplanmış kuşları da ona boyun eğdirdik. Dağlar ve kuşlardan her biri daima ona yönelip tesbihe katılırlardı. Onun mülkünü, hükümdarlığını güçlendirdik, kendisine de hikmet, peygamberlik ve ilimle davalarda hakkı batıldan ayırma, kesin hüküm verme kabiliyeti verdik. Davud Aleyhisselam kendine göre bir planlama yaparak bir gün ibadet, bir gün muhakeme, bir gün vaaz ve irşat, bir günde hususi işleriyle uğraşırdı. İbadet için ayırdığı günün birinde bir başka insanın gelip giremeyeceği yüksek duvarlarla çevrili bir ibadethanede ibadetle meşgul olurken birden duvarları aşan ve yanına atlayan iki insan Hazreti Davud'u heyecanlandırdı. İçi korkuyla dolmuştu. Dilerseniz bu olayı Kur'an-ı Kerim'de anlatıldığı gibi dinleyelim. Hani Davud, ibadetteyken kapıdaki bekçilerden dolayı içeri giremeyen davacılar mabede duvarından tırmanıp girmişlerdi. Davud'un yanına girdikleri zaman
o da bunlardan endişelenmişlerdi. Korkma dediler.

Biz birimiz diğerine haksızlık etmiş iki davacıyız. Şimdi sen aramızda hak ve adaletle hükmet. Haktan sapıp zulmetme ve bizi yolun düzlüğüne, adalete eriştir. Biri, şu gördüğün benim din kardeşimdir. Onun 99 koyunu var, benimse bir koyunum var. Böyleyken onu bana ver dedi ve konuşmada, tartışmada bana üstün geldi. Davut dedi ki, andolsun ki bu adam senin koyununu kendi koyunlarına katmak ve tekelini almak isteyerek sana zulmetmiştir. Zaten mallarını ölçüsüz ve kuralsız birbirine karıştıran ortaklardan çoğu birbirlerine kesinlikle haksızlık ederler. Ancak iman edip iyi iş ve hareketlerde bulunanlar bunun dışındadır. Ama onlar da ne kadar azdır. Davut bunun da sırf kendini imtihan edip bela vereceğimizi zannetti de hemen Rabbinden mağfiret, himaye diledi. Rükû ederek secdeye kapandı ve tövbeyle bize yöneldi. Biz de onun bu yanılmasını bağışladık ve onu himaye ettik. Çünkü yanımızda elbette onun bir yakınlığı ve güzelce döneceği bir yeri vardır. Ey Davut! Biz seni yeryüzünde halife kıldık. O halde insanlar arasında adaletle hükmet, keyfe uyup ilahi emre aykırı hüküm verme. Yoksa keyfi hüküm vermeler seni Allah'ın yolundan saptırır. Doğrusu Allah'ın yolundan sapanlar var ya, onlar için hesap gününü unuttuklarından dolayı şiddetli bir azap vardır.

Bir nimet olarak kendisine hem hükümdarlık hem peygamberlik verilen Hazreti Davud, 40 yıl yönettiği İsrailoğullarına en parlak dönemlerini yaşatmış, Kudüs'ü fethederek kendisine başkent yapmıştı. Hazreti Davud bir gün oruç tutar, bir gün yerdi. Abdullah bin Amr radıyallahu anh'den rivayette, Abdullah radıyallahu anh her gün gündüzleri oruç tutar, geceleri de nafile namaz kılardı. Onun bu durumu Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme bildirildiğinde Hazreti Peygamber onu çağırdı ve şöyle buyurdu. Bir gün oruç tut, bir gün iftar et. İşte bu Davud aleyhisselamın orucudur. Bir başka rivayette ise Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Allahu Teala'ya en sevimli oruç Davud aleyhisselamın orucudur. O bir gün oruç tutar, bir gün iftar ederdi. Allah'a en sevimli namaz da Davud namazıydı. O her gecenin yarısında uyur, üçte birinde nafile namaz kılardı. Altıda birinde de yine uyurdu. Davud aleyhisselam rivayete göre 100 yaşında vefat etmiş, Kudüs surları dışında bir yere defnedilmiştir. Vefatından sonra yerine 19 oğlundan Süleyman aleyhisselam geçmiş ve ona da peygamberlik verilmiştir. Ne?

0: İslam Peygamberleri programı devam ediyor.
1: Değerli dinleyenler, programımızın bu kısmında Kur'an-ı Kerim'de adı geçen bir başka peygamberi, Zülkifl Aleyhisselam'ı tanımaya çalışacağız. Hazreti Zülkifl Aleyhisselam. Yüce Allah, Kur'an-ı Kerim'inde bazı peygamberlerin kıssalarını detaylı olarak anlattıktan sonra, bazılarının ise isimlerini anarak onlara övmüştür. İnsanları tevhide çağıran, Allah'ın sevgi ve övgülerini kazanan bu peygamberlerden biri de, İsrail oğullarına gönderildiği rivayet edilen ve ismi Kur'an-ı Kerim'de iki yerde zikredilen Zülkifl Aleyhisselam'dır. Ayet-i kerimelerde şöyle buyurulmaktadır. İsmail'i, İdris'i ve Zülkifl'i de hatırla. Bunların her biri sabredenlerdendi. Onları da rahmetimizin içine aldık. Çünkü onlar iyilerdendi. Kuvvet ve basiret sahipleri olan kullarımız İbrahim, İshak ve Yakub'u da hatırla. Doğrusu biz onları halis olarak ahiret yurdunu düşünen, ihlaslı, gönülden bağlı kimseler yaptık. Çünkü onlar katımızda seçilmiş hayırlı kimselerdir. İsmail'i, Elyasa'yı, Zülkifl'i de hatırla. Hepsi de hayırlı insanlardandır. Ayet-i Celilelerde geçen Zülkifl Aleyhisselam, asıl adı olmayıp lakabıdır. Nasip ve kısmet sahibi anlamına gelmektedir. Burada dünyevi zenginliğini değil, onun üstün kişiliğini ve ahiretteki derecesini kastetmek için kullanılmıştır. Onun gerçek adı hakkında çok farklı rivayetler vardır. Yahudiler onun İsrailoğullarının esareti sırasında peygamber tayin edilen ve vazifesini Habur Irmağı yakınlarında bir bölgede yapan Herexel olduğunu iddia etmişlerdir. Alimlerin bir kısmı da onun Eyüp Aleyhisselam'ın kendisinden sonra peygamber olan Bişr adındaki oğlu olduğunu söylemişlerdir. Bazı kaynaklarda Elyasa Aleyhisselam'ın amcasının oğlu olduğu da rivayet edilmektedir. Zülkifl Aleyhisselam'ın peygamber olmadığını söyleyenler de olmakla beraber, Mevdudi'nin Tevhiminde, Alusi'nin Ruhul Meanisinde, Kurtubi'nin Cami'il Ahkamil Kur'an'ında belirtildiği gibi, ulemanın ekserisinin ittifakına göre peygamberdir ve makbul olan görüşte budur. Rivayete göre Zülkifl Aleyhisselam tebliğ vazifesini Elyasa Aleyhisselam'dan devralmıştır. Elyasa Aleyhisselam'ın eceli gelip vefatı yaklaşınca Allahu Teala kendisine vahiy yoluyla mülkünü İsrail oğullarından gece sabaha kadar ibadet eden, namaz kılan, gündüzleri oruç tutan ve insanlar arasında kızmadan adaletle hükmedecek birine ver buyurdu. Bu peygamber kendisine verilen emri topladığı İsrail oğullarına bildirdi. Aralarından bir genç kalkıp "Bu işe ben kefil olurum, üzerime alırım." dedi. Peygamber o gence, "Bu kavmin içinde senden daha büyükleri var, sen otur." dedi. Sonra ikinci defa aynı teklifi yaptı, o genç yine "Kefil olurum." dedi. Üçüncü defada aynı teklif tekrarlanınca cevap veren yine o genç oldu. Bunun üzerine Elyasa Aleyhisselam onu yerine halife bıraktı. Bu genç Bişr'di. Bu kefaletinden dolayı o gence Zülkif lakabı verildi. Allah-u Teala'nın İsrailoğullarına gönderdiği seçilmişlerden olan bu genç, aldığı vazifeyi eksiksiz olarak yerine getirmek için çalışırken, iblis, şeytan, ona musallat olarak vazifeyi yaptırmamak için çeşitli hilelere başvurdu. Fakat bu genç, iblisin hilelerine aldanmadan Allah'ın yardımıyla aldığı vazifeyi eksiksiz yerine getirdi. Bundan dolayı Allah-u Teala'ya çok çok hamd ve şükürde bulundu. Allah-u Teala, sözünde durması ve sadakati üzerine Elyasa Aleyhisselam'ın vekil bıraktığı Zülkifl Aleyhisselam'a peygamberlik vazifesini verdi. Hazreti Zülkifl, Tevrat'ı okuyup hükümlerini insanlara bildirerek verilen vazifeyi yerine getirmeye gayret etti. Tebliğ vazifesini bir hakkın yerine getirip İsrail oğullarına Musa Aleyhisselam'ın dininin emir ve yasaklarını tebliğ etti. Taberi tarihinde yer alan bir rivayete göre Zülkifl Aleyhisselam Şam diyarında ikamet eder, çevresindeki halkı Allah'a inanmaya, ona ibadet etmeye ve dürüst bir şekilde yaşamaya çağırırdı. Orada da vefat ettiği kaydedilmiştir. Efendim, şimdi de yine Kur'an-ı Kerim'de ismi geçen peygamberlerden olan, kavmi tarafından ağaç gövdesiyle birlikte kesilerek şehit edilen Zekeriya aleyhisselamı tanımaya çalışacağız inşallah. Hazreti Zekeriya aleyhisselam. Yahya aleyhisselamın babasıdır. Musa aleyhisselamın getirdiği dinin emir ve yasaklarını insanlara tebliğ etti. Soyu Zekeriya bin Bereyha yoluyla Süleyman bin Davud aleyhisselama, oradan da Yehuda bin Yakup aleyhisselama dayanmaktadır. Beytül Makdis'te vahiy yazarlığı yapıp geçimini marangozlukla temin ederdi. Zekeriya aleyhisselam, İsa aleyhisselamdan önce İsrail oğullarının son peygamberiydi. O, aynı zamanda onların bilgini, reisi ve müşaviri, yani danışmanıydı da. Zekeriya aleyhisselamın hanımı, İsa aleyhisselamın annesi, Hazreti Meryem'in teyzesi İşa'ydı. Annesi Hanne'nin Beytül Makdis'e nezrettiği çocuğu olan Hazreti Meryem, Beytül Makdis'te kendisine ayrılan ve mihrap denilen odasında ibadet halindeyken, yetiştirilmesi için Kur'a ile emanet edildiği teyzesinin eşi Zekeriya aleyhisselam, onun odasına her girdiğinde yanında kış mevsiminde yaz meyvesini ve yaz mevsiminde de kış meyvesini buluyordu. Zekeriya aleyhisselam, "Ey Meryem, bu sana nereden geliyor?" diye sorunca, Meryem, "Allah tarafındandır," diye cevap veriyordu. Zekeriya aleyhisselam, Hazreti Meryem'in yanında böyle yaz mevsiminde kış meyvesini ve kış mevsiminde de yaz meyvesini görünce, Hazreti Meryem'e bu nimetleri veren, buna gücü yeten Yüce Allah, eşimin yaşı geldiği halde bize hayırlı bir evlat verebilir şeklinde düşündü ve hayırlı bir evladın olması için Allah'a gizlice şöyle dua etti. Demişti ki, "Rabbim, hakikaten artık benim kemiklerim gevşedi, yaşlandım. Saçım başım ağardı. Rabbim, sana dua etmekle hiç bedbaht ve mahrum olmadım. Doğrusu ben arkamdan yerime geçecek yakınlarımın asi olmalarından korktum. Karım da kısırdır. Artık tarafından yerime geçecek bir yardımcı, oğul ihsan et ki o bana da mirasçı olsun, Yakup ailesine de mirasçı olsun. Rabbim, hem de onu rızana layık olanlardan kıl." Orada Zekeriya Rabbine şöyle dua etti. "Ya Rabbi, bana kendi katından çok temiz bir nesil çocuk bahşet. Muhakkak ki sen duayı hakkıyla işitensin." Zekeriya'yı da hatırla. Hani o Rabbine, "Rabbim, beni tek başıma evlatsız bırakma. Gerçi vermesen de sen varislerin en hayırlısısın," diye niyaz etmişti. Gücü her şeye yeten Yüce Allah, Zekeriya aleyhisselamın duasını kabul etti ve ona bir erkek evlat vereceğini müjdelediğini ve sonraki süreci ayeti celilelerden öğreniyoruz. Allah şöyle buyurdu. "Ey Zekeriya, hakikaten biz sana bir oğul müjdeliyoruz. Onun adı Yahya'dır. Bundan önce ona hiçbir adaş yapmadık." Zekeriya, mihrap denen mabet odasında namaz kılarken melekler ona şöyle seslendi. "Muhakkak ki Allah seni kendisinden olan bir kelimeyi İsa'yı tasdik eden, kavmine efendi, nefsine hakim ve iyilerden bir peygamber olacak olan Yahya ile müjdeliyor." Zekeriya aleyhisselam Allah'ın verdiği bu müjdeye şaştı, hayret etti. Çünkü kendisi de hanımı da hayli yaşlıydılar. Şaşkınlıkla söyledikleri ve Yüce Allah'tan aldığı cevaplar şöyle anlatılmaktadır. Zekeriya dedi ki, "Ya Rabbi, bana ihtiyarlık gelip çattığı ve karın da kısır olduğu halde benim nasıl bir oğlum olur?" Allah buyurdu ki, "Öyle de olsa Allah dilediğini yapar." Zekeriya, "Rabbim, benim için bir oğul nereden olacak? Üstelik karım kısır. Ben de son derece kocamışken nasıl oğlum olabilir? Hal böyledir," dedi. Fakat Rabbim de buyurur ki, "O bana göre kolaydır. Çünkü bundan evvel sen hiçbir şey değilken de seni yaratmışımdır." Kur'an-ı Kerim'in başka bir yerinde bu durum şöyle haber verilmiştir. "Biz onun da duasını kabul edip ona Yahya'yı armağan ettik. Ve eşini de kendisi için doğurmaya elverişli kıldık. Gerçekten bunların hepsi hayır işlerinde yarışırlar, umarak ve korkarak bize dua ederlerdi. Onlar gerçekten bize karşı derin saygı gösterenlerdi." Yüce Allah'ın bu güzel müjdesine son derece sevinen Zekeriya aleyhisselam, hanımının hamile olduğuna dair bir işaret talep eder. Zekeriya, "Rabbim, öyleyse bana bir işaret ver," dedi. Allah, "Senin işaretin sapasağlam olduğun halde 3 gün 3 gece insanlarla konuşamaz hale gelmendir," buyurdu. Zekeriya, "Ya Rabbi, o halde bana buna ait bir alamet ver," dedi. Allah buyurdu ki, "Senin yapacağın alametin 3 gün insanlara işaretten başka söz söylememendir. Bununla beraber Rabbini çok an ve akşam sabah onu tesbih et." Fazla zaman geçmedi, bir gün Zekeriya aleyhisselam mihraptan çıktı ve orada bulunan kavmine bir şeyler söylemek istediyse de tek kelime söyleyemedi. Sanki diri tutulmuş, kilitlenmişti. Zamanın geldiğini, oğlunun olacağını anlamıştı. Kalbi şükür duygularıyla dolarken orada bulunanlara işaret yoluyla sabah akşam tesbihe devam etmelerini anlattı. Derken Zekeriya mabetten kavminin karşısına çıkıp onlara "Sabah akşam Allah'ı tesbih edin, namaz kılın," diye işaretle bildirdi. Kavmi Hazreti Zekeriya'nın neden konuşmadığını anlamadılar ve çeşitli yorumlarda bulundular. Bu durum 3 gün devam etti. Sonunda Zekeriya aleyhisselama ne olduğunu soranlara durumu açıklayarak oğlu olacağını müjdeledi, konuşmamasının hikmetini anlattı. Zamanı gelince Zekeriya aleyhisselamın oğlu Yahya aleyhisselam dünyaya geldi. Zekeriya aleyhisselam çok dua eden, Allah'ın emir ve yasaklarına riayet ederek tam bir teslimiyet içinde yaşayan yüce bir peygamberdi. Allah Kur'an-ı Kerim'inde Zekeriya'ya, Yahya'ya, İsa ve İlyas'a da peygamberlik verdik. Hepsi de iyilerdendi diyerek onu peygamberlerle birlikte anmıştır. Zekeriya aleyhisselam bu şekilde ömrünü ibadetle geçirdi. Daima insanları Yüce Allah'a inanmaya ve onun yolunda yürümeye çağırdı. Fakat azmış olan, küfre dalan ve önünü görmeyecek kadar gözü dönen kavmi, Hazreti İsa'nın doğumundan sonra onu Hazreti Meryem'le zina etmekle suçlayıp üzerine yürüdüler. Her ne kadar Hazreti Zekeriya böyle bir iş yapmadıklarını anlatmaya çalıştıysa da onun yanına senden başka hiç kimse girmemişti. Onu senden başkası hamile bırakamaz diyerek onu öldürmek istediler. Zekeriya aleyhisselam onlardan kaçtıysa da sonunda içine gizlendiği ağaç kütüğüyle birlikte testereyle ikiye biçerek şehit ettiler. Allah'a isyanları, korkusuzca işledikleri cinayetler onlara bir fayda sağlamadı. Kazandıkları ün peygamberlerini katleden zalimler oldu. Zekeriya aleyhisselamın türbesi Suriye'nin Halep şehrindedir.
0: İslam peygamberleri. Hazreti Adem aleyhisselamdan son peygamber Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'e kadar gelen peygamberlerin hayatları İslam peygamberleri programında.

Rahman ve Rahim Allah'ın adıyla. Aralarında hüküm verilmesi için Allah'a ve Resulüne çağrıldıkları zaman müminlerin sözü ancak işittik ve itaat ettik demeleri, teslimiyet göstermeleridir. İşte asıl umduklarına erenler onlardır. Kim Allah'a ve Resulüne itaat eder, Allah'a saygı duyarak emirlerine uygun yaşarsa, işte asıl kurtuluşa erenler onlardır.

Bir haberimiz var. Karanlık ve çıkmazda kalanlara nur saçan bir kandil. Yolunu kaybedenlere rehber. Gerçek huzur ve mutluluk için tek reçete. Öğüt ve nasihat isteyenlere bir fırsat. Hatasının farkına varan ve yaptığı hatadan mahcup olup af dileyen kuluna mağfiret. Akıl sahiplerine düşünme fırsatı. Her an rahmetten ümit var bir kapı.

0: Hazreti Salih aleyhisselam ve Semud kavmiyle yaşadıkları.
1: Semud kavmine de kardeşleri Salih'i gönderdik. Salih dedi ki, ey kavmim, Allah'a kulluk edin. Çünkü sizin ondan başka hiçbir ilahınız yoktur. O sizi önce topraktan meydana getirmiş ve size orada ömür sürüp imar etmeyi istemiştir. O halde ondan mağfiret dileyin, sonra ona tövbe edin, ona yönelin. Şüphesiz ki Rabbim size çok yakındır. O duaları kabul edendir. Dediler ki, ey Salih, sen bundan evvel bizim aramızda kendisinden ümit beslenen iyi bir kişiydin. Şimdi babalarımızın taptığı şeye tapmaktan bizi engelliyor musun? Doğrusu bizi çağırdığın şeyden endişelendiren bir şüphe içindeyiz. Salih onlara dedi ki, ey kavmim, söyleyin bana, ya ben Rabbimden açık bir delil ve mucize üzerindeysem ve o bana kendisinden bir rahmet, peygamberlik vermişse, ben de ona asi olursam, Allah'ın azabına karşı bana kim yardım eder? Sizin de bana zararımı arttırmaktan başka bir katkınız olmaz. Ey kavmim, işte size bir ayet, bir mucize olarak Allah'ın şu dişi devesi. Öyleyse onu serbest bırakın, Allah'ın arzında otlasın, ona kötü maksatla el dokundurmayın. Sonra yakın bir azap sizi yakalayıverir. Doğrusu biz onlara bir imtihan olmak üzere o dişi deveyi bir mucize olarak gönderenleriz. Şüphesiz sen onları gözetle ve eziyetlere sabret. Salih dedi ki, işte mucize bu dişi devedir. Onun belli bir gün su içme hakkı var. Belli bir gün su içme hakkı da sizindir. Allah'ın peygamberi Salih onlara, Allah'ın dişi devesine ve onun su içme nöbetine dokunmayın demişti. Hani onların en bedbaht olanı mucize olarak verilen deveyi öldürmek için ayaklanmıştı. Ona bir kötülük dokundurmayın, sonra pek büyük bir günün azabı sizi yakalar. Bir müddet bu nöbetleşme emrine uydular. Nihayet arkadaşlarını çağırdılar, o da kılıcı aldı ve devirip öldürdü. Derken o dişi deveyi ayaklarından biçerek öldürdüler ve Rablerinin emrine isyan ettiler. Ve ey Salih, eğer sen gönderilen peygamberlerden isen bizi tehdit ettiğin azabı bize getir dediler. Yine de onu öldürdüler. Bunun üzerine Salih dedi ki, yurdunuzda 3 gün daha faydalanın, artık sonunuz gelmiştir. Bu yalanlanmayacak bir tehdittir. Bunun üzerine azap onları kıskıvrak yakalayıverdi. Şüphesiz bunda elbette alınması gerekli bir ibret vardır. Böyleyken çokları iman etmediler. Bunun üzerine onları şiddetli bir sesle gelen sarsılma yakalayıverdi de yurtlarında dizüstü çöküp cansız kalıverdiler. Salih de gördüğü dehşet verici manzara karşısında yüzünü öteye çevirip, ey kavmim, andolsun ki ben size Rabbimin gönderdiği hükmü duyurmuş ve size iyiliğiniz için öğüt vermiştim. Fakat siz öğüt verenleri sevmiyorsunuz dedi. Nihayet azap emrimiz gelince Salih'i ve beraberindeki iman edenleri tarafımızdan bir merhametle helak olmaktan ve o günün rezilliğinden kurtardık. Şüphesiz senin Rabbin çok kuvvetlidir, mutlak galiptir. Hiç şüphesiz Rabbin elbette mutlak galiptir, çok merhametlidir.
2: Bir haberimiz var.

0: Ey Muhammed! Bunlar sana vahyettiğimiz gaybın, görmediğin devrin haberlerindendir. Yüce Allah doğru söyledi.
1: Feyzül Furkan Kur'an-ı Kerim Meali. Cüz 21.
0: Rahman ve Rahim Allah'ın adıyla. İçlerinden zulmedenler hariç, ehli kitap ile ancak en güzel olan usulle mücadele edin ve deyin ki, bize indirilene de, size indirilene de inandık. Bizim ilahımız da, sizin ilahınız da birdir ve aynıdır. Ve biz ancak ona teslim olanlarız. Resulüm, işte böylece sana, önceki kitapların asıllarını tasdik eden ve doğrularını içine alan bu kitabı indirdik. Onun için kendilerine kitap verdiklerimizden bir kısmı ona inanırlar. Şu Araplardan ve diğerlerinden de ona inanacak nice kimseler vardır. Ayetlerimizi kafirlerden başkası inkar etmez. Resulüm, sen bundan önce herhangi bir kitap okumuyordun. Onu elinle de yazmıyordun. Şayet böyle olmasaydı, o zaman bu Kur'an'ı başka yerden okudun veya yazdın diye batıla uyanlar, heva ve hevesine göre düşünen ve yaşayanlar elbet şüphelenirlerdi. Hayır, o Kur'an kendilerine ilim verilenlerin sinelerinde parlayan apaçık ayetlerdir. Ayetlerimizi de zalimlerden başkası inkar etmez. Ona Rabbinden bir takım ayetler, mucizeler indirilmeli değil miydi? Dediler. Onlara, ayetler, mucizeler ancak Allah'ın katındadır. Ben ancak apaçık bir uyarıcıyım, de. Resulüm, kendilerine okunan bu kitabı sana bizim indirmemiz onlara yetmiyor mu? Hiç şüphesiz bunda inanan bir toplum için elbette büyük bir rahmet ve kulluğunu yerine getirmede bir öğüt, bir hatırlatma vardır. De ki, benimle sizin aranızda şahit olarak Allah yeter. O, göklerde ve yerde olan şeyleri bilir. Gerçek ortadayken, batıla inanıp Allah'a karşı kafir olanlarsa, ziyana uğrayanların ta kendileridir. Resulüm, senden azabı hemen getirmeni istiyorlar. Eğer belirtilen bir vakit olmasaydı, o azap onlara çoktan gelmişti bile. Fakat hiç farkında olmadıkları bir sırada, elbette o kendilerine gelecektir. Evet, senden azabı çabukça getirmeni istiyorlar. Halbuki cehennem o kafirleri zaten kuşatmıştır. O gün azap, onları hem üstlerinden hem ayaklarının altından bürüyecek ve Allah onlara, İşlemiş olduğunuz günahların cezasını tadın, diyecek. Ey iman eden kullarım! Şüphesiz benim arzım geniştir. O halde İslam'ın gereğini rahatça söylemek ve yaşamak nerede mümkünse gidip orada yalnız bana kulluk edin. Her nefis ölümü tadacaktır. Sonra bize döndürüleceksiniz. İman edip de salih, sevaplı işler yapanlar var ya, elbette onları cennette, içinde ebedi kalacakları ve alt tarafından su, süt, şarap ve baldan ırmaklar akan yüksek köşklere yerleştireceğiz.

halde nasıl olup da Allah'a bağlanmaktan çevriliyorlar? Allah kullarından dilediğine rızkı yayar, bol verir, dilediğine kısar. Muhakkak ki Allah her şeyi bilendir. Eğer onlara gökten suyu indirip onunla ölümünden sonra yeri kim diriltti diye sorsan mutlaka tabii ki Allah derler. Sen de bütün hamd Allah'ındır de. Fakat onların çoğu düşünmezler. Bu dünya hayatı bir eğlence ve oyundan başka bir şey değildir. Ahiret yurdu, oradaki hayatsa elbette asıl yaşanacak ebedi hayat odur. Keşke bunu bilselerdi. İşte insanlar gemiye bindikleri ve kendilerini bir tehlike sardığı zaman artık dini yalnız Allah'a has kılarak ve dinde samimi kimseler gibi ona yalvarırlar. Fakat Allah onları karaya çıkarıp kurtarınca bir de görürsün ki onlar kendilerine verdiklerimizle hem faydalanmak hem de nankörlük yapmak suretiyle yine Allah'a ortak koşarlar. Eski küfür hallerine dönerler. Ama yakında bunun sonucunu bilecekler. Görmüyorlar mı ki çevrelerindeki insanlar kapılıp öldürülür veya esir edilirken biz haremi, Mekke'yi nasıl emniyetli bir yer yaptık? Hala batıla inanıyorlar da Allah'ın nimetlerine karşı nankörlük mü ediyorlar? Allah'a yalan isnat eden veya kendisine hak peygamber ve kitap gelince onu yalanlayanlardan daha zalim kim olabilir? Kafirler için barınılacak yer zaten cehennem değil midir? Bizim uğrumuzda cihad eden ve çaba gösterenlere gelince biz onları elbette yollarımıza eriştiririz. Şüphesiz ki Allah iyilik ve iyi iş yapanlarla beraberdir. Rum Suresi Mekke döneminde nazil olmuştur. Yalnız 17 ila 18. ayetler Medine döneminde inmiştir. 60 ayettir. İranlılarla Rumların yapacağı savaşta Rumların galibiyetinden bahseden olaydan hareketle sureye bu ad verilmiştir. Rahman ve Rahim Allah'ın adıyla. Elif, Lam, Mim. Rumlar Arabistan'a en yakın bir yerde İranlılara yenildi. Ama onlar bu yenilmelerinden sonra birkaç 3 ila 9 yıl içinde onları yeneceklerdir. Bundan önce de sonra da emir yalnız Allah'ındır. İşte o gün müminler Allah'ın yardımıyla sevineceklerdir. Allah dilediğine yardım eder, zafere ulaştırır. O mutlak galiptir, çok merhametlidir. Bu Allah'ın vaadidir. Allah vaadinden caymaz. Fakat insanların çoğu bilmezler. Onlar dünya hayatının yalnız görünen dış yüzünü bilirler, ona değer verirler. Fakat onlar ahiretten yana gafildirler. Onlar kendi kendilerine hiç düşünmediler mi ki Allah gökleri, yeri ve ikisinin arasında olan şeyleri başka değil, ancak hak bir nizam, ölçü ve gaye ile muayyen bir vade için yaratmıştır. Böyleyken insanların çoğu Rablerine kavuşmayı inkar etmektedirler. Yeryüzünde gezip de kendilerinden öncekilerin sonunun nasıl olduğuna bakmadılar mı? Oysa onlar kendilerinden daha güçlüydüler. Ekip dikmek, su ve maden çıkarmak için toprağa sürmüş ve kazmışlar ve onu bunların imar ettiklerinden daha çok imar etmişlerdi. Peygamberleri de onlara açık deliller getirmişti. Allah onlara asla zulmetmedi, fakat onlar kendi kendilerine zulmediyorlardı. Sonra Allah'ın ayetlerini yalanlayarak ve onlarla alay ederek kötülükte bulunanların sonu çok korkunç oldu. Allah mahlukatı önce meydana getirir, öldükten sonra onu mahşer günü aynen yaratıp tekrar eder, diriltir. En sonunda da ancak ona döndürülüp götürüleceksiniz.
kıyamet kopacağı gün

suçluların ümitleri tamamen kesilince susarlar. Onların Allah'a ortak koştukları ve onunla eş değer hale getirip bağlandıklarından da kendilerine şefaatçiler olmayacaktır. Onlar o zaman ortaklarını da inkar edeceklerdir. Kıyamet saati gelip çattığında, işte o gün Kur'an'a uygun olarak inananlar ve inanmayanlar ayrılacaklar. İman edip de salih, sevaplı amel işleyenlere gelince, onlar cennet bahçelerinden bir bahçede ağırlanıp neşelendirilirler. Fakat küfre sapıp da ayetlerimizi ve ahiret buluşmasını yalanlayanlara gelince, işte onlar da azabın içinde hazır edileceklerdir. O halde akşama girdiğiniz zaman akşam ve yatsıda, sabaha erdiğiniz zaman da sabahta Allah'ı tesbih edin, namaz kılın. Göklerde ve yerde hamd ona mahsustur. Yine siz gündüzün sonunda, ikindide ve öğle vaktine girdiğinizde de namaz kılıp Allah'ı tesbih edin. Ölüden diriyi, diriden ölüyü o çıkarır. Yeri ölümünden sonra o diriltiyor. İşte tıpkı bunun gibi siz de kabirlerinizden diriltilip çıkarılacaksınız. Sizi ilk önce topraktan yaratması, onun ayetlerinden, kudretinin delillerindendir. Sonra da siz çoğalıp yeryüzüne yayılmış insanlarsınız. Kaynaşıp huzura kavuşmanız için size kendi cinsinizden zevceler yaratması ve aranıza sevgi ve merhamet koyması onun kudretinin delillerindendir. Şüphesiz ki bunda düşünen bir toplum için elbette ibretler vardır. Gökleri ve yeri yaratması, dillerinizin ve renklerinizin değişik olması da onun kudretinin delillerindendir. Şüphesiz bunda bilgili kimseler için ibretler vardır. Gece ve gündüz gerek uyumanız, gerekse onun lütfundan rızkınızı aramanız, onun kudretinin delillerindendir. Şüphesiz bunda işiten bir toplum için elbette ibretler vardır. Size bir korku ve yağmur ümidi vermek için şimşeği göstermesi, gökten yağmur indirip onunla ölümünden sonra yeri diriltmesi de onun kudretinin delillerindendir. Şüphesiz bunda akıl erdirecek bir toplum için elbette ibretler vardır. Göğün ve yerin onun emriyle bu şekilde durması onun kudretinin delillerindendir. Sonra sizi yattığınız yerden çağırdığı zaman hemen kabirlerinizden çıkacaksınız. Göklerde ve yerde bulunanlar O'nundur. Hepsi O'na boyun eğmektedirler. Mahlukatı ilkin yaratan, öldükten sonra O'nu mahşer günü aynen yaratmayı tekrar edecek olan O'dur. Bu O'na göre pek kolaydır. Göklerde ve yerde en yüce sıfatlar O'nundur. O mutlak galiptir, mutlak hüküm ve hikmet sahibidir. Allah mülkünde ve hükümranlığında ortağı olmadığını anlamanız için kendinizden şöyle bir temsil getirdi. Sizi rızıklandırdığımız mallarda ve onların idaresinde birbirinizi saydığınız gibi, ellerinizin altındaki sahip olduğunuz kölelerden de kendilerini aynı şekilde saydığınız ve bu nimetlerde eşit haklara sahip olarak ortak yaptıklarınız var mıdır? Elbette yoktur. İşte biz akıl erdirecek bir toplum için ayetleri böyle açıklıyoruz. Fakat zulüm ve inkar edenler, Allah'ın hükümleri yerine ilim dışı olarak kendi keyiflerine uydular. Allah'ın sapıklıkta bıraktığını kim doğru yola iletebilir? Onlara hiç yardım eden de olmaz. O halde sen yüzünü doğruca Allah'ı birleyen olarak dine, yani Allah'ın insanları üzerinde yarattığı fıtrata, İslam'a çevir. Allah'ın İslam'a kabiliyetli yaratışında hiç değişme yoktur. İşte dosdoğru din budur. Fakat insanların çoğu bilmezler. Hepiniz ona yönelerek emrine uygun yaşayın. Namazı da dosdoğru, gereğine uygun olarak

olarak kılın. Fıtratın dışına çıkarak ve hevanıza taparak müşriklerden olmayın. O, şirke sapan kimseler ve Yahudiler çıkarları uğruna dinlerini parçaladılar ve bölük bölük oldular. Bunlardan her grup kendi yanındaki benimsedikleriyle böbürlenmektedir. İnsanlar bir sıkıntıya düşünce Rablerine dönerek ona yalvarırlar. Sonra Rableri Allah onlara katından bir rahmet ve rahatlık tattırdığı zaman da hemen içlerinden bir grup kendilerine verdiğimiz şeylere nankörlük eder, bunun sebebini başka şeylerde arar. Böylece Rablerine ortak koşarlar. Hele şimdilik sefa sürün bakalım, yakında akıbetinizi bileceksiniz. Yoksa onlara bir delil, kitap indirdik de, o mu Allah'a ortak koşmalarını, Allah'ı bırakıp başka varlıklara bağlanmalarını söylüyor? İnsanlara bir rahmet, iyilik, bolluk tattırdığımız zaman sevinip şımarırlar. Kendi işledikleri günahlar yüzünden kendilerine bir kötülük erişince de Allah'ı unutup umutsuzluğa düşerler. Allah'ın rızkı dilediğine yayıp genişletmekte ve dilediğine daraltmakta olduğunu görmediler mi? Elbette bunda inanan bir toplum için ibretler vardır. Akrabaya, yoksula, yolda kalmışa iyilik ve yardımla hakkını verin. Bu, Allah'ın rızasını dileyenler için daha hayırlıdır. İşte onlar, kurtuluşa ve murada erenlerin ta kendileridir. İnsanların mallarında artış olması için faizle verdiğiniz şeyler Allah katında artmaz. Allah'ın rızasını dileyerek verdiğiniz zekata gelince, işte onu verenler sevaplarını ve mallarını kat kat artıranlardır. Sizi yaratan, sonra size rızık veren, sonra sizi öldüren, daha sonra da mahşerde diriltecek olan Allah'tır. Ortak koştuklarınız içinde bunlardan birini yapan var mıdır? O, onların ortak koştuklarından uzak ve yücedir. İnsanların bizzat kendilerinin kazandıkları günahlar ve cehaletleri yüzünden, karada ve denizde fesat, maddi manevi bozulmalar, afet ve felaketler çıktı, çıkar da. Bu ise yaptıklarının bir kısmının cezasını Allah'ın dünyada onlara tattırması içindir. Olur ki onlar bu sayede kötü hallerinden dönerler. De ki, yeryüzünde gezip dolaşın da öncekilerin sonunun nasıl olduğuna bir bakın. Onların çoğu Allah'a ortak koşanlardandı. Geri çevrilmesi asla mümkün olmayan ecel, Allah tarafından bir gün erişmeden önce yüzünü dosdoğru dine, İslam'a yönelt. O gün kıyamette insanlar cennet ve cehenneme gitmek üzere bölük bölük ayrılırlar. Kim küfre saparsa küfrü, inkarı kendi aleyhinedir. Kim de salih amel işlerse kendileri için cennetteki yerlerini hazırlanmış olurlar. Çünkü Allah, iman edip salih ameller işleyenleri lütfu keremiyle mükafatlandırır. Elbette o, inkar edenleri sevmez. Onun kudretinin delillerinden biri de rüzgarları, yağmurun müjdecisi olarak göndermesidir ki size rahmetiyle nimetinden tattırsın, gemiler emriyle akıp gitsin, siz de onun lütfundan rızık arayasınız ve verdiklerine şükredesiniz. Resulüm, andolsun ki biz senden önce de birçok peygamberleri kavimlerine gönderdik ve onlara açık deliller getirdiler. Biz de o inanmayıp suç işleyenlerden intikam aldık. Çünkü müminlere yardım etmek üzerimize bir hak olmuştur. Rüzgarları gönderen Allah'tır. Onlar yağmur yüklü bir bulutu kaldırıp yürütür. Derken Allah gökte onu dilediği gibi yayar, parça parça eder. Sonuçta onun arasından yağmur tanelerinin çıktığını görürsün. Artık onu dilediği kullarına ulaştırınca derhal onları bir sevinç alır. Halbuki onlar daha önce o yağmur kendilerine indirilmezden evvel ümitlerini kesmişlerdi.
İşte şimdi bak Allah'ın rahmetinin eserlerine. Yeri ölümünden sonra nasıl diriltiyor? Şüphesiz ki O ölüleri de diriltecektir. O her şeye kadirdir. Andolsun ki sıcak, kavurucu bir rüzgar göndersek de o ekinlerini sararmış görseler ondan sonra kesinlikle Allah'a karşı nankörlük etmeye başlarlar. Ey Resulüm! Bunun için sen kalpleri ölülere söz dinletemezsin. Hele arkalarını dönüp giden sağırlara hiç duyuramazsın. Sen kalp gözü körleri de sapıklıklarından ayırıp doğru yola iletici değilsin. Sen ayetlerimizi ancak iman edecek olanlara duyurabilirsin. Onlar da Müslüman olur, selamete ererler. Sizi zayıf, meni spermadan yaratan, sonra diğer zayıflığın, cenin ve sıbyanlığın ardından size kuvvet veren, geliştiren, sonra kuvvetin ardından yeniden size bir güçsüzlük ve ihtiyarlık veren Allah'tır. O, dilediğini yaratır ve O, hakkıyla bilendir, kadir-i mutlaktır. Kıyamet kopacağı gün, günahkarlar, dünyada ve kabirde bir saatten başka kalmadıklarına yemin ederler. İşte onlar tıpkı bunun gibi dünyada da yalan söylüyorlar, haktan dönüyorlardı. Kendilerine ilim ve iman nasip edilenler de, andolsun ki siz Allah'ın kitabındaki yazılıp takdir edilen yeniden dirilme gününe kadar kaldınız. İşte bu yeniden dirilme günüdür. Fakat siz bilmiyor ve inanmıyordunuz derler. Artık o gün zulmedenlere mazeretleri fayda vermeyecek ve onlardan tevbe edip hoşnutluk dilemeleri istenmeyecektir. Gerçekten biz bu Kur'an'da insanlara her çeşit temsiller getirdik. Andolsun ki Resulüm, eğer onlara bir ayet getirsen, o küfre sapanlar yine kesinlikle siz ancak boş, saçma şeyler ortaya atıyorsunuz derler. İşte Allah kendisini ve hakikatleri bilmeyenlerin kalplerini böyle mühürler. Resulüm, sabret. Şüphesiz Allah'ın vaadi gerçektir. İnanmayanlar seni sabırda hafif görmesinler. Lokman Suresi Mekke döneminde nazil olmuştur. 34 ayettir. Yalnız 27 ila 29. ayetler Medine döneminde inmiştir. Adını içerisinde bahsi geçen hikmet sahibi Lokman'dan almıştır. Rahman ve Rahim Allah'ın adıyla. Elif, Lam, Mim. Bunlar hikmetli kitabın ayetleridir. Bu ayetler güzel davrananlara doğru yol gösterici ve rahmet olarak indirilmiştir. O, iyi davranışta bulunanlar namazı dosdoğru, gereğine uygun kılarlar, zekatı tas tamam verirler ve onlar ahirete de kesin inanırlar. İşte onlar Rablerinden yana bir doğru yol üzerindedirler. İşte onlar kurtuluşa, maksuda erenlerin ta kendileridir. Kimi insanlar da vardır ki din hakkında bir bilgisi olmaksızın insanları Allah yolundan saptırmak ve onu, o yolu eğlence edinmek için laf eğlencesi sözleri, roman, hikaye, şarkı ve şiir türünden İslam'a aykırı ve şehvetleri uyarıcı olarak yazılmış veya söylenmiş şeyler satın alır ve okur veya dinleyip seyreder. İşte onlar için aşağılayıcı bir azap vardır. Ona ayetlerimiz okunduğu zaman sanki o kulaklarında bir ağırlık varmış da onu hiç işitmemiş gibi büyüklük taslayıp sırt çevirir. Resulüm, ona çok acıklı bir azabı müjdele. Doğrusu iman edip de güzel işler yapanlar var ya, onlar için naim, bol bol nimet cennetleri vardır. Orada ebedi olarak kalacaklardır. Allah'ın vaadi mutlaka gerçekleşir. O mutlak galiptir, mutlak hüküm ve hikmet sahibidir. Allah, o gördüğünüz gökleri direksiz yarattı.
sizi yer sarsmasın diye yere köklü ve yüksek dağlar bıraktı ve orada her çeşit canlıyı yaydı. İşte biz gökten yağmur indirip orada her güzel çiftten bitkiler bitirdik. İşte bunlar Allah'ın yarattığıdır. Peki bana gösterin bakalım ondan başkalarının ne yarattığını. Doğrusu zalimler apaçık bir sapıklık içindedir. Andolsun ki biz Lokman'a Allah'a şükret diyerek hikmet verdik. Kim Allah'ın nimetlerine şükrederse ancak kendi faydası için şükretmiş olur. Kim de isyan ve itaatsizlik yoluyla nankörlük ederse şüphesiz ki Allah ganidir, çok zengindir, hiçbir şeye ve hiçbir kimseye muhtaç değildir. Hem de övülmeye layık olandır. Hani Lokman oğluna öğüt vererek, ey yavrucuğum, Allah'a ortak koşma, çünkü ona ortak koşmak büyük bir zulümdür demişti. Biz insana anne ve babasının hakkını gözetmeyi tavsiye ettik. Annesi onu kat kat güçlük ve zahmetlerle karnında taşıdı. Onun sütten ayrılması da 2 yıl içinde olmuştur. İşte bunun için bana, anne ve babana şükret, dönüş ancak banadır dedik. Eğer onlar seni hakkında bilgin olmayan şeylerde bana ortak koşmaya zorlarlarsa onlara itaat etme. Fakat dünya işlerinde onlarla iyi geçin ve bana yönelen müminlerin yoluna uy. Sonra dönüşünüz ancak banadır. O zaman ben de yaptıklarınızı ve karşılığını size haber vereceğim. Lokman, ey yavrucuğum, şüphesiz ki o yaptığın iyilik ve kötülük bir hardal tanesi ağırlığında olsa, hem de bir kaya içinde veya göklerde yahut yer içinde bile olsa Allah onu getirir ve karşılığını verir. Çünkü Allah latiftir, her şeyden haberi olandır. Ey oğulcuğum, namazı dosdoğru, gereğine uygun olarak kıl. İyiliği emret, kötülüğü engelle. Bu esnada başına gelecek musibetlere sabret. Çünkü bunlar Allah'ın emrettiği kesinlikle ve kararlılıkla yapılacak işlerdir. İnsanları küçümseyip yanağını bükme, yüz çevirme ve yeryüzünde şımarık yürüme. Çünkü Allah böbürlenen ve kendisini beğenip övünen hiç kimseyi sevmez. Yürüyüşünde ölçülü ve kibirsiz ol. Konuşurken sesini de alçak tut. Çünkü seslerin en çirkini elbette eşeklerin sesidir. Göklerde ve yerde olan şeyleri Allah'ın sizin istifadeniz için yarattığını, size açık ve gizli nimetlerini bolca tamamladığını görmez misiniz? Yine de öyle insanlar vardır ki hiçbir ilmi, hiçbir rehberi, hiçbir aydınlatıcı kitabı yokken hala Allah hakkında tartışır. Onlara Allah'ın indirdiği Kur'an'ına uyun denildiği zaman, hayır, biz atalarımızı üzerinde bulduğumuz şeylere uyarız derler. Şeytan onları alevli ateşin azabına çağırıyorsa da mı atalarının yolunda gidecekler? Kim iyi davranışlarda bulunarak samimiyetle özünü Allah'a teslim ederse, şirksiz imanla hiç şüphesiz o en sağlam kulpa yapışmış olur. Bütün işlerin sonu ancak Allah'a varacaktır. Kim de inkar ederse, onun inkarı seni üzmesin. Onların dönüşü ancak bizedir. Biz de onlara yaptıklarını ve karşılığını haber veririz. Şüphesiz ki Allah, sinelerin özünü hakkıyla bilendir. Onları dünyada biraz geçindirir, sonra ağır bir azapla karşılaşmaya mecbur ederiz. Andolsun ki onlara, gökleri ve yeri kim yarattı diye sorsan, mutlaka Allah derler. Sen de onların bu itirafından dolayı hamdolsun Allah'a de. Fakat onların çoğu bunun anlamını bilmezler. Göklerde ve yerdeki şeylerin hepsi ne varsa Allah'ındır. Şüphesiz Allah ganidir. Hiçbir şeye muhtaç değildir. Hamde layık olan da O'dur. Eğer yerdeki ağaçlar birer kalem olsa, deniz de mürekkep olsa,
ardından 7 deniz ona katılıp yardım etse, yine bunlar tükenir de Allah'ın kelimeleri tükenmez. Şüphesiz Allah mutlak galip, mutlak hüküm ve hikmet sahibidir. Ey insanlar! Sizin toptan yaratılmanız ve tekrar dirilmeniz, tek bir kişinin yaratılması gibi kolaydır. Şüphesiz Allah hakkıyla işitendir, görendir. Görmedin mi Allah geceyi gündüze katıyor, gündüzü de geceye katıyor. Böylece onları uzatıp kısaltıyor. Güneşi ve ayı istifadeniz için yaratmıştır. Her biri muayyen bir vakte kadar kendi yörüngesinde akıp gidecektir. Şüphesiz Allah yaptıklarınızdan hakkıyla haberdardır. Bu böyledir. Çünkü Allah hakkın ta kendisidir. Muhakkak ki ondan başka yalvardıkları, sığındıkları putlar ve putlaştırılan şeylerse tümüyle batıldır. Şüphesiz Allah çok yüce, çok büyüktür. Allah'ın nimeti ve lütfuyla gemilerin denizde akıp gitmekte olduğunu görmedin mi? Bu, kudretinin delillerinden bir kısmını size göstermek içindir. Muhakkak ki bunda çok sabreden, çok şükreden herkes için ibretler vardır. Gemide giderken onları gölge yapan, dağ ve kara bulutlar gibi dalga sardığı zaman, gönüllerinde bağlılık gösterdikleri putlara atarak, artık dini yalnız Allah'a has kılarak, ihlasla ona yalvarırlar. Sonra Allah, onları karaya çıkarıp kurtarınca, içlerinden yalnız bir kısmı, dengeli, mutedil ve doğru yolu tutar. Bizim ayetlerimizi nankör gaddarlardan başkası inkar etmez. Ey insanlar! Rabbinizin emrine uygun yaşayın. Babanın çocuğuna fayda veremeyeceği, çocuğunun da babasına fayda veremeyeceği bir günden korkun. Şüphesiz ki Allah'ın vaadi gerçektir. Dünya hayatı sizi asla aldatmasın. O çok aldatıcı. Şeytan ve dostları da sizi Allah'ın affıyla sakın aldatmasın, günaha daldırmasın ve ibadetten alıkoymasın. Kıyamet saatinin ilmi şüphesiz ki Allah katındadır. Yağmuru dilediği miktar ve şekilde O indirir. Rahimlerde ne olacağını O bilir. Hiçbir kimse yarın ne kazanacağını bilmez. Hiçbir kimse hangi yerde öleceğini bilmez. Şüphesiz Allah hakkıyla bilendir, her şeyden haberdardır. Secde Suresi Mekke döneminde nazil olmuştur. 30 ayettir. 18 ve 20. ayetler Medine'de inmiştir. Rahman ve Rahim Allah'ın adıyla. Elif, Lam, Mim. İçinde hiç şüphe olmayan bu kitabın indirilmesi alemlerin Rabbi tarafındandır. Yoksa onu uydurdu mu diyorlar? Hayır. O Kur'an senden önce asırlarca kendilerine hiçbir uyarıcı peygamber gelmemiş olan bir kavmi uyarman için Rabbinden gelen bir gerçektir ki onlar bu sayede doğru yolu bulsunlar. Gökleri, yeri ve bunların arasında olan şeyleri 6 günde, devirde, halde yaratan, sonra arşı hükmü altına alan, bütün yarattıklarının maliki ve hükümranı olan Allah'tır. Sizin için ondan başka hiçbir dost ve şefaatçi yoktur. Hala düşünüp öğüt almıyor musunuz? Gökten yere kadar her işi O idare eder. Sonra işler O'na bir günde yükselir ki, o günün miktarı sizin saydığınız günlerden 1000 sene eder. İşte O, görünmeyeni de, görüneni de bilen, mutlak galip ve çok merhametli olandır. Yarattığı her şeyi güzel yapan ve ilk insanı yaratmaya da çamurdan başlayan, sonra onun neslini hakir bir suyun özünden, spermadan yaratan, sonra onu tas tamam düzeltip ona kendi ruhundan üfleyen, sizin için kulaklar, gözler ve gönüller yaratan O'dur. Buna rağmen ne kadar az şükrediyorsunuz. İnkarcılar, biz yerde çürüyüp kaybolduğumuz zaman
yeni bir yaratılışla mı olacağız?

0: edemediler. Çünkü onlar Rableriyle karşılaşmalarını da inkar ederler. De ki, üzerinize vekil kılınan ölüm meleği canınızı alacak, sonra da Rabbinize döndürüleceksiniz. Günahkarların Rablerinin huzurunda utançtan başlarını öne eğerek, "Ey Rabbimiz, şimdi her şeyi gördük, işittik. Bizi dünyaya geri gönder de salih amel işleyelim. Çünkü artık biz kesin inananlarız," dediklerini bir görsen. Biz dileseydik herkese dünyada hidayetini verir, doğru yola iletirdik. Ancak herkesi kendi iradesine bıraktık. Fakat kesinlikle cehennemi cinlerden ve insanlardan bütün günahkarlarla dolduracağım şeklindeki sözüm haktır, gerçekleşecektir. O halde siz bugününüze kavuşmayı unuttuğunuzdan ve hevanıza göre yaşadığınızdan dolayı tadın azabı. Doğrusu biz de sizi şimdi cehennemde bırakıp terk ettik. Yapmakta olduklarınıza karşı tadın ebedi azabı denilecek. Bizim ayetlerimize ancak kendilerine öğüt verildiği zaman büyüklük taslamayarak secdeye kapanan ve Rablerini hamd ile tesbih eden kimseler iman eder. Onlar gece namazı için yataklarından kalkarlar. Korkarak ve umarak Rablerine yalvarırlar ve kendilerine verdiğimiz rızıktan da hayır yolunda harcarlar. Artık yaptıklarına bir karşılık olarak onlar için gözler aydınlığı nice nimetlerin saklandığını hiç kimse bilmez. İman eden bir kimse Allah yolundan çıkarak fasık olan kimse gibi midir? Onlar elbette bir olmazlar. İman edip de salih, Allah'ın rızasına uygun amellerde bulunanlara gelince, onlar için bu yapmış olduklarına karşılık bir ağırlama, bir konaklama yeri olarak barınacakları meva cennetleri vardır. Fasıklara, hak yoldan çıkan, asi olanlara gelince, onların barınacakları yerde ateştir. Ne zaman oradan çıkmak isteseler, yine oraya geri çevrilirler ve onlara, "O yalan saydığınız ateşin azabını tadın," denilir. Belki doğru yola dönerler diye onlara o büyük azaptan önce yakın dünya azabının çeşitlerinden de mutlaka tattıracağız. Kendisine Rabbinin ayetleriyle öğüt verilip de sonra onlardan yüz çeviren kimseden daha zalim kim olabilir? Muhakkak ki biz günahkarlardan öc alacağız. Andolsun ki biz Musa'ya kitabı verdik. Sen de ona onun gibi bir kitaba kavuşacağından şüphe etme. Onu İsrail oğullarına bir rehber kılmıştık. Sabrettikleri ve Tevrat'taki ayetlerimize kesin inandıkları zaman içlerinden onları emrimizle doğru yola çağırıp götürecek önderler yetiştirdik. Şüphesiz ki Rabbin hakkında ayrılığa düştükleri şeylerde kıyamet günü onların arasında hükmünü verecek, haklıyı haksızı ayıracaktır. Şimdi yurtlarında gezip durdukları, kendilerinden önceki nice nesilleri yok etmiş olmamız, hala onları doğru yola sevk etmez mi? Doğrusu bunda elbette ibretler vardır, hala öğüt dinlemeyecekler mi? Görmüyorlar mı ki, biz kurak yere suyu sevk ediyoruz da, onun sayesinde, İçinden hem hayvanlarının hem kendilerinin yediği ekini çıkarıyoruz. Hala görmeyecekler mi? Bir de eğer doğru söylüyorsanız bu hüküm kıyamet günü ne zaman bildirin diyorlar. Resulüm de ki hüküm günü küfre sapanlara artık iman etmeleri fayda vermeyecek ve onlara mühlet de verilmeyecek. Artık onlardan yüz çevir ve azaplarını bekle. Çünkü onlar da zanlarınca senin helakini beklemektedirler. Ahzab Suresi Medine döneminde nazil olmuştur. 73 ayettir. Ahzab, hizb kelimesinin çoğuludur. Hizb, topluluk, grup, parti anlamlarına gelir. Burada, 9. ayette Müslümanlara karşı savaşmak için birleşen müşrik Arap kabileleri kastedilmektedir. sureye ad olan bu kelime 20 ve 22. ayetlerde geçmektedir. Rahman ve Rahim Allah'ın adıyla. Ey Peygamber! Allah'ın emirlerine uygun yaşama konusunda sebat et. Kafirlere ve münafıklara itaat etme. Şüphesiz ki Allah hakkıyla bilendir, mutlak hüküm ve hikmet sahibidir. Sen Rabbinden sana vahyedilene uy. Hiç şüphesiz Allah yaptıklarınızdan hakkıyla haberdardır. Allah'a güvenip dayan. Vekil olarak Allah yeter. Allah hiçbir insanın iç boşluğunda iki kalp, iki vicdan, iki zıt şeyi beraber sevme duygusuyla yaratmadı ve zihar yaptığınız sen bana artık annemin sırtı yani annem gibisin dediğiniz eşlerinizi anneleriniz gibi haram yapmadı. Evlatlıklarınızı da öz oğullarınız gibi kılmadı. Bu sizin kendi ağızlarınızla söylediğiniz bir laftan ibaret olup evde yabancı hükmündedir. Allah gerçeği söyler ve o doğru yolu gösterir. Evlatlık aldığınız çocuklara gelince onları babalarına nispetle onların adıyla çağırın. Bu Allah katında daha adaletlidir. Babalarını bilmiyorsanız bile ancak dinde kardeşleriniz ve dostlarınızdır. Ancak yanılıp yaptıklarınızda size bir günah yoktur. Fakat kalplerinizin bile bile yaptığında günah vardır. Allah çok bağışlayıcı, çok merhamet edicidir. O peygamber, müminlere kendi canlarından daha evladır, yakındır. Onun zevceleri de müminlerin anneleridir. Akraba olanlar Allah'ın kitabında birbirlerine müminlerden ve muhacirlerden daha yakındır. Miras artık akrabayadır. Ancak dostlarınıza bir iyilik, bir vasiyet yapmanız hariçtir. Bu hüküm kitapta yazılmıştır. Resulüm, hani vaktiyle biz peygamberlerden tebliğ ve davet hususunda ahitlerini almıştık. Senden, Nuh'tan, İbrahim'den ve Musa ile Meryem oğlu İsa'dan da. Evet, biz onlardan kuvvetli bir söz almıştık. Bu da Allah'ın o doğruluk üzere olan peygamberlere tebliğ ve davet konusundaki sözlerine sadakatlerini sorması ve inkarcılara da pek acıklı azabı hazırlaması içindir. Ey iman edenler! Allah'ın üzerinizdeki nimetini hatırlayın. Hani Hendek gazvesinde üzerinize ordular gelmişti de biz onların üzerine bir rüzgar ve görmediğiniz meleklerden ordular göndermiştik. Allah yaptıklarınızı hakkıyla görendir. O vakit kafirler size hem üst taraftan vadinin doğusundan hem aşağı taraftan vadinin batısından gelmişlerdi. O zaman gözler korku ve şaşkınlıktan yerinden kaymış, yürekler de gırtlaklara dayanmıştı da Allah'a karşı türlü zanlarda bulunuyordunuz. İşte orada müminler imtihana tabi tutulmuş ve şiddetli bir sarsıntıyla sarsılmışlardı. Hani münafıklar ve kalplerinde manevi bir hastalık ve şüphe bulunanlar, Allah ve Resulü bize zafer diye boş bir vaatten başka bir şeyde bulunmadı diyorlardı. O zaman yine onların bir kısmı da, ey Yesrib, Medine halkı, artık size burada duracak yer yok, hadi evlerinize dönün demişti. Onların bir kısmı da, hakikaten evlerimiz açık, korumasızdır diyerek peygamberden izin istiyordu. Halbuki onların evleri açık değildi. Onlar kaçmaktan başka bir şey istemiyorlardı. Eğer o Medine'nin etrafından üzerlerine hücum edilse de sonra kendilerinden karışıklık çıkarmaları, küfre dönüp Müslümanlara saldırmaları istenseydi elbette buna katılırlar ve bunda pek az gecikirlerdi. Halbuki onlar bundan evvel Uhud'da arkalarına dönüp kaçmayacaklarına dair Allah'a söz vermişlerdi. Allah'a verilen sözün hesabı sorulacaktır. Resulüm, de ki, eğer ölümden veya öldürülmekten kaçıyorsanız, bilin ki kaçmak size asla fayda vermez. O takdirde kaçsanız bile, hayatta kalıp dünyadan faydalanacağınız süre pek azdır. De ki, eğer Allah size bir kötülük dilese veya size bir rahmet istese, bunlara engel olmak için Allah'tan gelenlere karşı sizi kim saklayabilir? Onlar kendileri için Allah'tan başka ne bir dost bulurlar ne de bir yardımcı. Allah, içinizden savaşta peygambere yardımdan alıkoyan münafıkları ve kardeşlerine de "Savaşa gidip ölmeyin, bize gelin" diyenleri elbet biliyor. Zaten bunların pek azı dışındakiler savaşa gelmezler. Gelseler bile size karşı cimri olarak ve gösteriş için gelirler. Bir de savaşta korku gelince üzerine ölümden baygınlık çökmüş kimse gibi gözleri dönerek sana baktıklarını görürsün. O korku gidince de hayra karşı cimri fakat alınan ganimete düşkün kimseler olarak keskin dilleriyle sizi incitirler. Onlar gönülden inanmamışlardır. Allah onların amellerini boşa çıkarmıştır. Bu Allah'a göre çok kolaydır. Bunlar korkularından dolayı düşman birliklerinin Medine etrafından henüz gitmediklerini sanıyorlardı. Eğer o birlikler bir daha gelse, o münafıklar isterlerdi ki kendileri Bedevi Araplarla çölde olsunlar da sizin haberlerinizi oradan sorsunlar. Esasen içinizde bulunsalar bile çok azı savaşırlardı. Andolsun ki Allah'ın rızasını ve ahiret gününün saadetini umanlar ve Allah'ı çokça ananlar için Allah'ın Resulünde sizin için pek güzel bir örnek vardır. Müminler o düşman birliklerini görünce, işte bu bir imtihan vesilesi ve zafer olarak Allah ve Resulünün bize vaat ettiği şeydir. Allah ve Resulü doğru söylemiştir derler. Bu da ancak onların iman ve teslimiyetini artırır, kuvvetlendirir. Müminlerden öyle yiğitler vardır ki Allah'a verdikleri sözde durdular. Onlardan kimi can adağını ödedi, çarpışıp şehit oldu, kimi de şehitliği beklemektedir. Onlar verdikleri sözü hiçbir şekilde asla değiştirmediler. Çünkü Allah sadık kalan müminleri doğruluklarıyla mükafatlandıracak, münafıklara da dilerse azap edecek yahut tevbelerini kabul edecektir. Şüphesiz Allah çok bağışlayan, çok merhamet edendir. Allah o kafir birliklerini hiçbir hayra, başarıya erememiş bir halde öfkeleriyle geri çevirdi. Allah savaşta fırtına çıkarıp melekleriyle yardım ederek müminlerin imdadına yetişti. Allah güçlüdür, mutlak galiptir. Allah ehli kitaptan hainlik ederek onlara yardım eden Kureyza Yahudilerini de kalplerine korku düşürerek kalelerinden indirdi. Siz onları kuşatıp bir kısmını öldürüyor, bir kısmını da esir ediyordunuz. Onların yerlerine, evlerine, mallarına ve henüz fethedip ayak basmadığınız topraklara da sizi mirasçı yaptı. Allah her şeye kadirdir. Ey peygamber! Bu sırada seni dünyalık isteyerek huzursuz eden hanımlarına de ki, eğer siz dünya hayatını ve onun süsünü istiyorsanız, gelin size boşanma bedellerini vereyim ve sizi güzellikle serbest bırakayım. Eğer Allah'ı, Resulünü ve ahiret yurdunu istiyorsanız, şüphe yok ki Allah, içinizden güzel hareket edenlere büyük mükafatlar hazırlamıştır. Ey peygamber hanımları! İçinizden kim çirkinliğe aşikar bir günah işlerse, onun azabı iki kat artırılır. Bu Allah'a göre kolaydır. Yüce Allah doğru söyledi.
1: Feyzül Furkan, Kur'an-ı Kerim Meali. Cüz 21'i dinlediniz.

Müslümanın, müminin bu dünyadaki gayesi bu dünyada mesut olmak değildir. Müminin gayesi, imanlı insanın gayesi bu dünyada mesut bahtiyar olmak değildir. Gayesi nedir? Ahireti kazanmaktır. Allah'ın rızasını kazanmaktır. Ahiret saadetini elde etmektir. Hesap böyle olunca seve seve malını çıkartır, hayır hasenat yapar. Hesap böyle olunca hiç kimseden çekinmeden hakkı söyler, doğruyu söyler.

Hazreti Mevlana'nın tasavvufi fikir ve düşüncelerini birbirine eklenmiş hikayeler halinde anlattığı Mesnevisini Tahirül Mevlevi'nin şerhinden özel bölümler seçerek sizlerle paylaşıyoruz. Şerh-i Mesnevi her çarşamba saat 22'de Akra'da ses buluyor.

Nurunla aydınlat kalbimi, kabrimi, gözümü, tüm bedenimi. Arttır nurumu, nurlandır beni.

Sabah kursakları boş olarak çıkan kuşlar, akşam dolu olarak döner. Dolduran kimdir? İhtiyacını sadece kendisine arz edene, kanaat ve tevekkül edene rızık veren kim? Zorları kolay eden kim? Nimetin, rahmetin sahibi Allah'tır. Rızkı arayana, çalışana, hemen ve daima güzel kazanç veren O. Tevekkül O'nadır. Şükür O'na. Bu ayetler de O'nun kelamıdır. Bize göndermiştir, bize öğütlemiştir.

Şüphesiz zengin eden ve sermaye verip memnun eden O'dur. Andolsun ki sizi yeryüzüne yerleştirdik ve size orada birçok geçim vasıtaları meydana getirdik. Öyleyken pek az şükretmektesiniz. Hiç şüphesiz Rabbin dilediğine rızkı genişletir ve dilediğine de daraltır. Çünkü O kullarından haberi olan hakkıyla görendir. Göklerden ve yerden size rızık veren kimdir? Allah'tır. Böyleyken ya biz ya da siz ikimizden biri ya doğru yol üzerinde yahut açık bir sapıklıktayız. Düşünün. Şüphesiz Rabbim rızkı dilediğine genişletir, dilediğine daraltır. Fakat insanların çoğu bilmezler. Şüphesiz Rabbim kullarından dilediğine rızkı yayar, genişletir ve kısar da. Siz hayır için neyi harcarsanız Allah onun yerine başka daha iyisini verir. O rızık verenlerin en hayırlısıdır. Allah'ın rızkı dilediğine yayıp dilediğine kıstığını ve bir ölçüye göre verdiğini hala bilemediler mi? Şüphesiz bunda iman eden bir toplum için ibretler vardır. O Allah size kudretine dalalet eden alametleri gösteren ve sizin için gökten rızık sebepleri indirendir. Allah'a yönelen kimseden başkası ibret almaz.

Tevekkül onadır. Şükür ona. Bu ayetler de onun kelamıdır. Bize göndermiştir, bize öğütlemiştir.

Allah yerzukuha ve iyyakum ve huves semiul alim. Ve le'in sa'altahum men halaqas semawati vel arda ve sakhara'ş şemsa vel kamer leyekulunna Allah fe enna yu'fakun. Allah yebsutur rizqa limen yeşâ'u min ibadihi ve yekdiru lehu.

Ham ve tesbih Allah'a özgüdür. Onun güç ve kuvvetinden başka bir güç ve kuvvet yoktur. Allah'ın dilediği olur. Dilemediği olmaz. Allah'ın her şeye kadir olduğunu ve ilminin her şeyi kuşattığını biliyorum.

Hazreti Mevlana'nın tasavvufi fikir ve düşüncelerini birbirine eklenmiş hikayeler halinde anlattığı Mesnevisini Tahirül Mevlevi'nin şerhinden özel bölümler seçerek sizlerle paylaşıyoruz. Şerh-i Mesnevi her çarşamba saat 22'de Akra'da ses buluyor.

0: Hadisler Deryası. Merhaba sevgili Akra dinleyicileri. Hocamız, gönül dostumuz, mürebbiimiz Mahmud Esad Coşan'ın yaptığı hadis sohbetini istifadenize sunuyoruz.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Hamden kesiren tayyiben mübareken fih. Ala kulli halin ve fi kulli hin. Vessalatu vesselamu ala seyyidina Muhammedin ve alihi ve sahbihi ve men tebi'ahu bi ihsanin ila yevmiddin. Emma ba'd. Fa'lemu eyyuhel ihvan fe inne eftarel hadisi kitabullah ve eftarel hediyedü seyyidina Muhammedin sallallahu aleyhi ve sellem ve şerrel umuri muhtesatuhâ ve külle muhtesetin bid'ah ve külle bid'atin dalale ve külle dalaletin ve sahibeha finnâr ve bis senedil muttasılı ilen nebi sallallahu aleyhi ve selleme ennehu kal
2: Men eznebe zemben. Öbür hadis-i şerife geçtik. Fe alime enne lehu rabben inşa'e en yagfire lehu gafere lehu ve inşa'e en yuazzibehu azzebehu kâne hakkan alallâhi en yagfire lehu. Hadi gözünüz aydın. Enes İbni Malik radıyallahu anh'ten rivayet edilmiş, müstedrekte rivayet olunmuş bir hadis-i şerif. Sizi bizi teselli ediyor. Biz yüzü kara günahkar kulları. Günahlı kulları teselli ediyor Peygamber Efendimiz. Müjde. Diyor ki men eznebe zemben. Kim bir günah işlediyse, kim bir günah irtikab ettiyse, fealime ondan sonra da bildiyse ki enne lehu rabben, onun bir Rabbi var ki inşa'e en yagfire lehu gafere lehu, eğer onu mağfiret etmek isterse mağfiret eder ve inşa'e en yuazzibehu azzebehu, eğer dilerse onu azaplandırmayı azaplandırabilir. Böyle bir Rabbi olduğunu bilirse kâne hakkan alallah, Allah'ın üstüne hak olur en